kısmı sürelim buralardan gitsin bizden uzak olsun diyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyordu. Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allahü Teala'nın tuzağından haberleri yoktu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ayeti celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan ittifakları ve tehlikeyi haber vermek için inmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin evine gittiği gün müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. En son üzerinde ittifak edilen konu Peygamber Efendimiz'in öldürülmesiydi. Hapsetseler belki hapisten çıkardı. Bir yere sürgün etseler belki yine sahabelerle buluşurdu. Ama öldürürlerse ondan haşa tamamen kurtulacaklardı. Onların sığ fikirleri, şer ittifakları buydu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Ancak bu öyle kolay olan bir şey de değildi. Peygamber Efendimiz'i kim öldürecek? Nasıl öldürecek? Peygamber Efendimiz'in de Mekke'de güçlü akrabaları var. Her ne kadar ona iman etmeyenler de onun içinde olsa da akrabalık bağları üstün gelir ve Peygamber Efendimiz'i korumaya kalkarlardı. Onun için gençler örgütlediler. Gençler. Toplum içinde bir itibarı olmayan çocuklar. Onlar her bir kabileden seçilecekti. Böylece Peygamber Efendimiz'in akrabaları bütün kabilelere karşı kan davası güdemeyeceği için hadise ortalıkta sönüp gidecekti. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Her ne kadar müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin tuzakları, fikirleri, güçleri, ittifakları olsa da Allahü Teala'nın da bir iradesi vardır ve Cenab-ı Allah'ın da tuzağı vardır. Onlar Allahü Teala'nın tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi, geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu bugün de aynıdır, yarın da aynı olacaktır. Kimse Allahü Teala'nın iradesine savaş açamaz. Kimse Allahü Teala'nın gücü ve kudretini yenemez. O Cenab-ı Allah ki İhlas suresinde buyurduğu üzere Estaizu billah Kul huvallahu ahad. O Allah birdir. Allahu samet. Allah samettir. Yani her şey Allahü Teala'ya muhtaç. Hiç kimse Cenab-ı Allah hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. O zalimler, o azgınlar, o kafirler, Müslümanlara tuzak kuranlar da Allahü Teala'ya muhtaçtır. Onlar da Cenab-ı Allah'ın iradesi altındadır. Ama Allahü Teala imtihan gereği, müminlere de sabretmeleri gereği bazen mühlet verir. Ama ihmal etmez. Cenab-ı Allah mutlaka azgınların ve zalimlerin karşılığını verecektir. Günümüzde de Cenab-ı Allah'tan Müslümanların, insanların aleyhine tuzak kuranlara karşı Allahü Teala onların tuzaklarını kendi üzerlerine geçirmesini ve onların tuzaklarını boşa çıkarmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırlı.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Hicri yılbaşını konuşacağız, Muharrem ayını konuşacağız, Aşure gününü konuşacağız. Kıymetli bir sohbet olacak. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Amin hocam, sizden de inşallah. İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Daha doğrusu şöyle açalım programımızı. Hicri yılbaşıyla açalım. Hicri yılbaşı bir Müslüman için ne ifade eder? Bizim için neden önemli Hicri yılbaşı?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Emma ba'd. Tabi hicret Peygamber'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte 622 yılında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti söz konusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok büyük sıkıntılar çektiler. Taif'te çok büyük sıkıntılar çektiler. İbadet ettiği zamanlarda üzerine işkembeler koyuldu. Nice sıkıntılar, boykotlar yaşandı. Mekke çok zor, çetin geçmişti Efendimiz aleyhisselatü vesselam için.
0: Evet.
1: Tabii Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir davası vardı. İslam davası. Allahu Teala Celle ve Ala kendisine vermiş olduğu risaleti, dolayısıyla onu tebliğden alıkoyacak hiçbir güç yoktu.
0: Evet.
1: Bütün müşrikler ona nice teklifler ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki sizi içimizdeki en zengin kılalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmediler. Sen bizim başımızda ol dediler. Yeter ki bu davadan vazgeç. O asla kabul etmiyorum. En zenginimiz yapalım. Yok. En güzel kızla seni evlendirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bir elime güneşi evet, diğer elime de ayı koysanız ben bu davamdan vazgeçmem dediler Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Tabi dediğiniz soruda da Müslüman için ne önem taşıyor bu hicret? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını göz önünde bulunduğumuz takdirde Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dini mübin İslam üzere bütün zorluklara nasıl göz gerdiğini, sabır ve sebat ettiğini hepimiz müşahede ediyoruz.
0: Evet.
1: Hayatında baktığımız zaman. Onun için Müslümanın da aslında hicret yaşanmış ve bitmiş bir şey değildir. Müslümanın her zaman

0: hayatının içinde olan bir olaydır bu hicret. Hı hı. Nedir? Günahtan ibadete, isyandan taate kişi hicret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Bir semtte, bir mahallede, efendime söyleyeyim, eğer kişi kendisini hata ve günahlardan, kusurlardan ayırt edemiyorsa, ayrıştıramıyorsa, kopamıyorsa mutlak şekilde bir başka semte veyahut da bir başka mahalleye veya bir başka şehre hicret etmesi onun için de büyük bir önemdir.
1: Tövbede de öyle derler ya hocam. Evet. Tövbe dönmektir. Hani kötülükten dönmek, zulümden dönmek.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde innemel a'malu bin niyat ve innemel likulli imrin ma neva. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا diye buyuruyor Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Müminin tabii ki elde edeceği her şey niyetiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla senin niyetine göre gidişin, efendimizin yol alışın, adım atışın hepsi bir ecre nail olmaya açıktır. Yani yeter ki güzel bir niyete kişi sahip olmuş olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyat. Mutlak şekilde ameller niyetlere göredir.
1: Amen.
0: Kimin niyeti, yani bir yerden bir yere giderken veyahut da başka bir hususta Allah ve Resulü olursa mutlak şekilde o buna nail olmuş olur. Evet. Kimin hicreti de dünyalık bir şey için olursa onu elde edecektir. Kim de bir bayanla evlenmek için yola koyulursa o da o bayanla nikahlanacaktır
1: asr-ı
0: diyor.
1: Asr-ı Saadet'te onun bir örneği de var değil mi hocam? Nasıldı
0: evet.
1: O?
0: Yani tabii burada da bir annemiz Müslüman sahabi annelerimizden radıyallahu anh'a Mekke'den Medine'ye hicret edecek tabii ki. Emir gelmiş Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den. Dolayısıyla kendisini seven de o ana kadar daha Müslüman olmamış olan bir zat efendim kendisiyle evlenmek istediğini söylüyor. Ve annemiz de diyor ki benimle beraber hicret edecek olursan bunu kabul edeceğini ifade ediyor. Ve tabii İslam dairesi içerisinde girecek aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ve bu zat da bunu kabul ediyor kendisi. Ondan sonra kendisiyle beraber hicret olunuyor. O da Mekke'den Medine'ye hicret ederken sahabeler arasında filan kişinin muhaciri olarak ifade ediliyor. Ve sahabeler içerisinde bu şekilde zikrediliyor.
1: Evet, Ümmü Kays mıydı
0: hocam? Ümmü Kays'ın muhaciri diye söyleniyor.
1: Evet.
0: Evet, Ümmü Kays'ın muhaciri diye ifade ediliyor. Sahabeler arasında öyle bir muhabbet geçiyor. Dolayısıyla mesela bu örnekte de gördüğümüz üzere kişi bir bayanla evlenmek kastıyla hicret etti ve ona nail olmuş oldu. Dolayısıyla da kişinin niyetine göre dolayısıyla Allah-u Teala Celle ve Ala ona istediğini, talep ettiğini, Rabbimizin verdiğini görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Müslüman için de hicret gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yani bu günümüzde toplumda çokça ifade edilen bir husus var. O da tabii ki günahların ziyadesi, fazlalığı. İnsanları da bu sefer İslam dairesi idrak etmekte zorluk çektiğini görüyoruz. Evet. Ama Müslüman ne olursa olsun mutlak şekilde iman, ibadet ve güzel ahlakını muhafaza etmeye gayret etmesi lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Gerekirse efendim arkadaş ortamını değiştirecek kişi ama mutlaka bir hicret etmesi lazım. İyi arkadaş seçmesi lazım. Yani kötü arkadaşlardan iyi arkadaş efendime söyleyeyim hicret etmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu İnsan için en büyük kazançtır. Yani insanın evvela kendisine faydası olması lazım ki sonra çevresine faydası olmuş olsun.
1: Evet.
0: Yani kendisine öncelikle kişinin bir fayda sağlaması lazım.
1: Evet.
0: Kendisine fayda sağlarsa hem çevresine hem ailesine, çocuklarına, komşularına ve daha ziyade bütün her yere bu şekilde fayda sağlamış olur.
1: Evet hocam. Peki hocam şimdi niyet demişken şimdi hicri yıl başına biz nasıl bakmamız gerekiyor? Şöyle

0: Değil mi? Miladi yılbaşını biz kutlamıyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir kimse bir kavme benzerse o da o da onlardandır, değil mi hocam?
1: Evet, tabii.
0: Bundan mütevellit biz gayrimüslimlere benzememek için miladi yılbaşını kutlamıyoruz. Noel bizim kitabımızda zaten yazmaz. Hicri yılbaşını bir alternatif olarak görmemek gerekiyor, değil mi hocam?
1: Hicri yılbaşı asıldır. Yani mesela daha önce işte insanlar arasında bir takvim söz konusu değildi. Hı hı. Bu takvimin ortaya çıkması hicret göz önünde bulundurarak, hı hı, ve bunun kıymeti bilindiği için de Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde heyet toplanıyor, hı hı, ve bu şekilde bir karar alınıyor. Bundan sonra takvim hicri takvim olarak ele alınıyor ve bu, hı hı, şekilde devam etmiş oluyor.
0: Hı.
1: Hicret bir dönüm noktasıdır. Çünkü hicretle beraber gerçekten İslam nuru her yere yayılmaya başladı.
0: Hı.
1: Biliyorsunuz Bedir'de beraber burada 70 tane müşrik, hem de en azılı müşrikler burada öldürüldü,
0: hı hı,
1: Bedir'de. Dolayısıyla bu gün ve gün Medine-i Münevvere hicretten sonra gün ve gün İslam bütün diyarlara yayılmaya başladı.
0: Evet.
1: Bedir Savaşı ile beraber bu daha da çok ayyukaya çıktı. İslam'ın dolayısıyla sesi her yere ulaştı. Hı hı. İnsanlar Mekkeli müşriklerin mağlup olduğunu ve Müslümanların galip geldiğini hemen duydular. Çevre yerlerden, hı hı, özellikle Müslümanların sesi daha gür çıkmaya başladı.
0: Evet.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de artık İslam yeryüzüne hakimdi yani.
0: Hı hı.
1: Bütün dünyaya hükmeden bir büyük bir güçtü, evet, Müslümanlar. Dolayısıyla da her şey bir çözüm bulunmuştu. Hı hı. Ancak bu takvim olaylarıyla ilgili yani bir çözüm ulaşılmamıştı. Kimisi işte mesela diyelim ki bu fil vakasıyla ilgili belki bir takvim tutmuş,
0: evet,
1: kendisine göre işte şu zamanda doğdum, fil vakası olayı olduğunda ben şu yaştaydım gibi. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde artık tabii büyük bir güç olmuş,
0: hı hı,
1: İslam her yere hüküm sürüyor. Dolayısıyla da bu işe de bir çözüm bulunması gerekiyordu. Bunu da hicret göz önünde bulunduruldu, istişare edildi heyetle ve çıkan kararda hicri, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicreti göz önünde bulundurarak o takvimden itibaren yani 622 yılı onu baz alarak bu şekilde bir takvim gerçekleştirildi ve Müslümanlar için de olmazsa olmazdı. Çünkü Müslüman için de hani bazen konuşuyoruz, kişi diyor ki önceki hayatıyla ilgili mesela geçmişi belki bir takım hatalar, belki bir takım yanlışlarla oluşmuşsa da o kişi ne diyor? Ben artık o günlerimi geride bıraktım ve kendime yeni tertemiz, evet, bir sayfa açtım diye ifade ediyor. Yani Müslüman için de bir hicret olması lazım. Mesela, evet, Musa Aleyhisselam ne yaptı? Hicret etti. Firavun'un şerrinden hicret etti. Yine İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un şerrinden hicret etti. Hı hı. Aslında hicret sadece Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanmamıştı. Diğer peygamberler hayatına baktığın zaman da hepsinin bir hicret durumu söz konusu, evet, olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Evet.
1: Yani hayatımızda da bir hicret olması lazım.
0: Evet, kesinlikle. Tarihçiler şöyle de yorumluyor hocam. Sadece sıkıntılardan, baskılardan bunalıp hicret, evet, etmek, evet, bu var.
1: Evet.
0: Ama onun haricinde de bir strateji olarak da,
1: tabii,
0: bakıyorlar.
1: Evet.
0: Yani geri çekilip, evet, ya da bir kenara çekilip oradan güçlenip tekrar eski bulunduğumuz
1: evet,
0: yeri,
1: hı hı,
0: tekrar geri almak, kötülerin,
1: evet,
0: elinden geri almak gibi, hı hı, bir stratejik hamle olarak da görüyorlar.
1: Evet. Tabii kesinlikle, yani çünkü Mekke'de artık Müslümanlar sıkıştırılmıştı.
0: Hı hı.
1: Hiçbir şeye imkan tanımıyordu. Bunun yanı sıra büyük bir ışık saçmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendisini Medine Münevvere öğretmen olarak göndermiş, hı hı, olan Mus'ab bin Ümer radıyallahu anh. Medine halkının gönlünü taht kurmuştu. İslam'ı

0: sevdirmişti. Hı-hı. Güzel ahlakıyla insanları ısındırmış ve bu da Medine-i Münevvere'ye hicreti kolaylaştırmıştı. Evet. Aslında burada baktığımız zaman insanın elbette ki aynı zamanda güzel insan yetiştirmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Eğer güzel insanları yetiştirirsek, ahlakta güzel insanları yetiştirirsek, bizim olmadığımız yerlerde onlar da mutlaka güzel futuhatlar gerçekleştirdiğini görürüz. Hı hı. Yani aslında Medine'yi ilk etapta baktığınız zaman orayı nurlandıran ilk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeklerinden biri olan Mus'ab bin Ümer Efendimiz.
1: Evet.
0: Orayı bir ışıklandırdı. İşte Medine halkı zaman zaman Mekke'ye geliyor ve bu şekilde İslam'la şerefleniyorlardı. Ve bu da Medine-i Münevvere hicreti kolaylaştırmış oldu.
1: Evet.
0: Günümüzde de hicretle ilgili dediğiniz gibi yani bu Müslümanların elbette ki güçlenmesi gerektiğini idrak ediyoruz. Yani Müslüman güçlü olması lazım, kuvvetli olması lazım. Hani güçlü Müslüman zayıf olan Müslümandan daha kavidir, daha
1: evet.
0: Böyle şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla da Müslümanın her yönüyle güçlü olması lazım. Yani imanıyla, zahiriyle ve maneviyatıyla güçlü olması lazım. Dolayısıyla da bugünümüzde de hakeza bizim için bir ışıktır aslında hicret. Dediğinize gelecek olursak yani Müslümanın her açıdan donanımlı olması lazım.
1: Evet,
0: her
1: evet.
0: açıdan donanımlı olması lazım. Sadece uhrevi olarak düşünmemek lazım. Dünyevi olarak da Müslümanın güçlü olması lazım.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: dünyevi ilimlerden, bilgilerden de mutlaka Müslümanın haberdar olması, bilgi sahibi olması ve bunun için de kendini geliştirmesi önemli gerçekten.
1: Evet. Evet, bunun için de hicret etmek. Hani evet. tabir yerindeyse hani Anadolu irfanında da bir laf vardır ya hocam. Evet. Tebdili mekanda ferahlık vardır.
0: Kesinlikle.
1: Yani öyle. Ferahlamak için hicret etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Gelişmek için, terakkide olmak için hicret etmek lazım, değil mi?
0: Elbette ki yani insan bulunduğu ortamda bir rehavet çökmüşse, bulunduğu ortamda bir sıkıntı varsa, bulunduğu ortamda artık kendini geliştiremeyeceğini düşünüyorsa mutlaka bir adım atması gerekiyor. Bu kendisi için büyük bir fayda olur. Yani insan adım atmazsa, yürümezse hiçbir şey kendi kendine olmaz. Yani
1: evet.
0: sadece biz peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman onlar yani bir yerde böyle bir sebat edelim. Artık şu işi yaptık, tamam yerimizde oturalım, başka bir adım atmamıza gerek yok. Niye yapıyoruz başka bir şey dememişler.
1: Evet.
0: Zaten Rabbimizden diyor, feyda ferahte fensab. Bir işi bitirdin, hemen diğerine koyun. Yani bu insanın hayatını da güzelleştiriyor.
1: Evet.
0: Çünkü insan çalışmazsa, yani hem bedenen çöker, okunmazsa zihnen çöker.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla da insanın hayatı hep bir gayret üzere olması lazım. Yani gayreti de yine tabii ki bunu da ibadete, amele, güzel işlere çevirmek için de onu da niyetini kişi kontrol etmesi gerekiyor.
1: Evet. Evet hocam. Tatil Müslümana göre değil, değil mi? Çünkü tatil ataletten gelir.
0: Evet.
1: Müslüman da atıl olmaz.
0: Yani tabii kesinlikle. Yani Müslüman efendime söyleyeyim benim artık tamam yani 60-70 yaşına geldim benim için. Zaman doldu. Ben artık bir kenara çekileyim. Öyle bir hayat tarzı değil Müslüman.
1: Evet.
0: Çünkü mesela baktığımız zaman işte sahabenin hayatına baktığımız zaman hiçbirisi yani mesela 60'ıma geldim, 70'ime geldim veya 80 yaşına ben ulaştım. O zaman Eyyub el-Ensari Hazretleri bizim şehrimiz İstanbul'da ne işi vardı 90 küsur yaşında değil mi yani?
1: Evet.
0: Halbuki bu bir gayretin neticesinde. O halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine-i Münevvere'deydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başındaydı da. Onu buraya getiren ne oldu? Hangi güç oldu? Onu düşünmek lazım.
1: Evet,
0: yani hicret dediğimiz zaman evet o ibadet taat üzere olan büyük bir zat iken kendisi bir hadis-i şerife binaen İstanbul'a geliyor.
1: Evet.
0: Aslında bu bizim için büyük bir örnekliktir.
1: Kesinlikle.
0: Yani oraya düşünmek lazım, onu tefekkür etmek lazım. Eyyub el-Ensari Hazretleri'ni buraya getiren güç neydi? Hadis-i şerifi ne kadar ciddiye almış.
1: Evet.
0: Değil mi yani? O ciddiyete bakabiliyor musun? Yani büyük bir teslimiyet, büyük bir ciddiyetle yani dört elle işine sarılmış derler yani.
1: Kesinlikle
0: hakikaten
1: hocam.
0: Öyle. Yani Allah-u Teala bizleri de onların şefaatine

0: hayırlarına ilerlesin.
1: Amin, inşallah. Amin inşallah hocam. Yakın zamanda Mustafa Kara Hoca'dan dinledim de. Evet. Emekli olduğumda diyor, arkadaşlarım şaşırdı. Ya hocam daha sizde çok iş var. Evet. Devam etmeniz lazım. Nice öğrenciler yetiştireceksiniz falan deyince hoca şu cevabı vermiş. Çalışmak için emekli oldum.
0: Evet.
1: Ne güzel değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Ya tabii emekliliği şöyle değerlendirmiş olması gerçekten çok kıymetli. Yani hı-hı, kişi tamam dediği zaman, hı-hı, yani ben artık tamam, ben başka bir şey yapmama gerek yok dediği andan itibaren ne oluyor? Hem bedenen hem zihnen artık kendini atıl bir, evet, durumda tutmuş oluyor. Halbuki Müslümana bu durum hiç iyi, yakışır bir durum değil yani. Evet. Dediğimiz gibi hayatımıza baktığımız zaman, bedenimize baktığımız zaman, sen, hı-hı, hareket etmezsen, adım atmazsan bu vücut çöker yani. Hı-hı. Efendim söyleyeyim. Zihnen çökersin. Yani mutlaka şu anda mesela günümüzün hastalıklarından birisi haline gelmiş olan işte zihin kaybı yaşanıyor. Hı-hı. Bunun sebebi de mesela nedir? Okumayı bırakmak.
1: Evet.
0: Ve basit, pasif bir hayat sürmeye sebebi oluyor.
1: Eyvallah.
0: Halbuki Müslüman olması lazım. Devamlı gayret ve çaba üzere olmaya azmetmesi lazım. Bunu da Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in rızası için yapmaya, hı-hı, azmetmesi lazım. Yani, evet, niyet böyle olursa zaten Müslüman için yaptığı her güzel işi ecir ve mükafat alıyor. Biz de dünya hayatı da ahiretimiz için bir yatırım yeridir. Hı-hı. Yani mesela yatırımcılar bunu iyi bilirler. Nerede kıymetli bir yer varsa orayı kaçırmaz. Bizim için de en büyük kıymet, en büyük değer ahiretimizi kazanacağımız, evet, bu dünya hayatıdır.
1: Evet.
0: Onu da son ana kadar Müslüman gayretle, çabayla devam etmesi, evet, gerekiyor. Evet.
1: Yani tembellikten Allah rızası için çalışmaya hicret etmemiz lazım.
0: Kesinlikle,
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle olması,
1: eyvallah,
0: lazım.
1: Hocam burada kısa bir ara vermemiz, tabii, lazım. Aranın ardından inşallah programımıza devam edelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Hicri yılbaşını konuşuyoruz, hicreti konuşuyoruz. İkinci bölümde nasip olursa Muharrem ayını ve Aşure gününü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Muharrem ayıyla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim inşallah. Muharrem ayı bir Müslüman için neden önemlidir?
1: Muharrem ayı Şehrullahil Muharrem diye geçiyor. Allah'ın ayı Muharrem olarak ifade ediliyor. Muharrem ayı Müslüman için niye önemlidir? Muharrem ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ramazan ayından sonra oruç tutulacak en faziletli ay Muharrem ayıdır. Ve yine devamında farzlardan sonra da kılınacak en mühim ibadet gece ibadetidir. Teheccüd olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Muharrem ayı haram aylardan birisidir. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem de Recep ayı var. Muharrem ayıyla ilgili olarak yine ihtiramlı, yani kişinin, müminin saygı göstermesi, hürmet göstermesi gereken bir aydır.
0: Evet.
1: Yine Yahudiler bu durumda Medine-i Münevvere'deyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Yahudilerin oruç tuttuğunu fark ediyor. Sorduklarında Musa Aleyhisselam bu zaman diliminde oruç tuttuğunu ifade ediyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya uyumakta sizden daha öndeyiz diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Tabi burada da gayrimüslimlere, Yahudi'ye, yani hem kitap ehli olan Efendimiz'in Yahudi ve Hristiyan'a ve de gayrimüslim olan lara benzememek için Müslüman'ın ne yapması lazım? Muharrem ayında özellikle işte 10. günü çok büyük ecri var, mükafatı var. Bu durumda ne yapması lazım Müslüman'ın? 9 veya 10. günü veyahut da 10 veya 11 veyahut da 3 gün 9, 10, 11. günleri oruç tutarak bu şekilde hem Yahudi ve Hristiyanlara bu şekilde benzememiş olmak gerekir. Yani Müslüman hiçbir şeyle aslında baktığın zaman demek ki gayrimüslimlere, Yahudi ve Hristiyan'a benzememesi lazım. Efendimiz saçıyla, sakalıyla, elbisesiyle, kıyafetiyle ve yaptığı işlerle benzememesi gerektiğini de burada öğrenmiş oluyoruz.
0: Evet. Peki hocam Muharrem ayında neler oldu?
1: Muharrem ayında çok tabii önemli olaylar vuku bulmuştur. Şöyle söyleyecek olursak Muharrem ayında evvela Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğunu biliyoruz. Adem Aleyhisselam biliyorsun dünya semasına indikten sonra 200 yıl boyunca tövbe istiğfar ediyor ve bu Muharrem ayının 10'unda tövbesinin kabul olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yine İdris Aleyhisselam göklere bu şekilde kaldırılması.
0: Evet.
1: Yani baktığımız zaman bütün peygamberlerin işte Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'ın o sıkıntılı süreçleri hep bugün de bir müjdeyle neticelenmiş olduğunu görüyoruz. Yine Nuh Aleyhisselam'ın işte o tufandan kurtulup

0: Gemisinin Judy Dağı'na üzerinde yine kurulmuş olması, oturmuş olması. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu da bu zaman diliminde oluyor. Yine Musa Aleyhisselam ve kavminin Kızıldeniz'in yarılıp yol olmasıyla Firavun'un şerrinden kurtulmuş olması yine bu zaman dilimine denk geliyor.
1: Evet.
0: Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından şifa bulması yine bu zaman dilimine denk geliyor. Yine Yunus Aleyhisselam'ın balığın kanında biliyorsun 3 günden sonra oradan kurtulması yine bu zaman dilimi. Davud Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Süleyman Aleyhisselam'a saltanatının verilmesi bu zamana denk geliyor.
1: Hı hı.
0: Yine Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması ve Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması bu zamana denk geliyor. İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi bu zamana denk geliyor. Tabii ki bu zaman aynı zamanda bize işte Kerbela hatırlatıyor. Evet. Müslümanın bu neler nasıl bakış açısı olması lazım Kerbela'ya? Biliyorsun evet. Hazreti Hüseyin Efendimiz 55 yaşındayken şehit ediliyor. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeği, yani omuzlarından taşımış kendilerini.
1: Evet.
0: Öyle büyük bir zat. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor. Ve sonradan rivayete göre Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildikten sonra mübarek başı Hazreti Fatıma annemizin bulunduğu Cennetül Bakiye orada defnedildiği ifade ediliyor. Allah-u Teala bizleri şefaatle nail eylesin ve bütün şehitlerimize de Rabbim Celle ve Aleyh rahmet eylesin inşallah.
1: Amin, inşallah.
0: Onu şehit edenler elbette ki büyük bir günaha düştüler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incitmiş oldular. Büyük bir hüzün, büyük bir keder. Ama şu da var ki Müslümanın bu Kerbela vakasında Efendimiz Aleyhisselam'ın yas tutması, bu tür şeyler yani İslam'da, Ehl-i Sünnet akidesinde böyle bir durum söz konusu değil. Onu da bildirmek lazım. Ama
1: evet.
0: Tabii bugünü mahsus kişinin işte dua okunması, Süre-i Celle'lere okunması, onlara hediye olması en büyük mükafat olmuş olur.
1: Evet. Hikmetleri nedir hocam Muharrem ayının hikmetleri? Kur'an'da geçiyor mu?
0: Tabii 12 ay olarak zikrediyor Rabbimiz Celle ve Aleyh. Bu 12 ay içerisinde de 4'ü işte haram aylar ifade ediliyor. Yani bu haram aylar aslında İslam'dan önce de müşriklerin kesinlikle mesela sair zamanlarda savaş yapıyor iken bu zaman dilimlerinde savaş yapmayı kesmiş olmaları. Bu durumu da
1: cahiliye devrinde de haram
0: tabii,
1: olarak geçiyor.
0: Evet, cahiliye döneminde de onlar bu durumdan kendilerini sakındırıyorlardı.
1: Evet. Peki Muharrem'in kelime manası nedir hocam?
0: Muharrem yani ihtiram anlamına da geliyor.
1: Haramla bir
0: haram,
1: şey var mı?
0: Haram, ihtiram o anlama geliyor evet.
1: Hmm.
0: O şekilde söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Peki Muharrem ayında ayın faziletleri neler? Bu ayda yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır?
0: Yani bu zaman diliminde kişinin sadaka vermesi çok tavsiye edilmiştir. Oruç tutması çok tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra işte ibadetler, diğer gece ibadetleri mesela sair zamanlarda yapılmıyorsa özellikle bu zaman dilimlerinde teheccüd gibi gece namazları kılması tavsiye olunur.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam Aşure günü de Muharrem ayının içerisinde
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. 10. günü.
1: Aşure gününün önemi nedir hocam?
0: İşte Aşure de aşere anlamında ifade ediyor. Biz biraz önce bu peygamberlerin efendime söyleyeyim 10 tane peygamberin işte bu Muharrem ayının 10'unda bunlar aslında tam 10'una takabül eden zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar peygamberler. İşte Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik, Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bu şekilde İdris Aleyhisselam'dan efendime söyleyeyim ve diğer Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve bunlara bu zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra bu zaman dilimlerinde işte dağların ilk mesela yağmurun bu zaman

0: diliminde yağdı ifade ediliyor. Evet. Yani tabii hikmetleri elbette ki vardır ama evet. Burada bizim için değer ve kıymet olan şu ki Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimine kıymet vermiş.
1: Evet.
0: Biz de yani zaten ihtiram kelimesiyle de bağdaştı. Yani haram, ihtiram. Yani buraya da aynı zamanda bir saygı gösterecek. Müminin saygısı nedir bu zaman diliminde? Kendini günahlardan sakınmaya daha çok dikkat edecek. Mesela evet. Diğer zamanlarda birse bu zamanda 10 yap. 20 defa yani daha çok. Daha kat kat fazla bu zaman dilimine ehemmiyet vermesi lazım.
1: Şey dikkatimi çekti. Hep bir ferahlık var hocam. Evet. İşte Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi. Evet. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması gibi hep bir ferahlık var. Ama tabii Hazreti Hüseyin Efendimizin vefatı da bu zamana denk geliyor değil mi?
0: Şehit olması.
1: Şehit olması da o zamana denk geliyor.
0: Yani mübarek Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii ki derdi yine ilahi kelimetullah'tı biliyorsunuz. Bu durumu da iyi analiz etmek lazım tabii ki. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin amacı gayesi din-i mübin İslam içindi. Gerçekten bir yanlış varsa o yanlışta kişileri çevirmek, onlara nasihat etmek babında olsa gerek. Buraya gidiş amacı da buydu. İşte Kerbela'daki durumdan önce haberi yok tabii. Kendisi daha önce bir gözlemci gönderiyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ancak o gözlemci de şehit ediliyor. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz haberi yok. Yoldayken haber alıyor. Olsa da yanındakilere de söylüyor. Ben niyetimi kurdum ve oraya varacağım diyor mübarek zat.
1: Evet.
0: Benle gelmek isteyenler elbette gelebilirler. Ama dönmek isteyen olursa da onlar da dönebilirler diye ifade ediyor. Kararlı yani Müslüman aslında bir konuya, bir durumda bir şeye karar verdiği zaman orası üzerine durmaya tabii ki onun için büyük bir kıymet var yani. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi Allah-u Teala yeniden başlayanların yardımcısıdır. Böyle bir söz var ya.
0: Evet.
1: Şimdi Allah-u Teala birçok zaman dilimi, birçok fırsat vermiş. Muharrem ayı da hani ferahlık var dedim ya az önce hocam. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi gibi birçok ferahlık var.
0: Evet.
1: İnsan da günahlardan ferahlamak için, kurtulması için bir başlangıç vesilesi olabilir mi Muharrem ayı?
0: Kesinlikle. Yani zaman dilimi Muharrem ayı hicri ilk ay olmuş oluyor. Dolayısıyla da Müslüman ya kendine mutlaka bir başlangıç seçmesi lazım. Çünkü dünya hayatı gerçekten kısa bir zaman dilimi içerisinde. O zaman dilimini iyi değerlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Yani Müslüman İbnül Vaktin'miş kendisine.
1: Evet. Vaktin oğlu.
0: Onun için de çok zamana çok hürmet göstermek lazım. Yani Allah-u Teala Celle ve Aleyh katında büyüsün zamanlar aynıdır. Ama bazı zaman dilimleri, bazı zaman dilimlerinde daha büyük mükafatı vardır. İşte Ramazan ayı, Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce mesela hac yapılan aylar ifade edecek olursa. Şimdi bayram günleri efendime söyleyeyim. Mesela bunlar Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimlerine değer vermiştir. Onlara ayrı bir kıymet bina etmiştir. Dolayısıyla Müslüman da bu bilinçte olması lazım. Biz işte bu hac ile, ümre ile, namaz ile, Ramazan ayı ile nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorsak aslında Muharrem ayında bizim için öyle bir süreç.
1: Evet.
0: Şimdi biz bugün mesela Muharrem'in ikisi bugün.
1: İkisi evet.
0: Bugünden itibaren mesela kişi daha çok ehemmiyet vermesi lazım. Özellikle Aşure gününde kişinin evine yiyecek alması, efendime söyleyeyim ev halkının rızkını bol olarak onlara ikramda bulunuyor olması o güne has bir yıl boyunca bir berekete vesile olacağını ifade ediyor alimler. Dolayısıyla bunu bizzatihi uygulayıp da yıl içerisinde gerçekten büyük bir berekete nail olduğunu ifade eden alimler de vardı.
1: Evet.
0: Onun için biz de hayatımızı aslında hepsini şöyle bir sıra yapacağız. Yani böyle bir tanzim edeceğiz. Biz Muharrem ayını 4

0: gözle bekleyeceğiz. Sonra efendime söyleyeyim Recep ayıdır, Ramazan ayıdır, dört gözle bekleyeceğiz. Kıymet vereceğiz bu zaman dilimlerine. Evet. Yani bu günümüzde bağdaştıracak olursa günümüzde bir takım insanlar mesela işte kimsi evlilik yıl dönümü büyük bir atıfta bulunuyor. Hı hı. Onu dört gözle bekliyor çünkü kendisi için evet. değerlidir. Ama biz aynı zamanda Allah-u Teala Celle ve Ala'nın değer biçmiş olduğu zamanlara, efendime söyleyeyim mekanlara, yerlere aynı şekilde atıfta bulmamız lazım. Kıymet vermemiz hı. lazım ve dört gözle o zaman dilimlerini gözlemlememiz gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani burada Müslüman için bir eğitimdir yani. Muharrem ayıdır, efendim Resulü'nün Ramazan ayıdır, Cuma günü ve gecesidir, bayram evet. günleri ve geceleri, Arefe günü ve gecesi. Hepsi aslında bizim için bir eğitim süreci.
1: Allah Teala affetmek için fırsat vermiş.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi hocam?
0: Yani yeter ki kişi Allah-u Teala rızasına ulaşmaya gayret etmiş olsun. O niyet içerisinde bulunmuş olsun. Mutlak evet. şekilde kişi bu hayat hayatını mutlaka tanzim edecektir, evet. düzeltecektir yani.
1: Evet. Peki Aşure gününde neler yapmamızı tavsiye edersiniz hocam ya da neler tavsiye ediliyor Kur'an'da, hadis-i şeriflerde?
0: Evet. Yani Aşure gününde oruç tutulması, ibadet yani gece ibadeti yapılması, efendim söyleyeyim rızkın bereketli olması için ev halkına bolca ikramda bulunması.
1: Evet.
0: Bu tür şeyler yapılmak insanı hem aynı zamanda o Muharrem ayı bilinç ve şuuru iyice bize yerleşmiş olur. Yani hı hı. bir iki gün oruç tutacağız. Hem bedenimize sağlık hı hı. hem de manevi olarak ecir kazanmamıza nail olmuş olur. Çünkü bu Ramazan ayından sonra en büyük kıymet verilmiş olan ay gün olarak da yani Muharrem ayı içerisindeki gün olarak da 10. Evet. gün. Çünkü evet. Musa Aleyhisselam o gün Firavun'un şerrinden kurtulmuş ve dolayısıyla Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oruç tutmuştur. Hı hı. Ama bir gün öncesi bir günde sonrası olursa daha iyi olur. Sağlık problemleri veyahut da başka bir nedenler varsa iki günde kişi tutabilir. Bu şekilde evet, söyleyebiliriz.
1: Evet, evet hocam. Hocam halimizi Müslüman eylememiz lazım değil
0: evet.
1: mi bizim? Yani bu aylar ona vesile.
0: Evet.
1: Yani çocuklarımıza, evlatlarımıza sürekli bir telkinde bulunmaktan ziyade evet. o zaman ne gerekiyorsa onu yapmak.
0: Uygulama.
1: Onu uygulamak kesinlikle. Değil mi?
0: Ya zaten insanların hani bu hitabet derslerinde de anlatılır. İnsanların çoğu da bilir. İnsanların hı hı. sözden çok en çok halden etkilenir. %60, %40'ı diğer işte sözdür vesaire hı gibi. Hı. Ama haliyle mesela diyelim ki bir anne veya bir baba eğer gece namazına kalkıyorsa ve bir gün bu evlat annesinin veya da babasının gece namazı kıldığını bizzatihi gördüyse, o duruma vakıf olduysa o çocuğun unutamayacağı bir hatıra olmuş olur.
1: Evet.
0: Veyahut da zikir çekerken, Allah-u Teala zikrederken veya gecenin bir vakti Kur'an-ı Kerim okurken anne veya babasını gören bir evlat asla bu hatırayı unutmayacaktır.
1: Evet.
0: Yani uzun yıllar sonra tekrar bu anı göz önünde bulunduracak. Onun için büyük bir yol çizilmiş olur. Evet. Sözde değil, halle olursa tabii ki büyük bir fayda olur.
1: Evet.
0: Yaşarsak evlatlarımız da görür, onlar da yaşayacaktır mutlaka.
1: Eyvallah.
0: Bu böyle yani.
1: Eyvallah hocam. Hocam programımızın da sonuna geldik. Son olarak hicretle alakalı, Muharrem ayı ve Aşure günüyle alakalı söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Hicretle ilgili Allah-u Teala Celle ve Aleyh bizleri her zaman günahtan, ibadetten hicret edenlerden eylesin diyelim. Allah-u Teala Celle ve Aleyh niyetlerimizi muhafaza buyursun ve rızası doğrultusunda eylesin.
1: Amin.
0: Muharrem ayımızda Rabbim Celle ve Aleyh en güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ve tabii ki Muharrem ayında peygamberlerin o sevinçleri, o neşeleriyle beraber Hazreti Hüseyin Efendimizin hüznünde kalbimizde onların muhabbetini diye herkese yine kalbimize tutacağız inşallah. Büyük bir hatıralar var. Yani peygamberlerin hatıraları var.
1: Hı hı.
0: Onların hatıralarını göz önüne bulundurarak inşallah bizler de ibadet ve taat üzere olmaya gayret edeceğiz. Onlar ki Rabbimiz Celle ve Aleyh'in seçkin kulları nice hı hı. sıkıntılar çekmişse biz çektiğimiz sıkıntıları göz önüne bulundurmaksızın Allah'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Rabbimizlere bu ayımızı ve günümüzü mübarek eylesin.
1: Eyvallah.
0: En güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan.

0: edeceğiz.
1: Amin. Allah razı olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Sesinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla hicreti konuştuk, hicri yılbaşını konuştuk, Muharrem ayını konuştuk ve Aşure gününü konuştuk. Faziletlerine değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Ashab-ı Uhdud. Yazan Ahmet Özdemir. Yöneten Mehmet Burhan Genç.
1: Aman Allah'ım, şuraya bakın, bir insan bu, bir ceset. Şuraya bakın, elini şakağına koymuş, sanki az önce öldürülmüş gibi. Çok tuhaf. Arkadaşlar, hey arkadaşlar, buraya gelin. Komutana haber verin, burada bir ceset buldum.
2: Ceset mi?
1: Evet, gelin buraya bakın.
3: Ne oldu?
1: Efendim, su bulabilir miyim diye şu yıkıntıyı kazıyordum ki bu cesedi buldum.
3: Allah Allah, şuna bakın, sanki canlı. Çok da gençmiş. Avucunda bir şey tutuyor galiba. Dur bakalım, şimdi anlarız. Oldu işte. Avucunu açtı. Aman Allah'ım. Şakağına bakın. Yaradan kan damlıyor. Sübhanallah. Elini yerine koyalım.
1: Parmağında da bir yüzük var.
3: Evet. Üzerinde de bir yazı var. Şunu iyice bir silin de okumaya çalışalım. Evet. Rabbi Allah. Evet. Rabbim Allah'tır diye yazıyor. Herhalde geçmiş ümmetlerden biri. Galiba şehit olmuş. Hemen halifeye bir mektup yazıp anlatalım. Belki o bu ceset hakkında bir şeyler biliyordu.

0: Efendim, müminlerin emiri Hazreti Ömer'in mektubu geldi.
1: Oku bakalım. Bulduğumuz ceset için ne diyor acaba?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Peygamberine, ailesine ve ashabına salat ve selam ederim.

0: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Ve aleyküm selam.
0: Hattab'ın oğlu Ömer'den Samir'in oğlu Abdullah'a. Bulduğunuz ceset Allah Resulü Hazreti Muhammed'in bize bildirdiğine göre uzun yıllar önce o yere de tevhid mücadelesi vermiş olan gencin cesedi olmalı. Şöyle ki, sizden önceki ümmetler arasında bir padişah ve onun bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlandığı vakit padişaha gelerek kendisine eğitilmek üzere genç bir öğrenci...

0: Efendimiz, sihirbazınız sizinle görüşmek istiyorlar.
1: Hemen içeri alın.
2: Saygılar sunarım yüce efendimiz.
1: Gel bakalım bu kişi. Şeref verdim. Buyur. İstirahat. Görüşmeyeli hayli zaman oldu. Nasılsın bakalım?
2: İyiyim. Sayenizde iyiyim yüce efendimiz.
1: Seni buraya getiren önemli bir sebep olsa gerek.
2: Efendimiz, yaşım çok ilerledi. İyice ihtiyarladım. Göç vaktim yaklaştı. Ölüm hiç kimseyi ayırt etmiyor. Sihirbazları bile. Bugüne kadar bildiklerimi öğretecek bir öğrencim olmadı. Demir buyurun, bana zeki bir genç bulsunlar da bilgilerimi ona aktarayım.
1: İyi düşünmüşsün. Vezir, sihirbaza akıllı uslu bir genç bulup getirin.

0: Evet delikanlı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın yine aynı vakitte gelmeyi unutma.
1: Peki efendim.
0: Zeki delikanlı ama söylediklerime pek kulak astığı yok gibi. Benden boşalacak yer için biçilmiş kaftan aslında. Ne yapıp edip gönlünü kazanmalıyım. Belki de en iyisi biraz gözünü korkutmak.

0: Şu kadar zaman oldu. Sihirbazın yanına gidip geliyorum. Kendisi de söyledikleri de çok acayip. Garip garip şeyler söylüyor. Karı koca arasına açacak büyüler. Yalan mı yanlış mı olduğu belirsiz efsunlar. Yok. Olmaz. Yıldızlar şöyle olursa böyle olur. Böyle olursa şöyle olur. Bilmem ne. Bu iş bana göre değil.
1: Oğlum! Senin sihirbaza gitme vaktin gelmedi mi?
0: Evet geldi.
1: Daha ne duruyorsun ha? Hadi yürü bakayım. Yürü! Bak gene oyalanıyor. Hadi davran dedim sana.
0: Tamam. Hava ne kadar güzel. Güneş nasıl da pırıl pırıl parlıyor. Şuraya bak. Çiçekler de açmış. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyorlar. Bu aksakallı ihtiyar da kim? Ne kadar da aydınlık bir yüzü var. Ne yapıyor bu? Okuduğu ne acaba?
2: Ya ilah el alemin. Ey alemlerin ve benim Rabbim olan Allah. Beni bağışla. Anamı babamı bağışla. Tüm inananları bağışla. Bizi yeniden dirilttiğinde, bizi hesaba çektiğinde, cehenneme gidenlerden değil, cennete gidenlerden eyle. Amin.
0: Affedersiniz efendim, ne yaptığınızı öğrenebilir miyim?
2: Ne? Kim? Efendim, bir şey mi dedin çocuğum?
0: Evet efendim, ne yaptığınızı merak ettim de, bana anlatır mısınız?
2: Dua ediyordum evladım. Artık gizlemek istemiyorum zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaradanımıza dua ediyordum yavrum.
0: Kime dediniz?
2: Alemlerin Rabbini. Seni, beni, annemizi, babamızı, şu gördüğün şeyleri. Hatta senin ve benim gördüğümüz.

0: canlı cansız her şeyi yaratan.
1: Ya peki, kralımızı da o mu yarattı?
0: Evet, onu da o yarattı. Fakat kral kendinden önceki diğer zalimler gibi benliğine kapıldı. Nefsine ve şeytana uydu. Tanrılık iddiasına kalkıştı. Hakikaten şu insan denen yaratık çok zalim. Bir o kadar da cahil.
1: Peki siz kimsiniz? Ne yaparsınız? Nereden gelir? Nereye gidersiniz?
0: Ben bir rahibim. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden biri olan Hazreti İsa'ya bağlı bir muvahhidim. Bir olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve öldükten sonra diriltilmenin gerçek olduğuna inanan bir insanım. Fakat ne yazık ki İsa aleyhisselamın getirdiği dini bozdular. Allah'ın bizim için ona verdiği kitabı tahrif ettiler, değiştirdiler. Benim gibilerini zor bulursun. Artık gerçek rahipler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Onun için ben rahibim diyen nice insanın Allah'ın birliğine ortak koştuğunu, muvahhid olmadığını görürsen şaşırma. Bu söylediklerimi aklından çıkarma. Gerçek rahipler Allah'ın bir olduğuna, İsa aleyhisselamın da Allah'ın öncelikle kulu, sonra peygamberi olduğuna iman ederler. Bundan başka ne duyarsan bil ki uydurma. Safsata, batıl şeylerdir. Peygamberimiz Hazreti İsa kendisine inananlara şöyle demişti: ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. O günden bugüne biz, yani İsa'ya gerçekten inananlar, o peygamberi bekleriz. Ona tabi olmayı arzularız. Onu tasdik etmeyen İsa aleyhisselamın ümmetiyim demekten haya etmelidir. Zaten ruhbanlığı da sonradan çıkardılar. Çıkardılar ama hakkını da veremediler. Kendi kendilerine sonradan ihdas ettikleri bu şeyden vazgeçemiyorlar da ondan. Allah bilir ama bu İsa aleyhisselamın haber verdiği o son peygamberin gelişine kadar böyle sürüp gidecektir.
1: Sizinle konuşmak beni çok rahatlattı. Ancak yetişmem gereken bir dersim var. Yarın yine gelmeye çalışırım.
0: Güle güle canım.

0: Nerede kaldın sen? Bu derslerin ne kadar önemli olduğunun farkında değilsin galiba. Belki de senin başka bir derse daha ihtiyacın var. Hı? Aç bakayım elini. Hı? Al bakalım. Aha. Al. Aha. Bu senin aklını başına getirir belki.
1: Tamam. Bir daha geç gelmem efendim.
0: İstersen geç gel. Bundan sonra her geç geldiğinde bir öncekinden daha fazla sopa yiyeceksin.

0: Neredesin oğlum sen? Dersin hiç bu kadar uzun sürmezdi.
1: Baba.
0: Gabriel.
1: Dur. Bırak. Bırak kulağımı. Ne olur.
0: Bana bak. Bana bak. Doğruyu söyle. Yoksa sihirbazın yanına gitmedin ha?
1: Gittim. Bırak artık kulağımı. Ne olur.
0: Bak. Sakın unutma. Artık eskisi gibi aylak aylak gezmek, vaktini boşa harcamak yok. Sen artık sarayın sihirbazı olacaksın. Tamam mı?

kadarıyla fazla artık. Günlerdir hem sihirbazdan hem de babamdan dayak yemekten gına geldi. Ya, durumu rahibe anlatsam iyi olacak. Ne de olsa bu işte onun da...

0: payı var. Gidip gelirken ona uğramak ve sohbet etmek beni meşgul ettiği için geç kalıyorum. Hem belki de bir çaresini bulur.
1: Hoş geldin. Hayrola? Bir derdin mi var senin? Niye çağırana sık öyle? Hadi hadi söyle. Çekinme. Belki bir çaresini buluruz.
0: Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama sihirbaza gidip gelirken bildiğiniz gibi sizinle oturup sohbet ediyorum. Ama derse geç kalınca sihirbaz, eve geç kalınca da baban dayak atıyor.
1: Bak sen şu zalimlere. Evet. O halde sihirbaz sorarsa ailem bırakmadı. Baban sorarsa sihirbaz alıkoydu dersin, olur biter.
0: Evet. Bu iyi bir fikir olabilir. Tamam. En iyisi öyle yapmak. Gelelim bugünkü dersimize. Bugün nelerden söz edeceksiniz?
1: Bugün mü? Bugün de daha önce hiç konuşmadığımız şeylerden söz edelim. Göklerin ve yerin hakimi olan Yüce Allah her şeye şahittir. Her şeyi işiten, gören ve bilendir. O kendisine inanıp salih ameller işleyenler için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İnanan insanlar dünya hayatında özleyip durdukları ama hiçbir kralın ya da efendinin kendilerine sağlayamayacağı sonsuz mutluluğu ancak orada bulabilirler. Ancak Allah insana huzur ve saadet sağlar. Her şey onun hükmü altındadır. Güneş onun iradesiyle doğar, yağmur onun iradesiyle yağar. Yer, gök ve su, her şey Allah'ın bu iradesine, Allah'ın varlığına ve tekliğine şahittir. Evet, bugünlük de bu kadar. Hadi bakalım, daha fazla gecikme.

0: Evet. İyice anladın değil mi? Gökyüzü hayatın üzerindeki hakimiyetin kaynağıdır. Gökyüzündeki her şey bu dünyadaki her bir olacağın, her bir kimsenin geçmişinin ve geleceğinin hem sebebidir hem de habercisidir. Kehanet ilmi yıldızların, gezegenlerin, ayın ve güneşin sırlarını öğrenmek, gökyüzünün dilini bilmektir. Sihir de insanlara zayıflıklarını hatırlatır. Onları bambaşka ve büyülü bir dünyanın varlığına inandırır. Biz sihirbazlar gökyüzünün insanlara layık gördüğü krallara ve efendilere yardımcı oluruz ki yeryüzünde düzen bozulmasın. Şeytan sihiri yeryüzündeki seçilmiş insanlara öğreten bir öğretmendir. İnsanların çoğunun Rabbi yani efendisi ve hükmedeni krallar, kralların efendisi bilginler, kahinler ve sihirbazlar, onların da efendisi gökyüzü ve şeytandır. Anladın mı?
1: Evet efendim, anladım galiba. Günlerdir gelip gidiyorum. Şu sihirbaz hiç de sevimli bir adam değil. Saçı sakalı birbirine karışmış. Pislikten teke gibi kokan bir herif. Suyla arasının hiç iyi olmadığı belli. Rahipse pırıl pırıl, tertemiz biri. Sevecen, babacan. Sihirbaz gibi merhametsiz de değil. Ama hangisine inanacağımı kestiremiyorum. O mu haklı yoksa öteki mi? Nasıl ayırt etmeli acaba? Bir ölçü, bir kıstas olmalı.
2: Delikanlı bu düşünceler içinde rahiple buluşacağı yere doğru yürürken gördüğü şey karşısında irkilir. Az ileride yırtıcı bir hayvan yola fırlamış, bir grup insanı da kıstırmış, kükrüyor.

0: Bu da ne böyle? Bu bir canavar. Yolu kesmiş. İnsanlar korkudan yaprak gibi titriyorlar. Olamaz. Evet. İşte ölçü. Sihirbaz mı haklı? Yoksa rahip mi? Şimdi anlarım.
1: Ah, dur bizden.
2: Hey delikanlı. Yaklaş. Çekil. Yaklaş. Çekil, daha fazla yaklaşma.
1: Döndürün şu çocuğu. Vah yavrum vah. Pek de gençmiş.
3: O da ne? Eline bir taş aldı. O taşla o canavara karşı ne yapabileceğini zannediyor bu. Hey evlat gitme, geri dön.
1: Zavallı. Harcanacak. Tutun şunu. Tutun. Siz de erkek olacaksınız.
3: Artık çok geç, onu kimse kurtaramaz. Hayvan onu fark etti. Gel gidin. Ben yüzü üstüne atlayacağım.
1: Gözüm görmesin, artık bakamayacağım.
0: Allah'ım, eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan şu atacağım küçük taşla bu canavarı öldür. Al bakalım. Öldürdüm onu. Beni hidayete yönelttiğin için şükürler olsun sana Rabbim. Bana gerçeği gösterdiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
4: Aferin delikanlı.
1: Nasıl
0: yaptın? Bu bir şey öldürüverdin. Helal olsun sana. Hemen rahibe gitmeliyim.
5: Kuş gibi uçtu gitti. Kimin nesi olduğunu anlayamadık.
1: Bir de rahipten bahsetti.
6: Bence bir sihirbazdı. Olabilir.

0: Yaşadığı olağanüstü olay delikanlıyı alt üst etmişti. Bir an önce rahiple buluşmak için deli gibi koşuyordu. Nihayet rahibi her zamanki yerde bekler görünce son bir koşuyla yanına vardı.
1: Efendim, efendim, bundan sonra siz ne derseniz kabul.
2: Dur, dur hele dur yahu. Ne oldu, ne bitti, bir anlayalım bakalım.
1: Anlatacak o kadar çok şey var ki. Allah'ım, hala inanamıyorum. Bakın neler oldu. Hadi. Ben size gelirken yolda canavarın biri yolu kesmiş. Evet. İnsanları korkutuyordu. Ben de kendi kendime dedim ki, sihirbazın mı, rahibin mi haklı olduğunu şimdi anlayabilirim. Hı-hı. Elime bir taş alıp canavara yaklaştım. Çok korkuyordum. Ama bu denemeyi yapmayı öyle çok istiyordum ki, iyice yaklaşınca içimden Allah'ım dedim. Eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan bu taşla şu canavarı öldür. Sonra da taşı attım. Taş canavara değer değmez hayvan cansız yere serildi. Bu olağanüstü bir şey efendim. İşte böyle oldu. Bundan sonra o sihirbaza gitmeyeceğim. Sizin dininizi, Adem Aleyhisselam'dan bu yana gönderilen bütün peygamberlerin dinini, tevhid dini olan İslam'ı kabul ediyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka tanrı yoktur.
2: Evladım, heyecanını anlıyorum. Mübarek olsun. Sen benden de üstünsün artık. Allah sana ikram etmiş, keramet vermiş. Artık varacağın yere vardın sen. Fakat nimet, külfet dengesi. Bundan sonra imtihan edileceksin. Başına türlü türlü belalar, musibetler gelecek. Sünnetullah böyle. Şimdi beni iyi dinle. Birileri seni sorgulamaya kalkarsa sakın benim adımı vermeyesin. Allah seninle insanları kendi

0: kendine çağırmak istiyor galiba. Sen seçildin. Allah seni çeşitli kerametlerle donatacak. Alacalı hastalara Allah'ın izniyle şifa verebilecek, gözleri görmeyenlerin yeniden görmelerini sağlayabileceksin. Onun izniyle tedavi edemediğin hastalık kalmayacak. Hadi evladım, git. Yolun da açık olsun, bahtın da.
1: Uzatın elinizi öpeyim. Allah'a emanet olun. Beni de duanızdan eksik etmeyin.
0: Sen de bizi duandan eksik etme. Güle güle. Allah'a emanet ol.
1: Artık bundan sonra ailemin yanına dönemem. Rahibin söyledikleri olacaksa onlara da bir zarar gelmesini istemem. Ama insanlara doğruyu anlatmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Belki de en iyisi eski bilgelerin ve Allah dostlarının yaptığı gibi yapmak. Allah'a yakın olmak. Kendi benliğimle baş başa kalmak için bir mağaraya çekilmeliyim.

0: Kendini yepyeni bir hayatın eşiğinde hisseden delikanlı, kalbinin sesini dinleyip ücra bir köyde bir dağ mağarasına çekildi. Ancak gösterdiği bir takım olağanüstülüklerle önce köylülerin sonra da civardaki insanların dikkatini çekti. Kısa sürede ünü dört bir yana yayıldı. Görevi başlamıştı.
1: Defol ki Süleyman. Evet efendi, sen ne istemiştin?
2: Bir koyun budu ver. Gel evladım, sakın bir şeye çarpıp da devirme.
1: Nesi var oğlanın?
2: Doğuştan iki gözü de görmüyor.
1: Kör desene şuna. Çok da gençmiş. Dayı, hangi devirde yaşıyorsun sen? İnsan bir çaresini arar be. Mağaradaki genci duymadın mı? Götürün ona hemen, şipşak iyi etsin.
2: Ne bileyim kasap efendi. Çok yerlere götürdük ama bir türlü derdinin dermanını bulamadık. Kimmiş bu genç?
1: Kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalıları iyileştiriyor. Aşağı yukarı her hastalığı tedavi edebiliyor. Tedavi ettiklerine başka şeyler de öğretirmiş derler. Ama o kadarını bilmiyor. Sen benim sözümü yabana atma. Bir götürüver. Buyur koyun budunu.
3: Kasapbaşı, neler anlatıyordun sen bakayım ha?
1: Vay çavuşum, sen burada mıydın? İki gözüm önüme aksın ki görmedim. Buyur emret.
3: Bırak şimdi yağcılığı, bırak. Anlat bakalım şu genci. Bizim vezirin de gözleri sonradan sonra iyice bozuldu. Görmez oldu artık. Belki bir çaresini buluruz.
1: Ha, şu genç mi? Çavuşum, ben de herkesin söylediklerinden fazla bir şey bilmiyorum. Bu genç kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalları iyileşiyor.

0: Aferin Çavuş. İyi iş becerdin. Bu gencin yerini yurdunu bilen de ne kadar çok insan varmış. Bakalım gerçekten dedikleri gibi mi?
1: Elbette vezirim. Değilse böylesine ün salabilir miydi dört bir yana? Hele dedikleri gibi değilse, şarlatanın biri ise ben bilirim ona yapacağımı.
0: Kes sesini. Mağaraya hayli yaklaştık. Belli olmaz. Belki buralarda bir yerdedir.
2: Ağalar! Nereden yürür? Nereye gidersiniz?
0: Bu da kim? Sakın şu dedikleri genç olmasın. Çavuş, benim göremediğimi bilmiyor musun be adam? Baksana, baksana kimmiş seslenen?
1: Galiba bu söz edilen genç. Yavaş yavaş bize doğru geliyor, duralım. Daha fazla ilerlemeye gerek yok. Nasıl olsa yanımıza gelecek.
3: Hoş geldiniz. Bir ihtiyacınız var mı?
0: Evladım. Bu yaştan sonra gözlerim görmez oldu. Şu üç deve yükü değerli eşyayı sana getirdik. Hepsi senin olsun. Yeter ki bana şifa ver. Hatta eğer gözlerimi açabilirsen bir bu kadar daha veririm. Seni servete boğarım. Ne istersen yaparım.
3: Ne istersem yapar mısın?
1: Huzurettin delikanlı.

0: Karşıdakinin kim olduğunu biliyor musun?
1: Dur hele çavuş, dur. Sen karışma. Evet. Ne istersen yaparım delikanlı. Yeter ki sen gözlerimi aç.
2: Öyleyse beni iyi dinleyin. Ben kimseye şifa veremem. Şifayı bize hayatımızı veren, her şeyimizin asıl sahibi olan Allah verir. Ancak Allah iyileştirir. Eğer ona inanırsan, yüceliğini kabul edersen, senin için dua ederim. O da eğer isterse sana şifa verir.
1: Pekala, pekala. Anlat bana.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Pekala, pekala. Anlat bana.
2: Allah birdir, tektir. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Yüceliğine denk olabilecek hiçbir güç yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Ama o borçlu olmaktan uzaktır. İnsanları, hayvanları, bitkileri, yani canlı cansız her şeyi o yaratmıştır. Ama insanı yaratmasında bir muradı vardır. İnsanı yaratıp başıboş bırakmamıştır. Allah bizi dünyaya belli bir süre imtihan etmek için göndermiştir. Asıl hayatımız ölümden sonra başlayacak. Öldükten sonra belli bir vakitte Allah bütün insanları diriltecek ve herkes bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını alacaktır. Allah'a iman edip rızasını kazanmak için iyilik işleyenler cennete. Allah'tan başka efendiler edinmiş, haksızlık ve kötülükte bulunmuş olanlar da cehennem denen ceza yerine gönderilecektir.
1: Meğer sadece gözlerim değil, kalbim de körmüş. Yalnız bedenen değil, ruhen de körmüşüm ben. Yazıklar olsun bana. Anlat delikanlı. Söyle. Anlat ki bileyim. Söyle ki öğreneyim. Tövbeler olsun Allah'ım. Affet beni Allah'ım. Bu yaşıma kadar nasıl senin büyüklüğünü göremedim ben? La ilahe illallah.
2: Allah sizi bağışlasın. Bu gözyaşlarınız ruhunuza şifa olacak inşallah.

0: Bugün hangi işlere bakacağız vezir?
1: Elimdeki listeye göre.
0: Hı? Ne dedin? Sen görüp okuyabiliyor musun? Nasıl oldu bu iş? Kim açtı senin gözünü?
1: Rabbim.
0: Ne dedin? Senin benden başka bir Rabbin daha mı var? He?
1: Benim bir tek Rabbim var. Sizin de benim de Rabbimiz olan Allah.
0: Kimmiş Allah? Benden daha mı güçlü? Senin karnını o mu doyurur?
1: Elbette. Nefes almamı sağlayan ciğerlerimi, havayı o yarattı. Her canlıya hayat veren ve alacak olan da odur. Her şeyin sahibi, hakimi ve efendisidir.
2: Ya bak sen şu işe. Yani şimdi sana bu küstahlığı yaptıran Allah istemedikçe ben senin boynunu vurduramam ha?
3: Cellat! Ya. Dur. Ölüm senin için kurtuluş olur.
2: Hem bu işin aslını öğrenmeden ölmeni de istemem doğrusu. Bana zindancıyı çağır.
4: Beni mi emrettiniz efendimiz?
2: Evet. Al götür şu haini. Ne yapıp et, benden başka efendisi olmasının sebebini öğren. Mutlaka konuşmalı.
4: Siz onu hiç merak etmeyin efendim. Önünde sonunda bülbül gibi ötecektir. Yürü bakalım hain. Düş önüme.

şu genci çok merak ediyorum doğrusu. Demek alacalıları, körleri tedavi edebiliyormuş. Mükemmel.

0: Öyle bir gücün bende olduğunu düşünüyorum da. Genci getiriyorlar mı?
1: Getiriyorlar efendim.

0: Efendim.
1: Şöyle. Gel. Yaklaş oğlum. Korkma benden. Anlat hele. Kısa zamanda hayli mesafe kat ettiğini öğrendim. Sihirbazlıkta bu kadar hüner sahibi olduğunda niye bizden gizlersin? Duydum artık gözleri gördürür, devasız dertlere deva bulur, herkese şifa dağıtır olmuşsun. Öyle mi? He?
0: Hayır.
1: Böyle diyeceğini biliyordum. Evladım, korkma benden. Sakla. Her şeyi anlat. Duyduklarımız yalan mı yani? He?
0: Duyduklarınız yalan sayılmaz.
1: Şöyle.
0: Yalnız bir husus var. Ben hiç ama hiç kimseye şifa veremem. Şifayı veren Allah'tır.
1: Demek sende de aynı hastalık var öyle mi? Şu bizim vezirin yakalandığı hastalık. Benim hakimiyetimi reddetmek küstahlığını gösterip Allah'tan başka ilah yoktur dedirten hastalık. Her derde deva bulmuşsun da buna bulamamışsın.
0: Bu hastalık değil efendim. Kurtuluştur. Asıl hastalık her şeyin bir yaratıcısı olduğunu göremeyecek kadar kör olmak. Ölümlü bir canlıyken kendini yaratanın yerine koyacak kadar kibirli olmaktır.
1: Bak sen. Bu hastalık dillerini uzatıyor bunların. Evladım, inat etme de vazgeç bu sevdadan. Bak, görüyorsun ne kadar güçlü olduğumu. Bir emrimle seni zincire vurup getirdiler. Fazla inat edersen başına neler geleceğini bir düşün. Bak, gençsin, yiğitsin. Hayatta tadacağın bir sürü zevk var. Yazık etme kendine. Bir işaretimle canını alıverirler.
0: Canın sahibi Allah'tır. O istemedikçe sen kimseye bir şey yapamazsın. Eğer o istemişse sen istesen de engel olamazsın. Bin canım olsa da hepsini tek tek alsan yine vazgeçemem. Boşuna nefes tüketme. Gel, sen de inan. İnan ki kurtuluşa erilsin. İnan ki zalimlerin, kibirlilerin, inançsızların durağı olan cehennemden kurtulasın. Bu dünyada ve ölümden sonraki ahiret hayatında mutlu olmanın yolu Allah'a imandan geçer.
1: Ağır ol bakalım. Rolleri değişmeyelim. Ben seni ikna etmeye çalışıyorum. Sen beni değil.
0: Ben seni doğruya çağırıyorum. Sense beni yanlışa çağırıyorsun.
1: Her neyse. Şimdi sen yorgunsun. Dinlen. İstirahat et. Konuşmak için daha çok zamanımız olacak.
2: Delikanlıyı bir türlü vazgeçiremeyen kral sonunda onu da zindancıya teslim eder.
3: Allah'ım! Allah'ım!
4: Konuşsana aptal herif! Şimdi de ayak tırnaklarını tek tek çekeceğim. Duydun mu? Konuş da kurtul gerizekalı! İnadın yüzünden kaç gündür çektiğin işkencenin farkında değil misin ha? Söyle bunları sana kim öğretti? Bütün söyleyeceğin sadece bir isim.
3: Öldür beni!
4: Ne dedin?
3: Öldür beni!
4: Öldürmek mi? Seni konuşturamadan öldürürsem kral da beni öldürür, bunu biliyor musun? Şimdi şu acayipliklerin sebebini söyle bana. Bak, ayak tırnaklarına başladım bile.
3: Allah'ım!
1: Vezir, bu iş nereye varacak dersin? Tatlılıkla halledemediğimiz işi zor kullanarak da halledemedik. Ne çocuk vazgeçiyor, ne de bizim eski vezir.
5: Ya rahibe ne demeli? Zor da olsa çocuğun ağzından adını ve yerini öğrenip saraya getirttik ama o da aynı. Üstelik hadise halka da yayıldı. Neredeyse kahraman olacaklar. Ölseler de vazgeçeceğe benzemiyorlar.
1: Evet. Şu ana kadar ölüm hariç her şeyi denedik. Onların ölümden de korktukları yok. Hatta sanki bunu özellikle istiyorlar. Aklıma bir yol geliyor ama dur bakalım. Getirin şunları.

0: Bana bak Rahip. Sen buradaki herkesten daha yaşlısın. Aklını başına topla. Bu saçmalıklar senin başının altından çıkmış. Benden başka bir tanrı nasıl olabilir he? Sallama başını da benimle öyle konuş. Anlaşıldı mı? Sizin akıllanmaya niyetiniz yok. Bu sizin son şansınız. Artık ya dininizden dönersiniz ya da ölümlerden ölüm beğenirsiniz.
1: Asla. Bizim dinimiz hayatımızdan 100.000 kat daha değerlidir.
2: Evet. Hayatımızın sahibi olan Allah'ın bize bahşettiği dinimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim Rabbimiz Allah'tır.
1: Ve ondan başka ilah yoktur.
0: Oo, bakıyorum da hepinizin dili bir karış. Bakalım aynı kararlılığı sürdürebilecek misiniz? Bir testere getirin. Dinlerinden dönerlerse ne âlâ. Dönmezlerse kafalarından başlayarak teker teker hepsini ikiye biçin. Görsünler bakalım dik kafalılığın sonu nasıldır.
1: Bizi işkenceyle korkutabileceğimi zannediyorsunuz zavallı adam. Ölüm dediğin ne ki? Ölüm bizi ebedi kurtuluşa götüren kapıdır. Biz ölümsüzlüğü tattık. Bunun ne demek olduğunu bilsen kendine çok acırdın.
0: İyi. Madem bu kadar arzulusun, senden başlayalım. İşte testere de geldi. Hadi bakalım. Yap seçimini.
1: Ben seçimimi baştan yaptım. Seven sevdiğine kavuşmaktan korkar mı hiç? Ölüme düğüne gider gibi gideriz. Herkesi kendin mi sanıyorsun sen? Ama unutma ki sen de er veya geç öleceksin. Ölüm krallık filan tanımaz. Gel. Can boğaza dayanmadan tövbe et. Tövbe et de kurtul. Peki senin de son şansın olabilir.
0: Yeter! Çok konuştun. Gel lan, neredesin?
3: Buradayım efendim.
0: Ne duruyorsun? Kesmeye başla!
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
0: Gitti. İki parça oldu. Öldü.
2: Gitti ya. Güle güle ey şehit. Bizden öncekilere selam söyle. İnşallah yakında biz de sana kavuşacağız.
0: Evet. Ciddi olalım. Şimdi sıra hanginizde? Genci alın. Yo. Rahibi alın. Celat. Rahip gördün değil mi? Bu acıya dayanabilecek misin? Ne dersin?
1: Allah'ın dilediği neyse o olur. Hep şehit olmak isterdim. Demek dualarım kabul olmuş. Şükürler.
0: Bak hele. Cellat, başla.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
0: Zavallı. Aynı cümleyi ikinci defa söyleyemedim. Acele ettin cellat. Yavaş yavaş. Acıyı her zerresine tattırarak öldürecektin.
1: Şey efendim.
0: Ne var vezir? Bir şey mi söyleyeceksin?
1: Efendimiz, eğer bu genci de şimdi öldürürseniz hepsi kahraman olur. Onu mutlaka vazgeçirmeliyiz.
3: Bunun da başını biçeyim mi efendim?
0: Hayır. Daha fazla kan görmek istemiyorum. Onun için daha güzel düşüncelerim var. Dostum! Askerler! Buraya gelin.
4: Emredin efendimiz.
0: Çavuş, al götür bunu. Dağa tırmanın. Zirveye varınca son bir kez vazgeçip vazgeçmediğini sorun. Vazgeçmezse yuvarlayın uçurumdan aşağı. Cesedi parçalansın, kemikleri un ufak olsun. Kurtlar, kuşlar yesin ki herkese ibret olsun.
4: Emredersiniz yüce efendimiz. Yürü bakalım, düş önüme.

0: Biraz daha tırmandık mı tamam. İşte sonunda doruğa geldik. Burası da ama soğukmuş. Şu işi bir an önce bitirip saraya dönmek istiyorum. Yürü hadi. Bizi buraya kadar yormanın cezasını çekeceksin. Atın şunu uçuruma.
1: Allah'ım. Beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter.
0: Yahu bu iyice tırlatmış. Kurtulacağını zannediyor. Allah'ın seni kurtaracak ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz, sihirbazlık bu. Dağ sallanıyor. Deprem oluyor. Söyle ne yaptın? Durdur şunu. Durdur ne olur. Ah, ayağım kayıyor. Tutunamıyorum. Askerler yardım edin bana.
2: Nasıl yardım edeyim çavuş? Biz de kayıyoruz.
0: Birbirimize tutunalım.

0: Efendimiz o genç geri döndü.
1: Ne? Geri mi döndü? Sen ha? Nasıl kurtuldun? Askerlere ne oldu?
2: İnandığım Allah beni onlardan kurtardı.
1: Ne bakıyorsunuz öyle? Tutuklayın şunu. Zincire vurun.
0: Gel buraya, gel. Kaçma. Gel. Yakaladık. Tamam, bırakmayın.
1: Nedir bu başıma gelenler? Sakin olmalıyım. Bana bak muhafızbaşı. Bunu hemen götürün. Beraberce bir kayağa binin. Kıyıdan iyice açıldıktan sonra atın gitsin suya. Ama önce bir fırsat daha tanımayı unutmayın. Dininden dönerse döner, dönmezse itekleyin karanlık sulara.
0: Emredersiniz efendimiz.

0: Evet, tamam. Bu açıldığımız mesafe yeter. Ne diyorsun delikanlı? Dininden dönüyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Ne yapalım? Biz de emir kuluyuz. Aslında çok gençsin. İçim de el vermiyor ya, ne çare. Hem biliyor musun, benim de senin yaşlarında bir oğlum vardı, öldü. Bana onu hatırlatıyor.
2: Her devirde emir kuluyuz diye kendini avutanlar vardır. Emir kuluyuz diye diye zalime, haksızlığa alet olurlar. Allah'ım, beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter.
3: Durup dururken bu fırtına da nereden çıktı? Yoksa senin işin mi? Şeytan mısın sen? Askerler, şu zincirlerini çözüp denize atın da gidelim.
1: Eyvah, eyvah! Kayık alabora oluyor. Sıkı tutunun, tutunun! Aman!

0: yine mi sen?
1: Ne yapıp edip kurtuluyorsun? Aferin. Büyük bir sihirbaz olmuşsun. Ama seni öldürmenin bir yolunu mutlaka bulacağım.
2: Kolay. Hem de çok kolay.
1: Hı?
2: Dinle. Beni ancak şöyle öldürebilirsin.
1: Kendi ipini kendin mi çekiyorsun?
2: Dinle dedik ya. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de meydanın ortasında bir direğe sıkıca bağlat. Sonra benim sadağımdan bir ok al. Benim yayıma yerleştir. Ondan sonra da herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle çocuğun inandığı Rabbin adıyla deyip yayı usta bir kemankeş gibi iyice ger ve oku at. Beni ancak böyle öldürebilirsin.

0: demeyin. Kralımız Efendimizin emridir. Herkes merasim meydanında toplanacak. Kralımız Efendimiz'e karşı gelen hain genç ibret-i alem için idam edilecek.
1: Duydunuz mu? Ne zamandır ortalık bu gencin haberiyle

0: çalkalanıyordu. Demek yarın idam edilecek.
1: Evet. Ama söylediklerine göre kral ne yaptıysa onu öldürememiş. Zaten o genç bir tuhafmış. Yakalanmadan önce olmadık şeyler yapıyormuş.
0: Körlerin gözünü açıyor, alacalıları iyileştiriyor. Her hastalığa şifa veriyormuş.
1: Hayret, çok acayip.

0: Kral geliyor! Kral geliyor!
1: Açın! Yol verin şapçallar! Kralımız, efendimiz geliyor!
2: Gördün mü? Aa, gördün mü? Çocuğu kral öldürecek mi? Bak, gencin yayını eline aldı.
3: Evet, sadağından da bir ok çekti.
0: Oku yerleştirdi.
2: Yayı gerdi.
1: Çocuğun Rabbinin adıyla.
4: Daha yüksek sesle.
1: Çocuğun Rabbinin adıyla. Çocuğun Rabbinin adıyla.
4: Bağışla beni Allah'ım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah!
0: Vurdu! Vurdu! Hem de şakağından vurdu. Gence bakın. Elini yaranın üzerine koydu.
2: Şşş, yavaş ol. Öldü mü acaba?
5: Kralın ne dediğini duydunuz mu?
1: Bakın bakalım ölmüş mü? Ölmüş. Gördünüz mü? Krala karşı gelmek ne demekmiş?
0: Onu sen öldürmedin. Onu Rabbi öldürdü.
6: Evet, doğru söylüyor. Günlerce uğraştın öldürmek için ama başaramadın. Onu sen değil, bir çift söz öldürdü.
0: Ben de o gencin Rabbine iman ediyorum.
6: Ben de.
7: Ben de iman ediyorum.
1: Susun! Susun bakayım! Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Kralımız efendimize karşı mı geliyorsunuz yoksa?
0: Kralımız efendimiz dediğin adamın da alelade bir adam olduğu, bizden hiçbir üstünlüğü olmadığı bugün iyice ortaya çıktı. Kral da kimmiş? Tanımıyorum onu ben.
1: Ya! Tutuklayın! Etrafını çevirin! Kaçırmayın hiçbirini! Hepsini öldüreceğim! İsyan ha! Görürsünüz siz!
7: Gelin buraya! Kaçmayın!
8: Böylece kralın emriyle büyük meydanda ateş hendekleri kazılmaya başlandı. Ama delikanlının Rabbine inananların sayısı gün be gün artıyor, hiçbiri de bu yeni dinlerinden vazgeçmiyordu.
9: Efendimiz, hendekler kazıldı, içleri ateşle dolduruldu. Siz ve mahiyetiniz için de hendeklerin kenarında özel koltuklar hazırlandı.
10: İnsan eti de amma kötü kokuyormuş. Burnumun direği kırıldı.
1: Demek şu ana kadar hiç dininden dönen olmadı, öyle mi?
9: Evet efendimiz. Üstelik hiç de aldırış etmeyen bir halleri var. Bu çıldırtıyor insanı.
5: Anne! Anneciğim! Korkma yavrum. Allah büyüktür.
1: Bak hele sen. Demek Allah büyük ha? Getirin bakayım şu çocuklarının ellerinden tutmuş olan kadını.
9: Kadın! Sen! Evet sen! Buraya gel! Kralımız efendimiz seni görmek istiyor.
1: Demek Allah büyük, öyle mi? Şu çocukları senden önce sırayla ateşe atalım da... bakalım o zaman da Allah büyüktür de. Kumandan, önce en büyüğünü atın.
5: Yavrum!
9: Emredersiniz!
5: Ne olur önce beni öldürün. Bu acıya dayanamam ben. Ne olur yapmayın. Merhamet edin. Kalbiniz yok mu sizin?
1: Şimdi de sıra ikincide. Onu da atın. Emredersiniz, atın.
5: Nasıl sığıyorsunuz ufacık bebelere? Hiç mi vicdanını sızlamıyor?
2: Atalım mı kralım?
1: Atın.
5: Evladım.
1: Kadın, gel vazgeç bu sevdadan. Dön dinin. Bak, iki çocuğundan oldun.

0: sıra şu kucağındaki emzikli bebeğe geldi. Kendine acımıyorsan bari ona acı. Ne istiyorsun çocuklarından?
1: Diğer iki çocuğum gitti ama bu daha çok küçük. Dinimden döndüm deyip bunu mu kurtarsam yoksa? Aman Allah'ım, neler düşünüyorum ben. Fakat ne yapacağımı şaşırdım. O da ne? Bundak kımıldıyor. Bebek hareket ediyor sanki. Sanki bir şey demek ister gibi. Yok canım, olur mu öyle şey? Hiç birkaç aylık bebek benim ne düşündüğümü anlayabilir mi? Anlasa bile konuşup cevap verebilir mi? Ama kundakta da bebek kıpır kıpır.
0: Durun, acele etmeyin. Belli ki kararsız. Anne şefkati galip gelebilir. Eğer dininden dönerse arkası çorap söküğü gibi gelir. Daha sonra da pek çok insan dininden dönebilir. Yavaş!
1: Söyle yavrum, seni dinliyorum.
0: Çıldırıyor mu yoksa ne?
2: Anneciğim, İslam'dan dönme. Sen haklı değilsin, sebat et. Kazanan biz olacağız. Mürted olmaktansa ateşe atılalım daha iyi.
1: Duydunuz mu kundaktaki bebek konuştu? Yok, hayır, Allah konuşturdu onu. Hadi yavrum, onlara fırsat vermeden biz atlayalım ateşe. Hadi bismillah.
3: Artık ateşiniz de, gücünüz de, kuvvetiniz de, tehdidiniz de, işkenceniz de kâr etmez.
0: Oh, ne yaptım? Bu ikinci yanlışım. Önce gencin dediğini yapmak lazım. Şimdi de bu mesele. Hadise yayılmadan hepsini öldürmeli. Askerler, muhafızlar, atın şunları ateşe. Gebertin hepsini.
4: Yürüyün, bunu kendiniz istediniz.
5: Gel bakalım, şimdi sıra sende. Gel buraya.
0: Canlandırmayın şu ateşi. Kim ateşliyor bunu böyle? Ahlatmayın şunu.
4: İmkansız efendim. Ateşin önünü alamıyoruz. Bir yerde önünü almışçasına doğru buraya geliyor.
0: Söndürün şu ateşi. Nereye kaçıyorsunuz korkaklar?

0: İşte bulduğunuz o ceset o mübarek gencin cesedi olmalı. Onu bulduğunuz yere aynen gömüp üzerini toprakla örtün. Allah yardımcınız olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
0: Halife Hazreti Ömer'in mektubu burada sona eriyor efendim.
1: Evet. Hadi bakalım iş başına. Mübarek şehidi tekrar gömelim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rozgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince, salat etmeni istiyorum.''

0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun ahline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı inşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet

afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi, bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.''

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: بعد.
1: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: لطاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, rasullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

0: Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.
1: وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالِي وَتَدُومُ.
0: اللهم ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle.

Yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk doldusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin afdal.

0: ابن عبد المطلب ابن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebu'l-Kasım Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu,

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve keme istafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik ve kharaqte lehum kunufe hucubike ve

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: Allahümme salli ala cemii enbiyâike ve rusulike allezîne şerahte sudûrahum ve evda'tehum hikmeteke ve tavvaktehum nubuvvetek. وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: وهمعت بوبلها الديمة المدرار ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: اللهم yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn

savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar, Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakayıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Üçüncü cüz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Hicri yılbaşını konuşacağız, Muharrem ayını konuşacağız, Aşure gününü konuşacağız. Kıymetli bir sohbet olacak. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Amin hocam, sizden de inşallah. İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Daha doğrusu şöyle açalım programımızı. Hicri yılbaşıyla açalım. Hicri yılbaşı bir Müslüman için ne ifade eder? Bizim için neden önemli Hicri yılbaşı?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Emma ba'd. Tabi hicret Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte 622 yılında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti söz konusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok büyük sıkıntılar çektiler. Taif'te çok büyük sıkıntılar çektiler. İbadet ettiği zamanlarda üzerine işkembeler koyuldu. Nice sıkıntılar, boykotlar yaşandı. Mekke çok zor, çetin geçmişti Efendimiz aleyhisselatü vesselam için.
0: Evet.
1: Tabi Resulü Zişan aleyhisselatü vesselam Efendimizin bir davası vardı. İslam davası. Allahu Teala Celle ve Ala kendisine vermiş olduğu risaleti, dolayısıyla onu tebliğden alıkoyacak hiçbir güç yoktu.
0: Evet.
1: Bütün müşrikler ona nice teklifler ettiler. Efendimiz aleyhisselatü vesselama dediler ki sizi içimizdeki en zengin kılalım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam kabul etmediler. Sen bizim başımızda ol dediler. Yeter ki bu davadan vazgeç. O asla, kabul etmiyorum. En zenginimiz yapalım, yok. En güzel kızla seni evlendirelim. Efendimiz aleyhisselatü vesselam dedi ki bir elime güneşi, evet, diğer elime de ayı koysanız ben bu davamdan vazgeçmem dediler Resulü Zişan aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Tabi dediğiniz soruda da Müslüman için ne önem taşıyor bu hicret? Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatını göz önünde bulunduğumuz takdirde Resulü Zişan aleyhisselatü vesselam Efendimizin dini mübin İslam üzere bütün zorluklara nasıl göz gerdiğini, sabır ve sebat ettiğini hepimiz müşahede ediyoruz.
0: Evet.
1: Hayatında baktığımız zaman. Onun için Müslümanın da aslında hicret yaşanmış ve bitmiş bir şey değildir. Müslümanın her zaman hayatının içinde olan bir olaydır bu hicret.
0: Hı hı.
1: Nedir? Günahtan ibadete, isyandan taate kişi hicret etmesi lazım.
0: Evet.
1: Bir semtte, bir mahallede efendime söyleyeyim, eğer kişi kendisini hata ve günahlardan, kusurlardan ayırt edemiyorsa, ayrıştıramıyorsa, kopamıyorsa mutlak şekilde bir başka semte veyahut da bir başka mahalleye veya bir başka şehre hicret etmesi onun için de büyük bir önemdir.
0: Tövbede de öyle derler ya hocam.
1: Evet.
0: Tövbe dönmektir. Hani kötülükten,
1: evet,
0: dönmek, zulümden dönmek.
1: Zulümden dönmek, evet.
0: Değil mi?
1: Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde İnnemel a'malu binniyat ve innemel likulli imrin ma neva. Femen kâne hicret

0: ilallahi ve rasulihi fe hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Ve men kâne hicretu ila dünya yusibuha ev imretin yenkühuha diye buyuruyor Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Müminin tabii ki elde edeceği her şey niyetiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla senin niyetine göre gidişin, efendisin, yol alışın, adım atışın hepsi bir ecre nail olmaya açıktır. Yani yeter ki güzel bir niyete kişi sahip olmuş olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innemel e'malu bin niyat. Mutlak şekilde ameller niyetlere göredir.
1: Amen.
0: Kimin niyeti, yani bir yerden bir yere giderken veyahut da başka bir hususta Allah ve Resulü olursa mutlak şekilde o buna nail olmuş olur. Evet. Kimin hicreti de dünyalık bir şey için olursa onu elde edecektir. Kim de bir bayanla evlenmek için yola koyulursa o da o bayanla nikahlanacaktır
1: asr-ı
0: diyor.
1: Asr-ı Saadet'te onun bir örneği de var değil mi hocam? Nasıldı
0: evet.
1: O?
0: Yani tabi burada da bir annemiz Müslüman sahabi annelerimizden radıyallahu anh'a Mekke'de Medine'ye hicret edecek tabii ki. Emir gelmiş Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den. Dolayısıyla kendisini seven de o ana kadar daha Müslüman olmamış olan bir zat efendim kendisiyle evlenmek istediğini söylüyor. Ve annemiz de diyor ki benimle beraber hicret edecek olursan bunu kabul edeceğini ifade ediyor. Ve tabi İslam dairesi içerisinde girecek aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ve bu zat da bunu kabul ediyor kendisi. Ondan sonra kendisiyle beraber hicret olunuyor. O da Mekke'de Medine'ye hicret ederken sahabeler arasında filan kişinin muhaciri olarak ifade ediliyor. Ve sahabeler içerisinde bu şekilde zikrediliyor.
1: Evet, Ümmü Kays mıydı?
0: Ümmü Kays'ın muhaciri diye söyleniyor.
1: Kays'ın
0: evet, evet Ümmü Kays'ın muhaciri diye ifade ediliyor. Sahabeler arasında öyle bir muhabbet geçiyor. Dolayısıyla mesela bu örnekte de gördüğümüz üzere kişi bir bayanla evlenmek kastıyla hicret etti ve ona nail olmuş oldu. Dolayısıyla da kişinin niyetine göre dolayısıyla Allah-u Teala Celle ve Ala ona istediğini, talep ettiğini, Rabbimizin verdiğini görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Müslüman için de hicreti gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yani bu günümüzde toplumda çokça ifade edilen bir husus var. O da tabii ki günahların ziyadesi, fazlalığı. İnsanları da bu sefer İslam dairesi idrak etmekte zorluk çektiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama Müslüman ne olursa olsun mutlak şekilde iman, ibadet ve güzel ahlakını muhafaza etmeye gayret etmesi lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Gerekirse efendim arkadaş ortamını değiştirecek kişi ama mutlaka bir hicret etmesi lazım. İyi arkadaş seçmesi lazım. Yani kötü arkadaşlardan iyi arkadaş efendim söyleyeyim hicret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu İnsan için en büyük kazançtır. Yani insanın evvela kendisine faydası olması lazım ki sonra çevresine faydası olmuş olsun.
1: Evet.
0: Yani kendisine öncelikle kişinin bir fayda sağlaması lazım.
1: Evet.
0: Kendisine fayda sağlarsa hem çevresine hem ailesine, çocuklarına, komşularına ve daha ziyade bütün her yere bu şekilde fayda sağlamış olur.
1: Evet hocam. Peki hocam şimdi niyet demişken şimdi hicri yıl başına biz nasıl bakmamız gerekiyor? Şöyle mi? Miladi yıl başını biz kutlamıyoruz.
0: Evet.
1: Yani bir kimse bir kavme benzerse o da onlardandır değil mi hocam?
0: Evet tabii.
1: Bundan mütevellit biz gayrimüslimlere benzememek için miladi yılbaşını kutlamıyoruz. Noel bizim kitabımızda zaten yazmaz. Hicri yılbaşını bir alternatif olarak görmemek gerekiyor değil mi hocam?
0: Hicri yılbaşı asıldır. Yani mesela daha önce işte insanlar arasında bir takvim söz konusu değildi. Bu takvimin ortaya çıkması hicret göz önünde bulundurarak ve bunun kıymeti bilindiği için de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemi

0: heyet toplanıyor ve bu şekilde bir karar alınıyor. Bundan sonra takvim hicri takvim olarak ele alınıyor ve bu şekilde devam etmiş oluyor. Hicret bir dönüm noktasıdır. Çünkü hicretle beraber gerçekten İslam nuru her yere yayılmaya başladı. Biliyorsunuz Bedir'de beraber burada 70 tane müşrik hem de en azılı müşrikler burada öldürüldü Bedir'de. Dolayısıyla bu gün ve gün Medine-i Münevvere hicretten sonra gün ve gün İslam bütün diyarlara yayılmaya başladı.
1: Evet.
0: Bedir Savaşı ile beraber bu daha da çok ayyukaya çıktı. İslam'ın dolayısıyla sesi her yere ulaştı. İnsanlar Mekkeli müşriklerin mağlup olduğunu ve Müslümanların galip geldiğini hemen duydular. Çevre yerlerden özellikle Müslümanların sesi daha gür çıkmaya başladı.
1: Evet.
0: Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de artık İslam yeryüzüne hakimdi yani. Bütün dünyaya hükmeden bir büyük bir güçtü Müslümanlar. Dolayısıyla da her şey bir çözüm bulunmuştu. Ancak bu takvim olaylarıyla ilgili bir çözüm ulaşılmamıştı. Kimisi işte mesela diyelim ki bu fil vakasıyla ilgili belki bir takvim tutmuş kendisine göre. İşte şu zamanda doğdum, fil vakası olayı olduğunda ben şu yaştaydım gibi. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde artık büyük bir güç olmuş. İslam her yere hüküm sürüyor. Dolayısıyla da bu işe de bir çözüm bulunması gerekiyordu. Bunu da hicret göz önünde bulunduruldu. İstişare edildi heyetle ve çıkan kararda hicri yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicreti göz önünde bulundurarak o takvimden itibaren yani 622 yılı onu baz alarak bu şekilde bir takvim gerçekleştirildi. Ve Müslümanlar için de olmazsa olmazdı. Çünkü Müslüman için de hani bazen konuşuyoruz kişinin diyor ki önceki hayatıyla ilgili mesela geçmişi belki bir takım hatalar, belki bir takım yanlışlarla oluşmuşsa da o kişi ne diyor? Ben artık o günlerimi geride bıraktım ve kendime yeni tertemiz bir sayfa açtım diye ifade ediyor. Yani Müslüman için de bir hicret olması lazım. Mesela Musa Aleyhisselam ne yaptı? Hicret etti. Firavun'un şerrinden hicret etti. Yine İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un şerrinden hicret etti. Aslında hicret sadece Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanmamıştı. Diğer peygamberler hayatına baktığın zaman da hepsinde bir hicret durumu söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani hayatımızda da bir hicret olması lazım.
1: Evet, kesinlikle. Tarihçiler şöyle de yorumluyor hocam. Sadece sıkıntılardan, baskılardan bunalıp hicret etmek bu var. Ama onun haricinde de bir strateji olarak da bakıyorlar. Yani geri çekilip ya da bir kenara çekilip oradan güçlenip tekrar eski bulunduğumuz yeri tekrar geri almak, kötülerin elinden geri almak gibi bir stratejik hamle olarak da görüyorlar.
0: Tabii kesinlikle. Yani çünkü Mekke'de artık Müslümanlar sıkıştırılmıştı. Hiçbir şeye imkan tanımıyordu. Bunun yanı sıra büyük bir ışık saçmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendisini Medine Münevvere öğretmen olarak göndermiş olan Mus'ab bin Ömer radıyallahu anh. Medine halkının gönlünü taht kurmuştu. İslam'ı sevdirmişti. Güzel ahlakıyla insanları ısındırmış ve bu da Medine-i Münevvere hicreti kolaylaştırmıştı. Aslında burada baktığımız zaman insanın elbette ki aynı zamanda güzel insan yetiştirmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anlıyoruz. Eğer güzel insanları yetiştirirsek, ahlakta güzel insanları yetiştirirsek, bizim olmadığımız yerlerde onlar da mutlaka güzel futuhatlar gerçekleştirdiğini görürüz. Yani aslında Medine'yi ilk etapta baktığınız zaman orayı nurlandıran ilk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeklerinden biri olan Mus'ab bin Ümer Efendimiz. Orayı bir ışıklandırdı. İşte Medine halkı zaman zaman Mekke'ye geliyor ve bu şekilde İslam'la şerefleniyorlardı.

0: ve bu da Medine-i Münevvere hicreti kolaylaştırmış oldu.
1: Evet.
0: Günümüzde de hicretle ilgili dediğiniz gibi yani bu Müslümanların elbette ki güçlenmesi gerektiğini idrak ediyoruz. Yani Müslüman güçlü olması lazım, kuvvetli olması lazım. Hani güçlü Müslüman zayıf olan Müslümandan daha kavidir, daha böyle şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla da Müslümanın her yönüyle güçlü olması lazım. Yani imanıyla, zahiriyle ve maneviyatıyla güçlü olması lazım. Dolayısıyla da bugünümüzde de hakeza bizim için bir ışıktır aslında hicret. Dediğinize gelecek olursak yani Müslümanın her açıdan donanımlı olması lazım.
1: Evet,
0: her açıdan donanımlı olması lazım. Sadece ührevi olarak düşünmek lazım. Dünyevi olarak da Müslümanın güçlü olması lazım.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Dünyevi ilimlerden, bilgilerden de mutlaka Müslümanın haberdar olması, bilgi sahibi olması ve bunun için de kendini geliştirmesi önemli gerçekten.
1: Evet. Evet, bunun için de hicret etmek. Hani tabir yerindeyse hani Anadolu irfanında da bir laf vardır ya hocam. Evet. Tebdili mekanda ferahlık vardır.
0: Kesinlikle.
1: Yani ferahlamak için hicret etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Gelişmek için, terakkide olmak için hicret etmek lazım, değil mi?
0: Elbette ki yani insan bulunduğu ortamda bir rehavet çökmüşse, bulunduğu ortamda bir sıkıntı varsa, bulunduğu ortamda artık kendini geliştiremeyeceğini düşünüyorsa mutlaka bir adım atması gerekiyor. Bu kendisi için büyük bir fayda olur. Yani insan adım atmazsa, yürümezse hiçbir şey kendi kendine olmaz. Yani sadece biz peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman onlar yani bir yerde böyle bir sebat edelim. Artık şu işi yaptık, tamam yerimizde oturalım, başka bir adım atmamıza gerek yok. Niye yapıyoruz başka bir şey dememişler.
1: Evet.
0: Zaten Rabbimizden diyor, feyda ferahte fensab. Bir işi bitirdin, hemen diğerine koyun. Yani bu insanın hayatını da güzelleştiriyor.
1: Evet.
0: Çünkü insan çalışmazsa, yani hem bedenen çöker, okunmazsa zihnen çöker.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla da insanın hayatı hep bir gayret üzere olması lazım. Yani gayreti de yine tabii ki bunu da ibadete, amele, güzel işlere çevirmek için de onda niyetini kişi kontrol etmesi gerekiyor.
1: Evet. Evet hocam. Tatil Müslümana göre değil, değil mi? Çünkü tatil ataletten gelir.
0: Evet.
1: Müslüman da atıl olmaz.
0: Yani tabii kesinlikle. Yani Müslüman efendime söyleyeyim benim artık tamam yani 60-70 yaşına geldim benim için. Zaman doldu. Ben artık bir kenara çekileyim. Öyle bir hayat tarzı değil Müslümanın.
1: Evet.
0: Çünkü mesela baktığımız zaman işte sahabenin hayatına baktığımız zaman hiçbirisi yani mesela 60'ıma geldim, 70'ime geldim veya 80 yaşına ben ulaştım. O zaman Eyüben Ensar Hazretleri bizim şehrimiz İstanbul'da ne işi vardı 90 küsur yaşında değil mi yani?
1: Evet.
0: Halbuki bu bir gayretin neticesinde. O halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine-i Münevvere'deydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başındaydı da. Onu buraya getiren ne oldu? Hangi güç oldu? Onu düşünmek lazım.
1: Evet,
0: yani hicret dediğimiz zaman evet o ibadet taat üzere olan büyük bir zat iken kendisi bir hadis-i şerife binaen İstanbul'a geliyor.
1: Evet.
0: Aslında bu bizim için büyük bir örnekliktir.
1: Kesinlikle.
0: Yani oraya düşünmek lazım, onu tefekkür etmek lazım. Eyüben Ensar Hazretleri'ni buraya getiren güç neydi? Hadis-i şerifi ne kadar ciddiye almış.
1: Evet.
0: Değil mi yani? O ciddiyete bakabiliyor musun? Yani büyük bir teslimiyet, büyük bir ciddiyetle yani dört elle işine sarılmış derler yani.
1: Kesinlikle
0: hakikaten
1: hocam.
0: Öyle. Yani Allah-u Teala bizleri de onların şefaatine nail eylesin.
1: Amin, amin inşallah hocam. Yakın zamanda Mustafa Kara Hoca'dan dinledim de emekli olduğumda diyor arkadaşlarım şaşırdı. Ya hocam daha sizde çok iş var. Devam etmeniz lazım. Nice öğrenciler yetiştireceksiniz falan deyince hoca şu cevabı vermiş. Çalışmak için emekli oldum.
0: Evet.
1: Ne güzel değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Ya tabii emekliliği şöyle değerlendirmiş olması gerçekten çok kıymetli. Yani kişi tamam dediği zaman yani ben artık tamam ben başka bir şey yapmama gerek yok dediği andan itibaren ne oluyor? Hem bedenen hem zihnen artık kendini atıl bir durumda tutmuş oluyor. Halbuki Müslümana bu durum hiç iyi. Yakışır bir durum değil yani.
1: Evet.
0: Dediğimiz gibi

0: hayatımıza baktığımız zaman, bedenimize baktığımız zaman, sen hareket etmezsen, adım atmazsan bu vücut çöker yani. Efendim söyleyeyim. Zihnen çökersin. Yani mutlaka şu anda mesela günümüzün hastalıklarından birisi haline gelmiş olan işte zihin kaybı yaşanıyor. Bunun sebebi de mesela nedir? Okumayı bırakmak.
1: Evet.
0: Ve basit, pasif bir hayat sürmeye sebebi oluyor.
1: Eyvallah.
0: Halbuki Müslüman olması lazım. Devamlı gayret ve çaba üzere olmaya azmetmesi lazım. Bunu da Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in rızası için yapmaya azmetmesi lazım. Yani evet. Niyet böyle olursa zaten Müslüman için yaptığı her güzel işi ecir ve mükafat alır. Biz de dünya hayatı da ahiretimiz için bir yatırım yeridir. Yani mesela yatırımcılar bunu iyi bilirler. Nerede kıymetli bir yer varsa orayı kaçırmaz. Bizim için de en büyük kıymet, en büyük değer ahiretimizi kazanacağımız bu dünya hayatıdır.
1: Evet.
0: Onu da son ana kadar Müslüman gayretle, çabayla devam etmemesi gerekiyor.
1: Evet. Yani tembellikten Allah rızası için çalışmaya hicret etmemiz lazım.
0: Kesinlikle,
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle olması
1: Eyvallah.
0: Lazım.
1: Hocam burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından inşallah programımıza devam edelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında hicri yılbaşını konuşuyoruz. Hicreti konuşuyoruz. İkinci bölümde nasip olursa Muharrem ayını ve Aşure gününü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Muharrem ayıyla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim inşallah. Muharrem ayı bir Müslüman için neden önemlidir?
1: Muharrem ayı Şehrullahil Muharrem diye geçiyor. Allah'ın ayı Muharrem olarak ifade ediliyor. Muharrem ayı Müslüman için niye önemlidir? Muharrem ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ramazan ayından sonra oruç tutulacak en faziletli ay Muharrem ayıdır. Ve yine devamında farzlardan sonra da kılınacak en mühim ibadet gece ibadetidir. Teheccüd olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Muharrem ayı haram aylardan birisidir. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep ayı var. Muharrem ayıyla ilgili olarak yine ihtiramlı, yani kişinin, müminin saygı göstermesi, hürmet göstermesi gereken bir aydır.
0: Evet.
1: Yine Yahudiler bu durumda Medine-i Münevvere'deyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Yahudilerin oruç tuttuğunu fark ediyor. Sorduklarında Musa Aleyhisselam bu zaman diliminde oruç tuttuğunu ifade ediyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya uymakta sizden daha öndeyiz diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Tabi burada da gayrimüslimlere, Yahudi'ye, yani hem kitap ehli olan Efendimiz'in Yahudi ve Hristiyan'a ve de gayrimüslim olan lara benzememek için Müslüman'ın ne yapması lazım? Muharrem ayında özellikle işte 10. günü çok büyük ecri var, mükafatı var. Bu durumda ne yapması lazım Müslüman'ın? 9 veya 10. günü veyahut da 10 veya 11 veyahut da 3 gün 9, 10, 11. günleri oruç tutarak bu şekilde hem Yahudi ve Hristiyanlara bu şekilde benzememiş olmak gerekir. Yani Müslüman hiçbir şeyle aslında baktığın zaman demek ki gayrimüslimlere, Yahudi ve Hristiyanlara benzememesi lazım. Efendim saçıyla, sakalıyla, elbisesiyle, kıyafetiyle ve yaptığı işlerle benzememesi gerektiğini de burada öğrenmiş oluyoruz.
0: Evet. Peki hocam Muharrem ayında neler oldu?
1: Muharrem ayında çok tabii önemli olaylar vuku bulmuştur. Şöyle söyleyecek olursak Muharrem ayında evvela Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğunu biliyoruz. Adem Aleyhisselam biliyorsun dünya semasına indikten sonra 200 yıl boyunca tövbe istiğfar ediyor ve bu Muharrem ayının 10'unda tövbesinin kabul olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yine İdris Aleyhisselam göklere bu şekilde kaldırılması.
0: Evet.
1: Yani baktığımız zaman bütün peygamberlerin işte Adem Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam'ın o sıkıntılı süreçleri hep bugün de bir müjdeyle neticelenmiş olduğunu görüyoruz. Yine Nuh Aleyhisselam'ın işte o tufandan kurtulup gemisinin Cüdi Dağı'na üzerinde yine kurulmuş olması, oturmuş olması. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu da bu zaman diliminde oluyor. Yine Musa Aleyhisselam ve kavminin kızıl

0: denizin yarılıp yol olmasıyla Firavun'un şerrinden kurtulmuş olması yine bu zaman dilimine denk geliyor.
1: Evet.
0: Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından şifa bulması yine bu zaman dilimine denk geliyor. Yine Yunus Aleyhisselam'ın balığın kanlında biliyorsun 3 günden sonra oradan kurtulması yine bu zaman dilimi. Davud Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Süleyman Aleyhisselam'a saltanatının verilmesi bu zamana denk geliyor.
1: Hı hı.
0: Yine Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması ve Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması bu zamana denk geliyor. İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi bu zamana denk geliyor. Tabii ki bu zaman aynı zamanda bize işte Kerbela hatırlatıyor. Evet. Müslümanın bu neler nasıl bakış açısı olması lazım Kerbela'ya? Biliyorsun evet. Hazreti Hüseyin Efendimiz 55 yaşındayken şehit ediliyor. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeği, yani omuzlarına taşımış kendilerini.
1: Evet.
0: Öyle büyük bir zat. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor ve sonradan rivayete göre Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildikten sonra mübarek başı Hazreti Fatıma annemizin bulunduğu Cennetül Bakiye orada defnedildiği ifade ediliyor.
1: Ya.
0: Allah-u Teala bizleri şefaatle nail eylesin ve bütün şehitlerimize de Rabbim Celle ve Aleyh rahmet eylesin inşallah.
1: Amin. Amin. İnşallah.
0: Onu şehit edenler elbette ki büyük bir günaha düştüler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incitmiş oldular. Büyük bir hüzün, büyük bir keder. Ama şu da var ki Müslümanın bu Kerbela vakasında Efendimiz Aleyhisselam'ın yas tutması, bu tür şeyler, yani İslam'da ehl-i sünnet akidesinde böyle bir durum söz konusu değil. Onu da bildirmek lazım. Ama
1: evet.
0: Tabii bugünü mahsus kişinin işte dua okuması, Süre-i Celle'lere okunması, onları hediye olması en büyük mükafat olmuş olur.
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Hikmetleri nedir hocam Muharrem ayının hikmetleri? Kur'an'da geçiyor mu?
0: Tabii 12 ay olarak zikrediyor Rabbimiz Celle ve Aleyh. Bu 12 ay içerisinde de 4'ü işte haram aylar ifade ediliyor. Yani bu haram aylar aslında İslam'dan önce de müşriklerin kesinlikle mesela sair zamanlarda savaş yapıyor iken bu zaman dilimlerinde savaş yapmayı kesmiş olmaları.
1: Ha.
0: Bu durumu da
1: cahiliye devrinde de haram
0: tabii,
1: olarak geçiyor.
0: Evet, cahiliye döneminde de onlar bu durumda kendilerini sakındırıyorlardı.
1: Evet. Peki Muharrem'in kelime manası nedir hocam?
0: Muharrem yani ihtiram anlamına da geliyor.
1: Haramla bir
0: haram,
1: şey var mı?
0: Haram, ihtiram o anlama geliyor evet.
1: Hmm.
0: O şekilde söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Peki Muharrem ayında ayın faziletleri neler? Bu ayda yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır?
0: Yani bu zaman diliminde kişinin sadaka vermesi çok tavsiye edilmiştir. Oruç tutması çok tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra işte ibadetler, diğer gece ibadetleri mesela sair zamanlarda yapılmıyorsa
1: evet.
0: özellikle bu zaman dilimlerinde teheccüd gibi gece namazlarının kılınması tavsiye olunur.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam Aşure günü de Muharrem ayının içerisinde
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet. 10. günü.
1: Aşure gününün önemi nedir hocam?
0: İşte aşure de aşere anlamında ifade ediyor. Yani biz biraz önce bu peygamberlerin efendime söyleyeyim 10 tane peygamberin işte bu Muharrem ayının 10'unda bunlar aslında tam 10'una takabül eden zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar peygamberler. İşte Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik, Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bu şekilde İdris Aleyhisselam'dan efendime söyleyeyim ve diğer Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve bunlara bu zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra bu zaman dilimlerinde işte dağların ilk mesela yağmurun bu zaman diliminde yağdığı ifade ediliyor. Evet. Yani tabii hikmetleri elbette ki vardır ama
1: evet.
0: burada bizim için değer ve kıymet olan şu ki Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimine kıymet vermiş.
1: Evet.
0: Biz de yani zaten ihtiram

0: kelimesiyle de bağdaştığı yine haram, ihtiram. Yani buraya da aynı zamanda bir saygı gösterecek. Müminin saygısı nedir bu zaman diliminde? Kendini günahlardan sakınmaya daha çok dikkat edecek. Mesela diğer zamanlarda birse bu zamanda 10 yap. 20 defa yani daha çok, daha kat kat fazla bu zaman dilimine ehemmiyet vermesi lazım.
1: Şey dikkatimi çekti. Hep bir ferahlık var hocam. Evet. İşte

0: da bu zamana denk evet, geliyor değil mi?
1: Şehit olması.
0: Şehit olması da o zamana denk geliyor.
1: Yani mübarek Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii ki derdi yine ilahi kelimetullah'tı biliyorsunuz. Bu durumu da iyi analiz etmek lazım tabii ki. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin amacı gayesi din-i mübin İslam içindi. Gerçekten bir yanlış varsa o yanlışta kişileri çevirmek, onlara nasihat etmek babında olsa gerek. Buraya gidiş amacı da buydu. İşte Kerbela'daki durumdan önce haberi yok tabii. Kendisi daha önce bir gözlemci gönderiyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ancak o gözlemci de şehit ediliyor. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz haberi yok. Yoldayken haber alıyor. Olsa da yanındakilere de söylüyor. Ben niyetimi kurdum ve oraya varacağım diyor mübarek zat.
0: Evet.
1: Benle gelmek isteyenler elbette gelebilirler. Ama dönmek isteyen olursa da onlar da dönebilirler diye ifade ediyor. Kararlı yani Müslüman da aslında bir konuya, bir durumda, bir şeye karar verdiği zaman orası üzerine durmaya tabii ki onun için büyük bir kıymet var yani. Bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Evet. Şimdi Allah-u Teala yeniden başlayanların yardımcısıdır. Böyle bir söz var ya.
1: Evet.
0: Şimdi Allah-u Teala birçok zaman dilimi, birçok fırsat vermiş. Muharrem ayı da hani ferahlık var dedim ya az önce hocam. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi gibi birçok ferahlık var.
1: Evet.
0: İnsan da günahlardan ferahlamak için, kurtulması için bir başlangıç vesilesi olabilir mi Muharrem ayı?
1: Kesinlikle. Yani zaman dilimi Muharrem ayı hicri ilk ay olmuş oluyor. Dolayısıyla da Müslüman ya kendine mutlaka bir başlangıç seçmesi lazım. Çünkü dünya hayatı gerçekten kısa bir zaman dilimi içerisinde. O zaman dilimini iyi değerlendirmek lazım.
0: Evet.
1: Yani Müslüman İbnül Vaktin'miş kendisine.
0: Evet. Vaktin oğlu.
1: Onun için de çok zamana çok hürmet göstermek lazım. Yani Allah-u Teala Celle ve Aleyh katında büyüsün zamanlar aynıdır. Ama bazı zaman dilimleri, bazı zaman dilimlerinde daha büyük mükafatı vardır. İşte Ramazan ayı, Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce mesela hac yapılan aylar ifade edecek olursak. Şimdi bayram günleri efendime söyleyeyim. Mesela bunlar Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimlerine değer vermiştir. Onlara ayrı bir kıymet bina etmiştir. Dolayısıyla Müslüman da bu bilinçle olması lazım. Biz işte bu hac ile, ümre ile, namaz ile, Ramazan ayı ile nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorsak aslında Muharrem ayında bizim için öyle bir süreç.
0: Evet.
1: Şimdi biz bugün mesela Muharrem'in ikisi bugün.
0: İkisi evet.
1: Evet. Bugünden itibaren mesela kişi daha çok ehemmiyet vermesi lazım. Özellikle Aşure gününde kişinin evine yiyecek alması, efendime söyleyeyim ev halkının rızkını bol olarak onlara ikramda bulunuyor olması o güne has bir yıl boyunca bir berekete vesile olacağını ifade ediyor alimler. Dolayısıyla bunu bizzatihi uygulayıp da yıl içerisinde gerçekten büyük bir berekete nail olduğunu ifade eden alimler de vardı.
0: Evet.
1: Onun için biz de hayatımızı aslında hepsini şöyle bir sıra yapacağız. Yani böyle bir tanzim edeceğiz. Biz Muharrem ayını dört gözle bekleyeceğiz. Sonra efendime söyleyeyim Recep ayıdır, Ramazan ayıdır. Dört gözle bekleyeceğiz. Kıymet vereceğiz bu zaman dilimlerine. Yani bu günümüzle bağdaştıracak olursa günümüzde bir takım insanlar mesela işte kimse evlilik yıl dönümü büyük bir atıfta bulunuyor. Onu dört gözle bekliyor. Çünkü kendisi için değerlidir. Ama biz aynı zamanda Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in değer biçmiş olduğu zamanlara, efendime söyleyeyim mekanlara, yerlere aynı şekilde atıfta bulmamız lazım. Kıymet vermemiz lazım. Ve dört gözle o zaman dilimlerini gözlemlememiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani burada Müslüman için bir eğitimdir yani. Muharrem ayıdır, efendime söyleyeyim Ramazan ayıdır, Cuma günü ve gecesidir. Bayram günleri ve geceleri, Arefe günü ve gecesi hepsi

0: Aslında bizim için bir eğitim süreci.
1: Allah Teala affetmek için fırsat vermiş.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi
0: hocam? Yani yeter ki kişi Allah-u Teala rızasına ulaşmaya gayret etmiş olsun. O niyet içerisinde bulunmuş olsun. Mutlak evet. şekilde kişi bu hayat hayatını mutlaka tanzim edecektir. Evet. Düzeltecektir yani.
1: Evet. Peki aşure gününde neler yapmamızı tavsiye edersiniz hocam? Ya da neler tavsiye ediliyor Kur'an'da, hadis-i şeriflerde?
0: Evet. Yani aşure gününde oruç tutulması, ibadet yani gece ibadeti yapılması, Efendimiz'e söyleyeyim rızkın bereketli olması için ev halkına bolca ikramda bulunması.
1: Evet.
0: Bu tür şeyler yapılmak insanı hem aynı zamanda o Muharrem ayı bilinç ve şuuru iyice bize yerleşmiş olur. Yani bir iki gün oruç tutacağız. Hem bedenimize sağlık hem de manevi olarak ecir kazanmamıza nail olmuş olur. Çünkü bu Ramazan ayından sonra en büyük kıymet verilmiş olan ay gün olarak da yani Muharrem ayı içerisindeki gün olarak da 10. Evet. gün. Çünkü evet. Musa Aleyhisselam o gün Firavun'un şerrinden kurtulmuş ve dolayısıyla Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oruç tutmuştur. Ama bir gün öncesi bir günde sonrası olursa daha iyi olur. Sağlık problemleri veyahut da başka bir nedenler varsa iki günde kişi tutabilir. Bu şekilde evet, söyleyebiliriz.
1: Evet, evet hocam. Hocam halimizi Müslüman eylememiz lazım değil
0: evet.
1: mi bizim? Yani bu aylar ona vesile.
0: Evet.
1: Yani çocuklarımıza, evlatlarımıza sürekli bir telkinde bulunmaktan ziyade evet. o zaman ne gerekiyorsa onu yapmak.
0: Uygulama.
1: Onu uygulamak
0: kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Ya zaten insanların hani bu hitabet derslerinde de anlatılır. İnsanların çoğu da bilir. İnsanların sözden çok en çok halden etkilenir. %60, %40'ı diğeri işte sözdür vesaire gibi. Ama haliyle mesela diyelim ki bir anne veya bir baba eğer gece namazına kalkıyorsa ve bir gün bu evlat annesinin veya da babasının gece namazı kıldığını bizzatihi gördüyse, o duruma vakıf olduysa o çocuğun unutamayacağı bir hatıra olmuş olur.
1: Evet.
0: Veyahut da zikir çekerken, Allah-u Teala zikrederken veya gecenin bir vakti Kur'an-ı Kerim okurken anne veya babasını gören bir evlat asla bu hatırayı unutmayacaktır.
1: Evet.
0: Yani uzun yıllar sonra tekrar bu anı göz önünde bulunduracak. Onun için büyük bir yol çizilmiş olur. Evet. Sözde değil, halle olursa tabii ki büyük bir fayda olur.
1: Evet.
0: Yaşarsak evlatlarımız da görür, onlar da yaşayacaktır mutlaka.
1: Eyvallah.
0: Bu böyle yani.
1: Eyvallah hocam. Hocam programımızın da sonuna geldik. Son olarak hicretle alakalı, Muharrem ayı ve aşure günüyle alakalı söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Hicretle ilgili Allah-u Teala Celle ve Aleyh bizleri her zaman günahtan ibadete hicret edenlerden eylesin Amin. Diyelim. Allah-u Teala Celle ve Aleyh niyetlerimizi muhafaza buyursun ve rızası doğrultusunda eylesin.
1: Amin.
0: Muharrem ayımızda Rabbim Celle ve Aleyh en güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ve tabii ki Muharrem ayında peygamberlerin o sevinçleri, o neşeleriyle beraber Hazreti Hüseyin Efendimizin hüznünde kalbimizde onların muhabbetini diye herkese yine kalbimize tutacağız inşallah. Büyük bir hatıralar var. Yani peygamberlerin hatıraları var. Onların hatıralarını göz önüne vurarak inşallah bizler de ibadet ve taat üzere olmaya gayret edeceğiz. Onlar ki Rabbimiz Celle ve Aleyh'in seçkin kulları nice sıkıntılar çekmişse biz çektiğimiz sıkıntıları göz önüne bulundurmaksızın Allah'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Rabbimizlere bu ayımızı ve günümüzü mübarek eylesin.
1: Eyvallah.
0: En güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Allah
1: Amin.
0: Razı olsun.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Allah sesinize, gönlünüze sağlık.
0: Amin.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla hicreti konuştuk. Hicri yılbaşını konuştuk. Muharrem ayını konuştuk. Ve aşure gününü konuştuk. Faziletlerine değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı elbendir kanar.
0: Salacak Kahvehanesi.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim elime çok güzel bir kitap geçti. Sağ olsun kıymetli bir hocamız bu kitabı bana ulaştırdı. Klasik Türk musikisi üzerine denemeler. Profesör Cem Behar hocanın bir kitabı, henüz doçentken yazmış ve 1987 yılına ait bir kitap. Cem Behar tanımayanlar için söyleyelim. Hoca aslen iktisatçıdır ama yazardır.

müzikologtur. Hakikaten müzikle ilgili çok güzel çalışmaları vardır. Araştırmacıdır aynı zamanda. Mesela Kaybolan Mahalle diye harika güzel bir kitabı da vardır. Ondan da programımız bünyesinde birkaç kez o kitap da nasip olmuştu. Kütüphanemize dahil olmuştu. Onu da sizlere tanıtmıştım. İstanbul'da kaybolan mahalleleri tek tek tespit edip onların isimlerinin nereden geldiğini, nasıl sosyal yaşantılarını vesaire anlatan, ya bu hoca çok hakikaten bu hususta musiki ve sosyal hayat üzerine, tabii özellikle sosyal hayatın içerisindeki kültür akımları üzerine kafa yoran, klasik Türk musiki üzerine denemeler yazan kıymetli bir isim. Bu güzel kitaptan bazı bölümleri sizden paylaşmak istiyorum. Mesela kitabı aldığı Halil Bedi Beyefendinin Darül Elhan mecmuasında 1 Haziran 1340 yılında yazdığı bir yazıyı almış. Mesela burada bir milli musiki başlığı da altında bir yazı. Hakikaten tabii gene bazı cümleleri anlamakta sıkıntı yaşayabiliriz. Halil Bedi şöyle bu yazıyı kaleme getirmiş, diyor ki milli musiki başlığında bizde hemen herkes az çok musiki şinastır. Eline her saz alan kendinde musiki hakkında söz söylemek selahiyetini görür. Bu yalnız sazlarının vasıta olduğu musiki hakkında olsa neyse, zerre kadar haberdar olmadıkları cihan musikisine ve bu musikiler arasındaki farklara dair mukayesevi fikir ve hükümler sert ve beyan etmek cüretinde bulunurlar ki bu hareket ve efkar ve hikmetlerin hiçbir kıymeti yoktur ve bütün bunların bir tek sebebi vardır: cehalet. Memleketli sıradan mesleklerin ve mesela arabacılığın, şoförlük, batmanlık, faytonculuk, yük arabacılığı gibi iş bölümlerine uğradığı bir zamanda musiki gibi sanat-ı nefisenin hala ihtisası sınıflarına ayrılmaması müessesenin dereceyi kıymetini gösterir, fena bir bürhandır. İçimizde udiler vardır ki memleket musikisinde inkılap yapmaya kalkarlar. Yalnız şark musikisi ve ati musikimiz hakkında ittila-i lisanda bulunurlar. Hanendalar vardır ki garp formlarıyla kompozisyonlar yapmaya yeltenirler. Kendi ihtisası dairelerine tecavüz edip şayan-ı hürmet iken şayan-ı merhamet olan pek çok kimseler misal olarak zikredilebilirler. Bizde musikinin ihtisas şubelerine ayrılmaması, bu iş bölümü aslında hala herkesin her şeyden dem vurabilmesi, musiki müessesemizin ne kadar iftihai halde bulunduğunu göstermektedir. Şark ve garp musikileri hakkında söz söyleyebilmek için nasıl o musikilerin ayrı ayrı tekniklerine vakıf olmak lazımsa, her iki arasında mukayese yaparak şark şöyledir, garp böyledir diyebilmek için de her ikisine vukuf şarttır. Hele bu mukayeseden sonra muhtaç bulunduğumuz milli asri musikinin nasıl olması icap ettiğini mevzu bahis ve nakledebilmek için ayrıca bu meselelerin mümasi olduğu tarih, bidiyat, içtimaiyat sayfelerini karıştırmak lazımdır. Evet, şarkı da anladık, garbı da. İstiyoruz ki milli fakat asri bir müessese-i musikiye sahip olalım. Yapılacak şey dünyanın neresinde, hangi zümre-i medeniyet dairesinde yaşadığımızı anlamaktır. Artık hiç şüphe yok ki dinen İslam millet cihetiyle Türk ve medeniyet itibariyle garptayız. Şu halde madem ki garp zümre-i medeniyetine mensup bir milletiz ve madem ki aynı zümre-i medeniyete mensup milletlerde müspet ilimler, usuller, teknikler müşterektir, o medeniyet zümresi dahilinde yaşayabilmemiz için bizim de aynı iştiraki temin etmemiz lazımdır. Bu lakırdıları musikiyle ve bilhassa mevzumuz olan milli musikiyle ne alakası vardır? Alakası şudur ki musiki bir sanattır ve sanatın müşterek medeniyette müşterek tekniği vardır. Binaenaleyh aynı zümre-i medeniyet dahilinde aynı şeriat-i medeniye ile yaşayan insanların medeni musikisinde musiki tekniği hepsinde aynıdır. Medeniyette iştirakları olan bütün milletlerin opera sahneleri, orkestraları her yerde aynıdır. Orkestradaki orkestrasyon ve enstrümantasyon her yerde aynı. Orkestrasyon ve aynı enstrümansiyondur. Sahnede oynanan opera form ve teknik itibariyle her yerde aynı operadır. Her millette değişen şey bu müşterek form içinde, müşterek teknikte terennüm olunan gayri müşterek orijinal ruhtur. Pür
entermedin.

Lanier dramatik bütün formlarda orijinaliteyi temin eden şey temler halinde develop edilen milli motiflerdir. Binaenaleyh biz de milli motiflerimizi aynı formlar içinde aynı teknikte terennüme mecburuz. Ta ki orijinaliyetimizi azami kudrette terennüm edelim, edebilelim ve bu iktidar ve hissiyatla medeni musiki cihanına girebilelim. Bu şerait dahilinde bu girişten korkanlar vardır. Onlar garp musiki tekniğinin kudretinden haberdar olmayanlar ve teknik kudretin ne olduğunu bilmeyenlerdir. Bilmelidirler ki teknik, müspet ilim ve usul gibi medeniyet unsurudur ve medeniyet bizimledir. İşte milli musiki, milli ruhu, milli dehayı, azami kudrette vasıta, garp tekniğinden başka bir şey değildir. Asri ve milli olması için milli ruhun asrın ve kudreti vasıtasıyla terennüm etmesi lazımdır. Ruh-u millinin bir peşte veyahut bir şarkı formu içinde saba veyahut neva gibi makamlar ve ut, kanun gibi sazlarla terennümünü düşününüz. Bir de milli motifleri temler şeklinde kullanarak en büyük musiki manifestasyonu olan senfoni formu içinde garp tekniği ve garp orkestrosu ile icrasını tasavvur ediniz. Eski edebiyatı ve mesela Nedim'i tarihi bir zevki edebi ile mütalaa ediyorsak, mesela Nedim Erhum'a da aynı tarihi zevki musiki ile çalacak ve dinleyeceğiz. Yeni musiki de yeni zevk, eski zevke kaim olacaktır. Hiç şüphe yok ki yeni sanat halk ve avama hitap edebilecek değildir. Yeni sanat münevver zümrenin sanatıdır. Ondan zevk almak, onun estetiğine ermek kuvvetli bir edukasyonla kabul olacaktır sanat tekniği. Derece-i mükemmeliyeti nispetinde terbiye ister. Terbiye-i musikiye almamış bir ruh ancak iptidai bir musikiden zevk yap olabilir. Çünkü ruh iptidaidir. Teknik musikiden zevk almak için kuvvetli bir edukasyon müzikal lazımdır. Hülasa bir sanat ki tekniği mütekamil ve kudretlidir. O sanattan zevk yap olmak için o derece kuvvetli bir edukasyona tesahip etmek lazımdır. Müstakbel milli musikimiz böyle bir terbiye-i musikiyeyi icap ettirdiği için onun yüksek estetiğiyle bir ilmi tesireyi yaşamak isteyen musiki aşıkları ve terbiyeyi almaya gayret etmelidirler. Sözüme nihayet vermeden edası üzerime borç alan bir şükranı arz edelim. Vali-i Vilayet Haydar Beyefendi Hazretleri eserleriyle memleketin ati-i musikisini temin buyurmuşlar. Musikimiz istikbalini müşerün ileyh medyun olacaktır. Vaz-ı esas merasimi kuvve-i karibeye gelen konservatuarın münasip mahalline bani-i muhterimin büstünü rekz etmek vazifemiz olmalıdır. Darül Elhan Mecmuası 1 Haziran 1340 efendim. Efendim şimdi nacizane yazıdan alabildiğim kadarıyla üstadın bahsetmiş olduğu meseleyi tekamül ettirmiş hem şahsında hem sanatında noktaya getirmiş olan isim ilk olarak benim aklıma merhum Çin Uçan Tanrıkor hocamız geliyor. Dolayısıyla hem sazı farklı bir sazın icrasında efendim farklı yaklaşımlar hem de besteleriyle farklı cümleler kurabilmiş ama gelenekten de kopmadan bunu başarabilmiş, dünyaya açabilmiş kendisine büyük bir sanatkardı. Kıymeti ne kadar bilindi bilinmedi. İnşallah bundan sonrasında Cihan Uçan Hoca yeni gençlere doğru bir model olarak sunulmalı. Konservatuarlarda şurada burada vesaire işte bu işlerle iştigal eden kim varsa bu anlamda kıymeti takdir edilmeli. Efendim bu vesileyle rahmetlik hocamızın Cihan Uçan Tanrıkor hocamızın bir eserini Bestenigar Muharrem ilahisi Muharrem ayına Rabbim Teala Hazretleri kavuşturdu. Bereket olsun. Hem merhumu bu vesileyle yad etmiş olalım hem de Muharrem ilahisini kendisinden dinleyelim.

dedik. Osmanlı Devleti'nde Muharrem Gelenekleri ve Muharremiye başlıklı yazısında Ayşegül Uyar şöyle diyor. Sözlükte haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan anlamlarındaki Muharrem, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayından Allah'ın ayı olarak bahsetmiştir. 12 aydan oluşan ve 355 gün olan kameri takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayı tarih boyu içinde gerçekleşen olaylar sebebiyle önemli görülmüş. Aşure günüyle de özel sayılmıştır. İslam geleneğinde Muharrem ayı ve bu ayın 10. günü hazırlanan Aşure'ye bağlı inanç ve rivayetler fazladır. 10 Muharrem 680'de Hazreti Hüseyin ve aile Hazreti Hüseyin Efendimiz ve aile fertlerinin Kerbela'da şehit edilmesiyle Muharrem ayı müminler için unutulması mümkün olmayan hüzünlü bir zaman dilimine dönmüş. Hatta bu çerçevede yeni bir edebi tür olarak Muharremiye ortaya çıkmıştır. Ehl-i Beyt'in şehit edilmesiyle duyulan üzüntüyü ifade etmek, bu vesileyle Ehl-i Beyt sevgisini gönüllere yerleştirmek için yazılan şiirlere Muharremiye denilmiştir. İslam coğrafyasına uzun süre halifelik yapmış olan Osmanlı Devleti'nde Muharrem ayı girince sarayda yılbaşı geleneği olarak kutlamalar yapılmış, yeni yılın padişaha ve İslam ümmetine hayırlar getirmesi için dualar edilmiştir. Sultan Abdülhamid Han'ın kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anılarında Osmanlı Devleti'ndeki Muharrem geleneklerini kısaca şöyle anlatabiliriz. Haremde yeni şeyler giymenin uğur getirileceğine inanılır. O gün haremdeki hanımlar muhakkak yeni bir elbise giyerlerdi. Yeni yılın başlangıcı için basılan paralar saray ahalisine, saraya gelen misafirlere, vezirlere, paşalara dağıtılır. Kırmızı kadife keselerde dağıtılan bu paralar lira çeyrekleri, 27'likler ve gümüş çeyreklerden oluşurdu. Bu bahşişlere de Muharremiyelik ya da yıl bereketi adı verilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağları tarafından hazırlanan aşure, Muharrem'in 10'undan itibaren aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine dağıtılırdı. Hamidiye Camii meydanında kazanla pişirilen aşure, fakir fukaraya ikram edilir. Talimhane meydanında pişirilen aşure de askere gönderilirdi. 10 Muharrem'den itibaren saraydan tekkelere, tekkelerden de saraya süslü testilerle aşure gider gelirdi. Padişahın huzurunda Muharremiye şiirleri okunurdu. Muharremiye şiirlerinin iki ayrı şekilde yazıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilişiyle ilgili manzumelerdir. Diğerleri ise Muharrem ayının Hicri Kameri yılın ilk ayı olması münasebetiyle yazılan kutlama amaçlı manzumelerdir. Muharremiye şiirlerinin ilk ortaya çıkış tarihi bilinmemektedir. Şairler Muharrem şiirleriyle Allah katında itibarlarının artacağını ve yazdıkları şiirlerin mağfirete vesile olacağına inanırlardı. Bu inanış Muharremiye geleneğini beslemiş pek çok şair bu özel gün için şiirler yazmıştır. Divan şairi Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda'sı bunlardan biridir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi de Farsça bir Kerbela Mersiyesi kaleme almış ve Mesnevi'de bu vesileyle yapılan törenleri tasvir ederken taşkınlıklardan sakınılmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nda bu manzumelerin 12. yüzyıldan itibaren yazıldığını söylemek mümkündür. Sinan Paşa, Ruhi, Naili, Tahirül Mevlevi gibi isimlerde Muharrem şiirleri yazmışlardır. Yalnız erkekler değil, devrin kadın şairlerinden Adile Sultan ve Leyla Hanım da bu geleneğe katkı sağlamışlardır. Keçicizade İzzet Molla Divanı'nda Yezid'in hicvedildiği ikişer beyitlik manzumelerde Muharrem'i anlatırken gözden gözyaşı yerine kan gelecek zamanın geldiğini şöyle belirtmiştir. Dide'den su yerine kan akacak dem geldi. Kerbela günleridir ağla Muharrem geldi. İzzet anmazdı Yezid'e acaba ne oldu sebep? Varise hatırana ehli cehennem geldi. Kanıyla eğer de olsa Yezid'in yedi derya, bir katresine Huns-ı Hüseyin'in bedel olmaz. Cuş etse yevmi rahmeti kafirlere hakkın, düzahtan anın affı yine muhtemel olmaz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti nedeniyle yeryüzünde duyulan üzüntü ifade ettiği için edebiyatımızda bu şiirler Firkatname olarak da adlandırılmıştır.

isimli bir şair dizelerinde Muharrem'in gelmesiyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'den ayrılışın acısının tazelendiğini şöyle anlatmıştır. Bir melek itmede arş üzre bugün şöyle nida, dinledim kuşuma gelmekteydi böyle sada. Eyle tecdidi elem mah-ı Muharrem geldi, firkat-ı nar-ı Hüseyin ile yanar arzu sema. Tığ-ı hicrana su vir turma akıt gözyaşın, firkat-ı nar-ı Hüseyin ile yanar arzu sema. Muharrem şiirleri içinde en çok bilineni sanırız Alvarlı Efe Hazretleri'ne ait olan şiirdir. Bugün mah-ı Muharrem'dir, muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir, bugün ab-ı revan ağlar. Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür, bugün arş-ı muazzamda olan Ali divan ağlar. Son dönem alimlerimizden sahaflar şeyhi olarak bilinen merhum Muzaffer Uzak Hoca Efendi Hazretleri'nin Muharrem yüzünü anlatırken, geçeriz dünyada canı canandan, Kerbela'da akan kandan geçmeyiz. Hüseyin bizim canımız, cananımız. Hasan dahi dinimiz, imanımız. Kırılsak da pirimiz, civanımız. Kerbela'da akan kandan geçmeyiz demiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif de pek hazin bir mevlid gecesi başlığıyla Muharrem ayı için şiir yazmıştır. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aylar bize hep Muharrem oldu. Akşam ne güneşli bir geceydi, eyvah o da leyli matem oldu. Alem bugün 350 milyon mazluma yaman bir alem oldu. Çiğnendi harimi pak-i şir'in, namusa yabancı mahrem oldu. Beyninde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey nebiyyi masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Günümüzde hala Tunus, Cezayir, Mısır, Fas gibi ülkelerde Muharrem ayında törenler yapılmakta, ilahiler okunmakta. Bu vesileyle biz de Kerbela şehitlerini rahmetle anıyor, yeni hicri yılın dünyaya huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Amin efendim. Efendim, Kerbela faciası daima sünni çalışmasında siyaset malzemesi olarak kullanılmış. İyiler her Muharrem ayında zincirler kesici aletlerle bedenlerden kan akıttıkları matem törenlerinde sadece yas tutmadılar. Hüzünler intikam ve nefrete dönüşürken neredeyse bütün sinirleri Ehl-i Beyt'e yapılan zulümlerin mesle olarak gördüler ve meseleyi İran milliyetçiliğine çevirdiler diyor. Efendim, Saz ve Söz Meclisi Türkan Alban, Hakan Alban çiftinin kitabında. Sünniler arasında ise Emeviler devrinde Kerbela'yı unutturmak için 10 Muharrem yeme içme eğlence kültürüne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kimi Sünnilerde Şiilere benzememek kaygısıyla Ehl-i Beyt'e reva görülen zulme sessiz kalıp Muaviye ve Yezid'i neredeyse Hazreti Hasan'a yine tercih eden bir tutum içine girdiler. Mustafa Kara'ya göre bu iki aşırı ucun ortasını bulanlar ise dervişler zümresidir. Osmanlı'da tarikatların Ehl-i Beyt'e muhabbetini arttırmada vesile olarak gördüğü 10 Muharrem, aşure her kesimden insanın istifade ettiği irfanlı, renkli ve estetik etkinliklere dönüşmüştür. İslam'da matem tutmanın hoş görülmemesi münasebetiyle yevmi aşurenin dini faziletleri dikkate alınarak yapılan aşure pişirme ve dağıtma adeti bunlar arasındadır. Muharrem'in 10'undan itibaren sarayda aşçılar ve kiler ağalarının hazırladığı aşure padişaha, saray ifradına ve halka dağıtılırdı. 1735'te Sırk Katibi Selahi Efendi'nin tuttuğu rüznamede sarayda pişirilen amberli ve miskli iki maşrabı aşurenin bir maşrabının o sırada Beylerbeyi Sarayı'nda dinlenen Sultan 1. Mahmud'a götürüldüğü, diğerinde padişahın mahiyetindekilere sunulduğu ve zevkle yenildiği yazılıdır. Anadolu'da varlıklı aileler ve esnaf teşkilatlarının pişirdiği aşure sebilciler, duagular ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır. Bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Evliya Çelebi Bosna'da Kerbela şehitleri aşkına yapılan 300 sebil haneden bahseder. Müsahipzade Celal'in anlattığına göre Muharrem ayının 10. günü Hazreti Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hüseyin Efendimiz'in susuz şehit edildiği gün olduğu için bazı evlerde billur bardakları kaldırarak bakır veya toprak kupa ve taslardan su içildiği fakat kana kana içmezlerdi. 10 gün oruç tutanlar, düğün dernek yapmayanlar, gülüp eğlenmeyenler vardı. Muharrem ayında Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi gibi büyük dergahlarda aşure pişirilip halka dağıtma geleneği yaygındı. Mesela Mevlevilerde 10 Muharrem gecesi Mesneviyan kürsüsünde bu kez Fuzuli'nin Hadüketü Süya'da

basından parçalar, mersiyeler okunurdu. Ağlama, inleme, dövünme gibi taşkınlıklara izin verilmezdi. Taziye ayininden sonra matbah-ı şerifte merasimle aşurede kaynatılır. Büyük kazanlarda aşure kaynatılırken matbah canları büyük bir kepçeyle nöbetleşe çift vav çizerek kazanı sırayla karıştırdı. Şeyh efendi veya kazancı başı dualar okuyarak kazan karıştırır, sonunda şu gülbangı çekerdi. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler def-ü ref ola. Hak ve erenler niyazlarımız kabul ola. Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin Efendimiz ruhi revanı şad ve himmet-i aliyeleri müzdat ola. Demi Hazreti Mevla'nın sırr-ı şems-i tebrizi Kerem-i Ali hu diyelim hu. Gülbank'tan sonra evlere dağılır. Aşure sabah dergahın avlusunda dağıtılırdı. Hatta o gün gözlere sürme çekmek, gusül abdesti almak da gelenekler arasındaydı. Efendim ben şimdi sizlere 1982 yılında Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi'nde okunan Hafız Nezih Tolon Üstad'ın geldi ah mahı Muharrem bize hicran oldu. Aşıkanı şühede hüznü ile giryan oldu. Kerbela toprağı baştan aşağı alkan oldu. Çünkü evladı Resul zulm ile kurban oldu. Gönlümün derdi aşıp haddine efsun oldu. Yine yad eyleyerek ol demi dilhun oldu. Kerbela'da ne yazık ki Ali Resul hun oldu. Nuru ayniyken ol şah-ı Resulün bu zevat. Düştüler haki o zalimler elinde heyhat. Dinmiyor gözyaşımış geçse de ezman-ı evkat. Bunca mazlum tükenip hak ile yeksan oldu. Kollayıp fırsatını haince nihayet buldu. Kestiler ab-ı rıvat-ı eyvah, her taraf barit oldu. Bah-ı gülzar-ı Resul taze civanan soldu. Nesli peygambere bu mertebe isyan oldu. Saldırıp üstüne oklarla Yezid askerini, Şah Hüseyin düştü atından kapayıp gözlerini. Bir habis kesti evladı Resul'ün sir'ini, arzu semavat bu denat ile zidan zindan oldu.

geçse de

Evet efendim, geldi Mah Muharrem, bize hicran oldu. Evet, Hafız Nezih Tolan Bey'den efendim 1982 Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi'nde tertip edilen Aşrı Muharrem Mevlidi'nde kaydedilmiş bu kayıt. Allah Celle Celaluhu şefaatlerine nail etsin. Efendim, muhabbetimize Salacak Kahvehanesi'nde kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimize devam ediyoruz. İstanbul'da Silivri Kapı Bala Tekkesi ilk postişini Şumnur Ali Efendi 1865'te bazı mallarını tekkeye vakfettiği bazı mallarının geliriyle dervişlere yemek pişirilmesini, Muharrem ayında aşure kaynatılmasını ve mevlid cemiyetleri tertip edilmesine şart koşmuştur. Sümbül Efendi Hastanesi'nde ise 10 Muharrem gece nafile namaz ve ibadetle geçirilirdi. Ertesi gün sabahleyin tarikat pirinin adetini yaşatmak için Şeyh Efendi hamama gider, müritleri de hamamda hazır bulunurdu. Şeyh Sümbül Sinan zamanından beri her yıl tekrar edilen usule göre kurnaya su doldurulur. Müritler sırayla şeyhin huzurundan geçer ve Şeyh Efendi her birinin başından birer tas su dökerdi. Hamam merasimi adeta alay tarzında yapılırdı. O gün öğle namazından sonra cemaatte 4 rekat Hüseyma namazı kılınır. Namazın ardından ayin icra edilirdi. Mersi okunur, hatmi şerif indirilir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ruhu için su dağıtılır. Dağıtılan sudan şifa niyetine hastalara içirilirdi. Yatsıdan sonra en kıdemli şeyhin idaresinde 70 bin kelime-i tevhid çekilir ve devran zikri yapılırdı. Ehl-i Beyt sevgisi adına düzenlenen bu merasime bütün tarikat erbabı rağbet ederdi. Bu adet günümüzde de mersiye ve mevlid okuma şeklinde sürmektedir. Osmanlı'da Muharrem ayının en ilginç tipleri goygoycu denen dilencilerdi. Eskiden şehzade başından Taphane denilen vakıf binada oturan ve çoğunluğu Anadolu'dan gelmiş kör topal ve sakatlardan meydana gelen topluluk Muharrem ayının girmesiyle birlikte Kalender ve Aptal denen dervişlerin benzeri şekilde İstanbul sokaklarında dolaşan bu insanlar bir tür dilencilik yaparlardı. Mahalle halkının verdiği helva, aşure ve benzeri erzakı omuzlarındaki torbalara koyan goygoycular başlarındaki külah üstüne ince beyaz yemeni, sırtlarına ince beyaz cübbe ve ayaklarına sarı pabuç giyerek ellerinde uzun bir asayla gezerlerdi. Goygoycular sokak sokak dolaşırken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetini anlatan mersiye ve ilahiler okurlar. Her beyit veya kıtanın sonunda topluca ya hoy goygoy canım diye bağırırlar. Buna karıtın hey kaygulu canım veya hayyül kayyumdan bozularak ortaya çıktığını söylerler. Okunan ilahiler genellikle Kerbela'dan yazıları şehit olmuş gazileri, Fatma Ana kuzuları Hasan Hüseyin'dir mersiyeleri ve güftesi Şeyh oğluna ait Hasan ile Hüseyin'e olan işlere gökte melekler yerde her can ağladı. Görün görün Yezidlerin haline bağladılar hep suların yolunu. Soldurdular Fatma Ana gülünü ilahisiyle Yunus Emre'nin meşhur dolap niçin inlersin ilahisi goygocuların sıkça okudukları eserlerdendir.

Muharrem ayında dergahlarda görülen Mersihanlık geleneğinin özel bir yeri var. Özellikle 10 Muharrem'de dergah meclislerinde musiki eşliğinde besteli veya gazel formunda okunan şiirleri Muharremiye veya Mersiye bunları okuyanlara da Mersihan denir. Mersiye icraları sırasında konuya hürmeten ritim çalgıları kullanılmazdı. Türk edebiyatında devlet ve toplumun ileri gelenleri için mersiyeler yazılmışsa da dini musikide bu kavram en çok Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilişini anmak maksadıyla yazılan şiirlerin adıdır. Dergahlarda Yazıcıoğlu'nun Muhammediyesindeki Vefatül Hasan ve Hüseyin Bahri ve Fuzuli'nin Hadikatüsü edasından parçalar, Muharrem ayında özellikle Sümbül Efendi Hastanesi ve diğer dergahlarda mutlaka okunurdu. Yazıcıoğlu'nun Mersiye'nin ilk 4 beyti ve Makta beyti Hatip Zakiri Hasan Efendi tarafından nühüft makamında ve durak formunda bestelenmiştir. Yine Mevlüt gibi Muharrem ayında okunmak için terfit edilen Lami Çelebi'nin Manzum Kitab-ı Makdele Ali Resulü Kazım Paşa'nın Makalide Aşıkı'nın bir süre dergahlarda okunduğunu tahmin etmek güç değil. İstanbul ağzıyla güzel Mersiye okumada meşhur Mersiyanlar hakkında kayıtları ancak 18. yüzyıldan sonra ulaşılabilmektedir. Bunlar arasında Kastamonulu Zakir, Turşu Cüzade Hafız Mehmet, Beylerbeyi Hakkı Bey, Üsküdarlı Vadiyal Tekkesi Şeyhi Hafız Şerafettin Efendi ve kardeşi Ayah Bey, Beylerbeyi Camii İmamı Hafız Hamdi Efendi, Bestekar Hacı Faiz Bey, Kasımpaşa'daki Haşimi Dergahı Şeyhi Rebavi Mehmet Süreyya, Cerrahipaşa Camii İmam ve Hatibi Nathan Hafız Kemal, Zakirbaşı Yaşar Baba ve Karababa Dergahı son postnişini Hakkızade Ali Haydar Bey ve Bedevi Şeyhi Ali Baba, Ama Aksaraylı Hafız Hasan, Molla Güranili Münip bilhassa zikredilmelidir. Yaşar Baba ise okuduğu dokunaklı mersiyeler sebebiyle İran hükümeti tarafından Hurşit Nişanı ile ödüllendirilmişti. Yine Cerrahi Dervişi, Malak Hafız diye meşhur olan Aksaraylı Hüseyin ve Muhrik sesiyle İstanbul'un en meşhur mersiyanıydı. Bandırma, İskender Paşa ve Nurettin Cerrahi tekkelerine zakir başılık yapan Aksaraylı Hüseyin, Davudi sesiyle iyi bir Kur'an okuyucusuydu. Gizlice Evliya Tekkesi Şeyhi Muhsin Efendi'nin oğlu Üsküdarlı Mersiyan Hüseyin Tevfik Bey ve Cerrahpaşa Camii İmamı ve Hatibi Hafız Mehmet Arif Efendizade de ünlü Mersiyanlardandı. Hüseyin Tevfik Mersi okurken düşüp bayılanlar çok olurdu. Anadolu'da Mersiyanlıkta şöhret bulmuş pek çok Mersiyan yetişmiştir. Iğdır'da geçmiş Mersiyanların en tanınanı Meşi Ahmet Dede'ydi. Okuduğu Mersiyeleri günümüze kadar ulaşan Hüseyin Sebilci, Osmanlı'nın Cumhuriyeti intikal eden son Mersiyanıydı. Muharrem ayında İstanbul'un Eyüp Koca Mustafa Paşa gibi muhtelif yerlerinde Sebil olarak su dağıtan bu aileden geldiği için Sebilci lakabıyla anılan Hüseyin Sebilci, Muharrem günü su dağıtılırken Ehl-i Beyt aşkıyla kendini yere atan insanlara şahit olmuştur. Sebilci'nin abisi Mazhar Sebilci'nin sesini kardeşinden 100 kat daha tesirli olduğu anlatılır. Hüseyin Sebilci'nin Muharrem ayında okuduğu meşhur mersiyeler dinleyenlerin kalbine işlemiştir. Hüseyin Sebilci güftesi Bektaşi Şeyhi Hilmi Dede Baba'ya ait şu şiir uşak makamında bestelemişti. Abidane Mustafa'yız biz Hüseyni'lerdeniz. Aşıkanı Murtaza'yız biz Hüseyni'lerdeniz. Başımız top eyledik Şah-ı Şehid'in aşkına. Can fedai Kerbela'yız biz Hüseyni'lerdeniz. İhanlar arasında şair ve bestekar Hafız Arif Hikmet Gökoğlu, emekli komiser Hafız Hamit Baba, Süleymaniye Camii emekli müezzin Hafız Mustafa Başkan ve genç Mersiyan Hafız-ı Kurra Murat Taş Tekin'i de saymalıyız. İstanbul Ağzı Mersiyanlığın önemli temsilcilerinden Hafız Celal Yılmaz ise Hüseyin Sebilci'den yaşayan son talebesidir. Azerbaycan'da ve Irak'ta 10 Muharrem'den meydanlarda okuduğu Türkçe mersiyelerle şiirleri ağlatan Hafız Celal Yılmaz, Mersiyanlık geleneğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Evet efendim, bugün Muharrem ayına girmemiz vesilesiyle böyle bir muhabbet olsun istedik. Şimdi merhum Hafız Cemal Yılmaz'dan Kerbela kasidesiyle de programımızı bugünlük bitirelim. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle. Rabbim Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in ve onun ailenin, ashabının yolundan layık ve çileyip onların şefaatine nail olan kullardan olmayı bize nasip bir meyser etsin efendim. Bu muhabbetle hürmetlerimi arz eder, dualarınızı talep ederim. Görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olsun.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı eldendir.
2: Semerkant Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Allah kabul etsin amcacığım.
0: Amin. Cümlemizinkine inşallah. Gençliğinizin kıymetini bilin evladım. Bak insan ihtiyarlayınca namazı bile zor kılıyor.
1: Maşallah amcacığım. Sizin yaşınızdaki birçok kişi namazını oturarak ya da yattığı yerde kılabiliyor ancak. Siz gayet sağlıklı ve dinç görünüyorsunuz. Bunun için Allah'a şükretmelisiniz, öyle değil mi?
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim evladım. Bazen çok ağrım sancım oluyor da şükretmeyi bile unutuyorum.
1: Hiç olur mu amcacığım? Şükrün hakikati ihsanda bulunanı, ihsanını zikrederek methetmektir. Bu aynı zamanda Allah'ın nimetlerine karşı memnuniyet göstergesidir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şükredenlerden övgüyle bahsedilmiştir. Şüphesiz biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Eğer şükrederseniz nimetimi ziyadeleştiririm buyurmuştur. Şeytanın hilelerinin gayesinin insanları şükürden uzaklaştırmak olduğu ve şeytanın bundan çok zevk aldığı yine Kur'an'da anlatılmaktadır.
0: Doğru söyledin evladım. Şeytan insana şükrü bile unutturuyor. Madem ki Allah övmüş şükredenleri, daha sık şükretmeli. Zaten ne kaldı ömrümüzden? Cahillik işte bizimki, bilmezlik.
1: Şükür bir ibadettir aynı zamanda. Şükür gerek dil, gerek beden ve gerekse kalple olsun

0: nimete karşılık olan iyilikten ibarettir. Kalple şükürse insanın kendisinde bulunan bütün nimetlerin, kabiliyetlerin ve hallerin Allah'tan geldiğine inanmasıdır. Başına gelen her hale, sağlığa, hastalığa, gençliğe, ihtiyarlığa, hayra ve şerre şükür göstermek insanı Rabbine yaklaştırır.
1: Hay Allah senden razı olsun be evladım. Şükrün bol olsun. Madem ki bu cahil adama birkaç dakikada bir ömür öğrenemediğini öğrettin, şükürler olsun. Hadi kal sağlıcakla.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Düşünce Güncesi, Sulhi Ceylan. Yalan. İnsan akıl ve duygu varlığı. Bir yanda olması gerekeni hesaplayan akıl, diğer yandaysa hisseden, arzulayan ve çoğu zaman aklın sınırlarını aşan duygular. Denge bozulduğunda akıl duyguların gerekçelerini meşrulaştırmaya başlar ki bunun sonucu da insanın en çok kendi yalanlarına inanmasıdır. İlk başta olur mu öyle şey? İnsan kendi söylediği yalana...

yalan olduğunu bildiği halde inanır mı diyesimiz geliyor ama gerçek hiç de böyle değil. Evet, insan en çok kendi söylediği yalanlara inanır. Konu insansa bir sözün doğruluğunu mantık ilminin yanında sözün kime ait olduğu da belirler. İnsansa en çok kendisine yakındır, yani beni ile özdeştir. Benden doğan düşünce yalan dahi olsa bu yakınlık sebebiyle yalanı kabule meyyaldir. Yalan insanın kendinden ortaya çıktığı için benliğin bir meyvesi gibidir ki bu da benliğe dahildir. O halde kişinin kendi yalanları söz konusu olduğunda dışsallıktan çok da bahsedemeyiz. Hem insan kendine mesafe koyamaz, mesafe başkaları için geçerlidir. Mesafe sorgulamayı meşgul kılar. İnsan başkasını sorgular ama konu kendine geldi mi iş değişir. Çünkü kendini sorgulamak bir başkasını sorgulamaktan zordur ve insan da kolaya meyyaldir. Bu sebeple de insan gerçeği kabul etmek yerine kendisini rahatlatan bir yalanı doğru olarak kabul etmekte zorlanmaz. Geçmemiş. İnsanlık tarihini ölüler tarihi olarak nitelemek de mümkün. Bugün yaklaşık 8 milyar insan yaşamını sürdürse de söz konusu olan tarih çok daha büyük bir çoğunluğu oluşturan, son nefesini verip toprağa karışmış sayısız insanın birikimidir. Her saniye artan bir birikim. Bu yüzden olsa gerek Auguste Comte, insanlığın tarihinde yaşayanlardan çok ölüler vardır der ki son derece haklıdır. İnsanlık büyük ölçüde geçmişten oluşur. Düşüncelerimiz, değerlerimiz, kurumlarımız ve hatta dilimiz bile bizden önce yaşamış insanların birikiminin ürünü. Bizden öncekiler de kendilerinden öncekilerin birikiminden faydalanmış. Ayrıca her yeni nesil bu birikime bir şeyler ekleyerek çoğaltıyor. Bu yüzden eldeki mirası iyi bilmek, üzerinde düşünmek ve onu işleyerek mümkünse yeni bir katkı sunmak gerek. Bütün bunlar bizi şöyle bir sonuca götürür. Geçmiş bugünü şekillendirir, bugün de geleceği. Buradan da insanlığın geçmiş, şimdi ve geleceğin toplamı olduğu sonucuna varabiliriz. Hatta bir adım daha ileri giderek insanlığı bir tür hafıza olarak tanımlamak da mümkün. Sonuçta insan sandığından çok daha fazla geçmişe bağlı. Hız ve anlam. Bir telaşedir sarmış dört yanımızı. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor, koşturup duruyoruz. Hiçbir şey için yeterince vakit yok nedense. Haliyle yaptığımız işler çok da değerli olmuyor. Hatta kimi zaman boş iş yapıyoruz gibi geliyor. Çünkü anlam bir sürecin sonunda yüzünü gösterir. Acele, bir başka deyişle hız ile zaman yetersizliği hissi, hayatın bütününü kapsadığında anlam sorunu da belirginleşir. Hız ve vakit yetersizliği duygusu, insanın yaptığı işlerle bağ kurmasını engeller. Yüzeysellik kendine baş köşede yer bulur. Bir işten diğerine koşarken kendimizi de unuturuz. Tek derdimiz işi bitirmek olur. Süreklilik ve tecrübe olmayınca da anlam uçuverir. Halbuki anlam zaman içinde oluşur. Bir şeyin anlamlı olması için onunla uzun süreli bir ilişki kurulmalıdır. Acele etmek insanın yaptığı iş üzerinde düşünmesini ve işi içselleştirmesini engeller. Sözün özü anlam kendini süreç içerisinde gösterir. Bir anda ortaya çıkmaz, hazır halde hiç bulunmaz. Acele etmekse hareketi çoğaltır ama aynı zamanda bizi anlamdan da uzaklaştırır. Hareketin çoğalmasıyla anlam arasındaysa ters bir ilişki vardır. Bilim ve metafizik. Bilim, evrendeki olayların nasıl gerçekleştiğini deney, gözlem ve sistematik yöntemlerle inceleyerek açıklar. Fakat evren niçin var gibi bir soru sorduğumuzda bilimin dili bağlanır ve cevap veremez. Çünkü alanı dışında bir sorudur. Bu sebeple olsa gerek Isaac Newton, yerçekimi gezegenlerin hareketlerini açıklar. Ancak gezegenleri kimin harekete geçirdiğini açıklayamaz der. O halde fizik ve metafizik söz konusu. Fizik kendi alanında konuşulabilir ve metafiziğin alanına etki edemez. Buna gücü yetmez. Daha açık bir ifadeyle doğa yasaları evrenin işleyişini anlamamızı sağlar ama bu yasaların nihai kaynağı meselesi hakkında direkt bir şey söyleyemez. Sadece işaret eder. Bilim sayesinde evrendeki matematiği fark ederiz. Ayrıca bu matematiğin tesadüfi olmadığını ve düzenini de anlayabiliriz. Evrende tesadüfe yer olmadığını yine bilim sayesinde öğreniriz. Hassas ayar argümanı gibi. Bir adım daha ileri gidip evrendeki düzenin sürekliliğini de görebiliriz.

Bütün bu fark edişler bizi ister istemez metafizik alana taşır ve varlığın arkasındaki sonsuz ilim ve kudret sahibi bir yaratıcıya vararız. Başka türlü alemdeki matematiksel düzeni ve bu düzenin sürekliliğini açıklayamayız. Kısacası bilim doğanın işleyişini açıklar, metafizik ise varlığın nihai sebebini ve ilkinin ikincisine işaret etmesinden aralarında bir ayrım olmadığını anlarız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'nda sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konumuz, yaz mevsiminde sıkça karşılaştığımız sağlık sorunları olacak değerli dinleyiciler. Konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim ve sonrasında biz tekrar paylaşacaklarımızla karşınızda olacağız efendim.

Yavuz Sultan Selim Mısır'a girdiği zaman halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için pencerelere koştu ve caddeleri doldurdu. Yavuz ise en önde değil, mütevazı askerlerinin ortasında yürüyordu. Kavuğu ve elbisesinin de etrafındakilerden hiçbir farkı yoktu. Mısır dönüşü Şam'da Cuma hutbesinde kendisinden bahsedilirken, Mekke'nin ve Medine'nin hakimi, Hakimül Harameyn denince, hayır asla, Hadimül Harameyn, belki hizmetçisi diye ağlayan gözlerle cevap verdi. İstanbul'a dönüşte gündüz Üsküdar'a vasıl oldular. İstanbul halkının kendisine büyük ilgi gösterip tezahürat yapacağı haberini aldıklarındaysa arkadaşı Hasan Can'a ''Hava kararsın, herkes evine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim.'' Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizi mağlup edip yere sermesin diye buyurdu. Yavuz'un lalası Hasan Can, Yavuz'un vefatını şu şekilde nakleder. Sırtında Şirpence adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü ve büyük bir delik haline geldi. Kendisi bu yaradan ötürü oldukça muzdaripti. Yanına yaklaştım ve kendisine, ''Padişahım, artık Allah Teala ile birlikte olmak zamanı değil midir?'' Koca Sultan döndü, yüzüme hayretle bir baktı ve ''Ey Hasan, peki ya sen bizi şimdiye kadar kiminle sanırdın?'' ''Şöyle yakınıma gel de bana bir Yasin oku'' dedi ve Yasin'in arasında ruhunu Rabbine teslim etti. Senelik saltanatı boyunca kazandığı muazzam zaferler, dünyaya ait üniformalar, fanilerin iltifatları kendisini sekre sürükleyip mağlup edemedi. Daima Rabbi ile beraber olabilmek, yalnız ona kulluk edebilmek ve yalnız ondan yardım istemek şuuruyla yaşadı. Yaz mevsimi deyince hepimizin aklına güneş, deniz, kum ve tatil gelir. Bu aylarda sıcağın da etkisiyle bir rahatlama içine gireriz. Bu rahatlama günlük işlerimize bile yansır. Yazın çok ciddi işler yapılmaz. Hiçbir şey fazla dert edilmez gibi gelir insana. Hatta sanki hiç hastalanılmaz. Sanki hastalıklar, dertler ve sıkıntılar kış aylarına aittir. Ama ne yazık ki gerçekler hiç de öyle değil. Sağlık sorunlarıyla yazın da karşılaşıyoruz. Hatta bazı sağlık sorunlarıyla kış aylarında olduğundan daha da fazla. Çünkü güneş ve deniz mevsimi olan yazın kendisine ait hastalıkları da beraberinde getiriyor. Ayrıca bazı hastalıklar yaz mevsiminin ve sıcağın etkisiyle daha da ağırlaşabiliyor veya farklı bir hal alabiliyor. Tüm bu sorunlar karşısında ne yapmamız gerektiğini tam manasıyla öğrenmek istiyorsanız lütfen radyonuzun sesini biraz daha açın sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye yaz aylarında yaşanan tüm hastalıkları ve çözüm yollarını şimdi Doktor Kıvanç Bektemir Hanım'la yapmış olduğumuz söyleşiyle sizlere sunacağız.

0: hangi hastalıklarla karşılaşıyoruz ve bunlara karşı ne gibi tedbirler alabiliriz diye başlayalım. Daha sonra en fazla görülen hastalıklarla detayları da sizlerle yine önerilerinizi alacağız. Buyurun efendim.
1: Evet. Yaz ishalleri özellikle yaz mevsiminde büyük ve küçük tüm kişilerde oldukça sağlık sorunu oluşturan başlıca hastalıklardan birisi. Bunun yanı sıra sıcak çarpması ve alerjik çeşitli reaksiyonlar, bunlar gözde, burunda ve ciltte olabildiği gibi böcek sokmalarının da beraberinde getirdiği, ta şoka kadar götüren ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyoruz. İnşallah bu hafta siz de özellikle yaz ishalleri ve sıcak çarpması konusunda açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağız.
0: Peki o zaman ishallerden bahsetmişken burada siz nedenlerini ve niçinlerini dinleyicilerimize aktarabilir misiniz?
1: Şimdi yazın ishallerin dikkat çekici bir şekilde artmasının maddeleri şu şekilde sıralanabilir. Özellikle besin maddeleri üretildikten sonra tüketiciye ulaşırken havanın ısınması, sıcakların artması mikropların daha hızla üremesine sebep olmaktadır. Bu da besin maddelerinden insanlara bulaşarak çeşitli ishallere sebep olmaktadır. Yine havuza ve denize giden kişiler burada su yuttukları zaman bu da başlıca ishal sebeplerinden birisidir. Tabii ki çöplerin açıkta olması, sineklerin bu mevsimde çoğalması, dolayısıyla sineklerin bu pisliklere konarak daha sonra da bizim yiyeceğimiz yiyeceklerin üzerine konması, bu sineklerin mikropların taşınmasında köprü vazifesi görmesine sebep oluyor. Yazın özellikle herkesin pikniğe çıkması, ızgaranın özellikle daha çok yenmesi ve ızgara yaptığımız yiyeceklerin iç ısısının mikropların ölmesine yeterli olmaması da yine başlıca ishal sebeplerinden birisi. Önemli durmamız gereken konulardan diğeri de pastörize olmayan sütlerle yapılmış peynirlerin yenmesi de brucella başta olmak üzere çeşitli hastalıklara sebebiyet ve ishale neden olmaktadır.
0: Peki şu şekilde yöneltebilir miyiz soruyu? Kaç çeşit ishal vardır?
1: Şimdi ishal tabii öncelikle ishal olduğumuzu nereden anlayacağız? Evet, yani dışkılamamızın şekli nasıl? Günde eğer 3-4 kez veya daha çok sulu, cıvık bir şekilde veya sümüksü bir şekilde dışkılama yapıp ishal olduğumuzu anlıyoruz. Tabii ki bunun çeşitli şekilleri var. Mikrobik ishaller genellikle biraz önce de bahsettiğimiz gibi yaz ishalleri oluyor. Ama tabii bağırsak solucanları diye bilinen halk arasında parazitlerin yapmış olduğu ishaller de olabilmektedir. Turist ishali adı verdiğimiz yaz mevsiminde seyahat eden insanların ziyaret ettikleri yerdeki hijyen koşullarının yetersizliği de bir çeşit ishal sebebi olmaktadır. Tifo benzeri bakterilerle oluşan ishaller, bağırsak duvarının zedelenmesi sonucunda kanama yapan ve dizanteri adı verdiğimiz kanlı ishaller ve de pirinç suyu şeklinde dışkılamayla görülen kolera adı verilen daha ciddi ishaller vardır. Tabii ki kolera olsun, kanlı dizanteri olsun, tifo olsun, bunlar hastaneye yatış veya ciddi tedavi gerektiren ishal çeşitleridir. Fakat biz bugün sizlerle pratik olarak yaz ishali dediğimiz bu mikrobik ishaller üzerinde duracağız beraber. Özellikle de 24 saatten fazla sürüyorsa kişinin bu dışkılama şekli, mutlaka bir antibiyotik tedavisine ve doktor yardımına, desteğine ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor.
0: Peki efendim, o zaman korunmak için ne gibi önlemler ya da nelere dikkat etmemiz gerekir?
1: Biraz önce de dediğimiz gibi sinekler burada köprü vazifesi görüyor diye bahsetmiştik. O yüzden özellikle çöp için ayırmış olduğumuz kutuların üzerini kapalı
0: daha
1: tutmamız
0: hijyen
1: gerekiyor.
0: Olmamız gerekiyor.
1: Yani açıkta bırakırsak, dolayısıyla herkes buna dikkat etmediği takdirde bir yerde o sineklerin bulaştırıcılık riskini de arttırmış oluyoruz. Diğer taraftan yemeklerimizin, yiyeceğimiz yiyeceklerin üzerlerini de kapalı tutmamız, yaz mevsiminde açıkta bırakmamamız önemli. Pişmiş olan yiyeceklerin de uzun süre oda ısısında bırakılmaması gerekli. Çünkü sıcakta mikroorganizmanın içerisinde üremesi ihtimali yine artıyor. Evet. Bir de vakumlu paketlerde aldığımız yiyecekler var. Mesela sosis ve benzeri. Bunlar da vakumlarından açıldıktan sonra çok çabuk bozulmaktadır. O yüzden yaz mevsiminde bunları da daha çabuk tüketme hususunda önem göstermemiz gerekiyor. Elle hazırladığımız köfte gibi yiyeceklerde ellerimizin hijyeni,

0: Değerli dinleyiciler, aile bağlarındasınız. Bu haftaki konuğumuz Doktor Kıvanç Bektemir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiceyiz. Bu hafta sizlerle birlikte işleyeceğimiz konumuz yaz mevsiminde karşılaşacağımız sağlık sorunları olacak ve çözümlerini sizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimize aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Evet. İsterseniz bu ay içerisinde, yaz mevsimi içerisinde sıkça

0: önemine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ızgara yapacaksak, biraz önce bahsettiğimiz şekilde ızgaranın kısık ateşte uzun süreli yapılması gerekir ki içi pişsin. Hani alt üst kızartıldığı zaman o kısımlar
1: çiğ olmayacak,
0: pişmiş oluyor ama içteki ısı, içteki etin mikroplarının ölmesine yeterli değil. Ya da daha ziyade tencerede pişmiş et yemekleri, zeytinyağlı yemekler, yani daha hafif çorba türü yiyecekler tercih edilmeli. Yemek öncesi ve sonrası özellikle biz de ellerimizi yıkamaya önem göstermeliyiz. Şüpheli sulardan da içmememiz gerekiyor. Çünkü şüpheli sularda ishal yapabiliyorlar.
1: Peki efendim, o zaman diğer bir konumuz da sıcak mevsimi, yaz dolayısıyla sıcak çarpması bolca görünen rahatsızlıklardan birisi. Bunun için neler yapabiliriz ya da kaç çeşit vardır, kaç şekilde görülür?
0: Sıcak çarpması, bildiğimiz gibi çok aşırı sıcakla karşılaştığımız zaman beyindeki hücrelerin tahribata uğraması ve beynimizdeki ısı ayar merkezlerinin fonksiyonlarının bozulmasıdır. Tabi bu üç şekilde ortaya çıkıyor. Sıcak krampları olabilir, sıcak bitkinliği olabilir, güneş çarpması şeklinde ortaya çıkabilir. Şimdi bu önlemleri zaten grup grup alalım. Yani mesela sıcak krampları şeklinde bahsetmiştik. Yani sıcak krampında karşılaşırsak ne yapabiliriz? İşte güneşte bitkinlik hissi olursa ne yapabiliriz? Ayrı ayrı isterseniz bunların tedbirlerinden konuşalım. Sıcak krampları dediğimiz zaman karnımızda, bacaklarımızda şiddetli ağrılar olabilir. Bulantı olabilir, tansiyonumuz düşebilir, nabzımız hızlanır ve derimizde nemlenme ve soluklaşma görülür. Böyle olduğu takdirde o kişi 12 saat kadar bu aktivitelerden uzak kalması gerekiyor. Yani istirahate çekilmesi gerekiyor. Bulantısı yoksa eğer tuzlu su içmesi önemli. Çünkü biz su kaybı olduğu gibi sıcakta tuz kaybı da olur vücudumuzdan ve bunu da karşılamak durumundayız. O yüzden mide bulantısı yoksa tuzlu su içmenin de faydası oluyor. Serin ortamda tutuluyor bu kişi ve kramp giren bacağına da veya kasına da diyelim masaj uygulanmaması gerekiyor. Yani kendi halinde istirahatle geçmesini bekliyoruz.
1: Buna dikkat etmek gerekiyorsun. Peki sıcak bitkinliği denilmiş, burada belirtilmiş ve alınması gereken önlemlerle birlikte bize aktarabilir misiniz?
0: O da yine bu sıcak çarpmasının başka bir şekildeki çıkış tarzı oluyor. Herkes de sıcağın meydana getirdiği reaksiyon farklı. Sıcak bitkinliği olduğunda da insan genellikle kendisini yorgun, halsiz ve bayılma hissi içerisinde hissediyor. Gene bunlarda da ateş yüksekliği olabilir, nabız hızlanabilir. Diğer kramplarda olduğu gibi sırt üstü serin bir yerde yatırılarak ayakları yükseğe kaldırılıyor. Ve bol sulu şeyler, sıvı gıdalar, tuzlu ayran verilebilir bu gibi durumlarda.
1: Şimdi Kıvanç Hanım, güneş çarpması bu mevsimde sıkça görülen yine bir problem. Ve bunun için alınacak önlemler yine neler diye soracağım. Ben bolca size soru yöneltiyorum bu arada.
0: Teşekkür ederim yardımlarınız için. Tabii güneş çarpması hayati bir tehlike yaratabilen bir durum. O yüzden bu güneş çarpması ile ilgili ilk belirtiler görüldüğünde önlemler alınması lazım. Çünkü bilinç kaybı yokken gerekli önlemler alınırsa riskli durumlar ortadan kalkabilir. Fakat bilinç kaybı olduğu zaman daha acil hayati tehlike ortaya çıkabiliyor. Bunu da şu şekilde anlayabiliyoruz. O kişide halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulantı, yine nabzında artış, cildinde kuruluk. Aynı zamanda o kişi yavaş yavaş algılamasında ve koordinasyonunda, yani çevresiyle iletişiminde bir azalma oluyor. Görmesi matlaşabiliyor. Hani bunu kendimizde de hissedebiliriz. Veya görmesinde bir azalma meydana gelebiliyor. Göz çukurları belirginleşebiliyor. Bu kişi terlemeye başlıyor. Hatta ateş 40-41 dereceye kadar çıkabiliyor.
1: Aslında ne kadar basit görünen bir problem.
0: Her zaman dışarıdan olabilen şikayetlermiş şey. Gibi.
1: Ama hakeza öldürücü olabilir bu anlatılandan. Yola
0: şimdi
1: çıkılırsa.
0: Tabii hiçbir şikayeti yokken, diyelim ki bugün pikniğe gitti ya da işte dışarıda küçük çocuklarımız var, uzun süre güneş altında oynadı. Hiçbir şikayet yokken aniden bu belirtiler ortaya çıkarsa, tabii bunun herhangi bir işte basit gribal enfeksiyon veya bir boğaz enfeksiyonuna bağlı bir durum, buna bağlı bir ateşlenme olmadığı çabukça tahmin edilebilir. Çünkü aniden gelişen bir olay ve güneş altında kalmanın sonucunda oluşan bir belirti olduğu için hemen bizi güneş çarpmasına yönlendiriyor.
1: Peki insanların

0: ten renginde bu etki edebilir mi? Sarışın, tabii, esmer.
1: Tabii ki muhakkak insanlar, açık tenli insanlar güneşten daha çok etkileniyorlar.
0: Peki neler yapmalı açık tenli olan vatandaşlarımız
1: için? Açık tenli insanların tabii daha titiz olması, daha güneşe karşı hani koruyucu şapkalar veya işte siperler kullanması gerekiyor. Ve özellikle de devam eden bölümlerde de bahsedeceğim gibi belli saatler arasında dışarıya çıkılmaması, çocuklarımız da o saatler arasında hani
0: mecburi çıkmamız gerekiyor diyelim.
1: Mecburi çıkmamız gerekirse de tabii koruyucu olarak elbiselerimizin açık renk olması, biliyorsunuz onlar ışığı yansıtırlar. Açık renk olması, bol giysiler giyilmesi,
0: tene çok fazla
1: çok
0: temas
1: sıkan,
0: etmeyen,
1: rahatsız etmeyen ve de bol sulu gıdalar alınması da burada önemli tabii ki.
0: Peki kozmetik konusu da burada soruluyor bize. Ne gibi önlemler alınabilir bu güneşli havada?
1: Havalarda,
0: sıcak.
1: Çıkmadan önce. Şimdi esasında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirtmiş olduğu saatler sabah 8 ile akşam 18 arasında güneşte kalmayın şeklinde. Ama tabii biz bunu daraltacak olursak en azından saat sabah 11 ile işte öğleden sonra 16 arasında daha esnek davranaraktan evet dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Eğer kullanacaksak da diyoruz hani bu kozmetik ürünler için kullanılırsa.
1: Şimdi onlarda biliyorsunuz güneş ışınlarının ultraviyole A ve ultraviyole B adı verilen cildimize zarar verebilen yayınladığı ışıklar var. Bunlar da ciltte kuruluk, kırışıklık ve lekelenme yapabiliyor. Bizim cildimizi korumak için süreceğimiz çeşitli kozmetik ürünler bu ultraviyole ışınlarından koruyan ürünlerin üzerinde ürünlerin üzerinde SPF yani büyük harflerle Sun Protection Faktör dediğimiz güneşten koruyucu faktörler içerdiği belirtilir. Onların da yaz aylarında en az 25 ve üstü faktörler olması gerekiyor. 25 faktörün üzerinde kullanmamız gerekiyor. Bunları özellikle de krem şeklinde, losyon şeklinde veya süt şeklinde kullanabiliriz. Fark etmez. Ama dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürmemiz. Terlersek ya da işte denize veya havuza girecekse suya girip çıktıktan sonra yenilenmesi gerekiyor. Hiçbir şey yapmasak dahi 3 saatte bir, eğer uzun süre dışarıda kalacaksak yine bu cildimize güneş koruyucu faktörleri sürmemiz.
0: O zaman cildimizi nasıl koruyabiliriz sorusunu da yöneltmemize gerek kalmadan sizden cevabını almış olduk sevgili dinleyicilerimiz adına. Peki cildimizdeki yanıklara karşı neler yapabiliriz? Sizin önerileriniz neler olabilir?
1: Orta derecede yanık geliştiyse o kişi serin bir yerde yine cildi serin tutacak ıslak bezler üzerine konaraktan cildini sakinleştirmeli. Ama tabii ki nemlendirici kremler de hani hem koruyucu olarak hem yanıklarda kullanılıyor da açılan bir yara oluşmuşsa ve su toplamışsa mutlaka bunlar için sağlık kuruluşuna gidip pansuman yaptırması gerekiyor. Hatta ciddi ilerlemiş yanıklar ciddi enfeksiyonlara da sebep olduğu için beraberinde antibiyotik tedavisi, koruyucu tedavi de gerektirebilir. Hatta hastaneye yatış gerektiren ilerlemiş yanıklarda olabilir. Bizim yani burada aslında bahsettiğimiz hafif yanıklar yani.
0: Demek şöyle demek gerekirse aslında yaz bizim için keyif getirecekken bu arada külfete dönüşebilir bunlarla birlikte. Tabii ki bize derinin ne kadar derece yanık olduğuna da bağlı. Güneşlenelim derken zevk yerine bize farklı şekilde dönebilir. O zaman dikkat etmek gerektiğini sevgili dinleyicilerimize iletmiş olalım. Peki gözlerimize zararı var mıdır güneş ışınlarının?
1: Mutlaka katarak yapma riski var. O yüzden özellikle güneş gözlüğü kullanmak, mümkünse ultraviyole filtresi olan camlar tercih etmek.
0: Hatta tabii bizim sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinleyen dinleyicilerimize bunları söylüyoruz. Biz daha uygun bütçemize uygun gözlükler temin edelim ve korunalım derken bu arada farklı şeylere de maruz kalabiliriz. Tabii, bunu da izah etmemiz gerekirse sizler neler tavsiye edersiniz?
1: Şimdi günümüzde özellikle de bu atmosfer tabakasındaki hasarların meydana getirdiği sorunlarla karşılaştığımız düşünülürse haliyle yani kışın dahi gözümüzü güneş ışınlarından korumamız gerektiği açıkça ortada.
0: Tabii böyle yani dolaşan bunu tipler görürsek
1: yadırgamayalım.
0: Yadırgamayalım çünkü bunları doktorlar tavsiye ettiğine göre doğrusu buymuş.
1: Yani dolayısıyla artık siz yazın ne kadar dikkat edeceğimizi oradan

0: Hesaplamamız diyorsunuz. Gerek.
1: Bırakın artık neler yapılması gerekiyor bakalım. Hı-hı. Biz son olarak sormamız gereken sorularımızı Hı-hı. biraz önce ilettik ama toparlamamız gereken yaz mevsiminde karşılaşacağımız sağlık sorunlarından bahsetmiştik ve çözümlerinden Hı-hı. de bahsettik. Tavsiyeleriniz neler olabilir?
0: Ben de zaten özellikle o konu üzerinde de durmayı
1: özet olarak
0: size rica edecektim. Çünkü yaz ishallerinden de bahsederken orada ishal olduğumuz zaman ne gibi tedbirler almamız gerektiği hususunda üzerinde durmamıştık. Evet.
1: Buyurun.
0: Özellikle bu kişilerin bol sıvı gıda alması gerektiğini söyledik ama yağsız makarna, işte pirinç yağsız gene pirinç pilavı veya haşlanmış patates, haşlanmış yağsız etler, haşlanmış tavuk etleri yiyebilir bu kişi. kişilerde işte ishal oldu. Halk arasında çünkü geliyorlar, suyu az verdim ki az gitsin dışarı çıkmasın falan diye böyle bir espri var yani. Halbuki tam tersi, bol sulu gıdalar, sıvı gıdalar alması veya böyle patates gibi işte pirinç lapası gibi nişastalı şeyleri de vermeme gibi halkımızda yanlış böyle düşünceler, alışkanlıklar var.
1: Bilinçsizce değil, evet, bilinçlendirilerek yapılması gerekiyor o zaman.
0: Evet. Özellikle de sıvı elektrolit dengesini sağlamak için çok basit bir tarif verebiliriz. 1 litre kaynatılmış soğutulmuş suya 1 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı sofra tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat koyarak kişiye mümkün olan sıklıkla bunun verilmesi de vücudumuzdan kaybolan bu sıvının elektrolitin yerine konmasını ve kişinin kendisini daha çabuk toparlamasında yardımcı olacaktır.
1: Büyük bir faydası Hı-hı. olacaktır Hı-hı. eminim. Biz teşekkür ediyoruz
0: ben
1: verdiğiniz
0: teşekkür
1: bilgiler
0: ederim.
1: İçin, bizi Hı-hı. aydınlattığınız için sevgili dinleyicilerimiz umarım faydalanmışlardır. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

Aile bağlarında hazır güneşten ve sıcaktan söz etmişken sizlere buz gibi soğuk bir şerbet tarifi vermeden geçmek olmaz sevgili dinleyiciler. Dilerseniz şimdi ilk önce şerbetin kültürümüzdeki yerinden biraz bahsedelim ve daha sonra kısa bir şerbet tarifini sizlere sunmaya gayret edelim. Ne dersiniz?

Rengarenk şerbetleri sunacağız size bugün. Buz kalıplarıyla soğutulmuş, rengiyle göz alan, kokusuyla içinizi açan bir bardak şerbeti. Özel bardaklarda, alımlı sinilerde sunan Osmanlı'nın göz zevkine olduğu kadar lezzete de verdiği öneme birlikte tanık olalım istiyoruz. Damak zevkine düşkün olan Osmanlı halkı yemeklerinde gösterdiği titizliği ve seçiciliği içeceklerinde de gösterir. Her evde mutlaka şerbet hazırlanır. Hali vakti yerinde olanların konaklarında senelik şerbeti hazırlayan hizmetliler bulunur. Suya bal, şeker, limon ve portakal suyu katılarak şerbet yapılır. Hazırlanan bu şerbet özleri kristal sürahilerde saklanır. Bir bardak suya bunlardan bir iki kaşık karıştıran ev sahibesi en nefis içeceği hazırlamış olur.

Şerbetin lezzetini artırmak için misk, amber, sarı sabır gibi kokulu maddeler de karıştırılır. Osmanlı'nın vazgeçilmez meşrubatı olan şerbetlerin imalatı için sarayda gülhane tabir edilen özel bir bölüm ayrılır. Günün her saatinde serinletici olarak içilen şerbetler yemeklerin yanında da ikram edilir. Ramazan sofralarında karanfilli şerbetin pek hususi bir yeri bulunur. Doğumlardan sonra ziyarete gelenlere de şerbet sunulur. Söz kesme, nişan ve düğünde yemeklerin yanında mutlaka şerbet içilir. Hatta çoğu yerde söz kesme merasimine konuklar da davet edilirken şerbet içmeye buyurun diye çağrılırlardı. Böylesi hayırlı işlere tatlı başlanır ki sonrası da öyle tatlı devam etsin. Yaz aylarında şekerlemeci dükkanlarında mutlaka soğuk şerbetler satılır. Şekerlemecilerin raflarında duran cam şerbetlikler içindeki rengarenk şerbetler içlerindeki buzlarla harika görünürler. Bir de seyyar şerbetçiler bellerine doladıkları bardaklarıyla sokak aralarında dolaşır. Kimi şerbet var şerbet, buz gibi buz, 32 dişe keman çaldırır diye bağırır, kimi de sadece bardaklarını şakırdatmakla yetinirdi. Yemek dışında kışın tarçın şerbeti sıcak olarak verilir, yazın koruk ve bal şerbeti sunulurdu. Nar şerbeti ikramı kibarlıktan addedilirdi. Balla ve sirkeyle yapılan sirkencübin şerbeti hem susuzluğu giderir hem de hastalıklara şifa olurdu. Şerbet deyince Kadir Ağa'dan bahsetmeden geçmek olmaz tabii ki. İzmir'in meşhur şerbetçisi Kadir Ağa mesleğinin inceliklerini babasından öğrenir. Kiraz ve karpuz haricindeki bütün meyvelerden nefis şerbetler yapan Kadir Ağa'nın yaşadığı yıllarda İstanbul'da bile onun kadar çeşitli şerbet hazırlayan usta bulunmaz. İzmir'de şerbet fiyatları bir metelikten yarım meteliğe indirilince bu işe kızan Kadir Ağa tasını tarağını toplayıp İstanbul'a yerleşir. Bir gün sirkecide büyük bir kalabalığa rastlar. Bunlar Yunan sınırına gönderilen askerlerdir. Birden yakındaki mola taşına bir hoca çıkar ve askerler için orada bulunan herkesi duygulandırıp ağlatan bir dua eder. Birkaç gün sonra Mısır çarşısında o hoca efendiyi göğsünde bir nişanla görür. Yaptığı duadan sonra padişah tarafından bu nişanın gönderildiğini öğrenince kararını verir. Cepheye giden askerlere ve Yıldız Hastanesi'ne yaralı olarak getirilen hastalara hayır olarak şerbet yapıp dağıtacaktır. Kadir Ağa takım taklavatını hazırlar, şerbet alayını süsleyip Tahtakale'den Yıldız'a gelir. Dileği Sultan Hazretlerine iletilir. Gazilere portakal şerbeti dağıtacaktır. Sultan Hamid de bu alayı görmek ister. Kadir Ağa ve ekibi padişahın bulunduğu pencerenin önünden geçerler. Hastanedeki doktorların da çok kaliteli ve çok güzel bulduğu şerbetler tam 5 ay boyunca her cuma günü 1280 bardak olmak üzere gazileri serinletir, Kadir Ağa ise bir madalya ve bir nişanla taltif edilir. Muradına eren şerbet ustası son nefesine kadar bu nişanı göğsünde taşır. İstanbul'a gelen yabancı seyyahlar Türklerin yaptığı şerbet çeşitleri ve lezzetleri karşısında hayranlıklarını gizleyememişler ve bol bol ifade etmişlerdir. ...1960'lı yıllara gelindiğinde ise geleneğimizdeki ve hayat tarzımızdaki pek çok güzel şey gibi şerbetçiliğimizde de meşrubat sanayi karşısında teslim bayrağını çeker. Batılıların icadı asitli

katkı maddeli, sağlığa zararlı içeceklerin müptelası olduğumuzdan beri damak tadımızdaki milli renk ve lezzeti de kaybettik efendim. Artık yeni nesil kendimize mahsus bu lezzet ve zevklere bir yabancı edasıyla yaklaşıyor ne yazık ki. Sanırız iş yine annelere düşüyor. Maharetli eller mutfaklarımızı kendi boyalarıyla boyamalı. Gelecek nesillerin selameti için gayretiniz bol olsun efendim diyerek hazırlaması çok kolay olan nar şerbetinin tarifini sizlere sunmaya çalışalım efendim. Malzemeler 2 kilogram nar, 2 su bardağı su, 1 kilogram şeker, 1 ya da 2 adet limon suyu. Hazırlanışıysa narlar temizlenir, bir tencereye konulur ve üzerine su ilave edilip kaynatılır. Kaynatılan nar taneleri tel süzgeçten ezilerek geçirilir, nar suyuna şeker ilave edilerek tekrar kaynatılır. Ve bu esnada yarım limonun suyu da bu karışıma ilave edilir. Afiyet olsun efendim.

15. yüzyılda yaşayan Hatipoğlu Muhammed'in Ferahnamesindeki bir tarifnameyi sizlerle paylaşmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Ebu Ali adlı bir kişi şöyle naklediyor. Basra şehrinde bir vali olduğunu söylediler, görmek ve ziyaret edip duasını almak niyetiyle Basra'ya gittim. Gördüğüm bazı kimselere de valinin yerini sordum. Az önce mezarlık tarafına çıktı dediler. Arkasından gittim, beni görünce aceleyle mezarlığın mescidine girdi ve kapısını kapadı. Ben de merak edip kulağımı kapıya dayadım ve şöyle niyaz ettiğini işittim. İlahi, seni arzulayanlar halktan, şöhretten, gösterişten kaçtılar. Sırf sana rağbet ettiler. Sana müştak olanlar halktan ayrı durmuşlar. Tenhalarda seni zikretmişler. Bana da senden başkası gerekmez diyordu. Ben de kendisine bir hizmette bulunmak istediğimi söyledikten sonra size biraz tatlı getirsem yer misiniz efendim diye sordum. O da bana sen bilirsin dedi. Döndüm ve halis şekerden mamul edilmiş makbul bir tatlı getirdim. Sunmuş olduğum tatlıyı görünce bana ben senden böyle bir tatlı istemedim ki dedi. Ben de peki ya sizin istediğiniz nasıl bir tatlıdır efendim diye sordum. İçini çekerek bana şöyle cevap verdi. İtaat ve ibadet hurmasını alır, içinden kibirlilik çekirdeğini çıkarır, kulluk ve hizmet unuyla karıştırırsın. Ayrıca bela ve mihnet yağına rıza ve teslimiyet zaferanını katar, tevazu ve meskenet tenceresine hepsini birlikte koyar, üzerlerine safa balı.

dökersin. Altına iştiyak ateşini yakar, ihtiyat kepçesiyle ağır ağır karıştırıp pişirdikten sonra şükür tabağına koyarak önüme getirirsin. İşte benim istediğim tatlı çeşidi buydu diye ifade buyurdular. Her kim de bu zikrettiğim tatlıdan 3 lokma yerse göğsüne şifa, gönlüne nur olur, canına rahatlık gelir diye de ekledi. Efendim, her şey zıttıyla kaimdir. Gece olmazsa gündüz, soğuk olmazsa sıcak, kötü olmazsa iyi, açlık olmazsa tokluk, susuzluk olmazsa suyun değeri bilinmez. Hastalık da olmazsa sağlığın ne büyük nimet olduğu asla anlaşılmaz. Sağlık, sağlam insanların başında öyle bir taçtır ki, onu sadece bundan mahrum olanlar görür, sözü ünlüdür. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu muhteşem beyt yaklaşık 400 yıl önce söylenmiş ve bu sözlerin sahibi ise dünya tarihinde en büyük devletlerden ve en geniş topraklardan birini hükmetmiş olan muhteşem Süleyman'dır. Bu sözler dünyada hiçbir servet ve devletin sağlık kadar değerli olmadığını belirtir. Ömür boyu sağlık ve refah içinde yaşayanlar sahip oldukları nimetin değerini bilemezler. Tıpkı deryada yüzüp de denizin farkında olamayan balıklar, her an doya doya havayı teneffüs edip de etrafındaki atmosferi göremeyen insanlar gibi. Bilindiği üzere hangi yerimiz ağrısa vücudumuzun en önemli organının o olduğunu zannederiz. Hastalık, şükrünü gereği gibi yerine getiremediğimiz nimetlerin farkına varmamıza yardımcı olmasıdır. Ayrıca hastalıklar da derece derecedir. Herkes kendisinden daha kötü durumda olanı gördüğünde haline şükretmelidir. Sevgili dinleyiciler, bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler Aile Bağları ekibi olarak programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın. Esen kalın efendim.

0: Halime Nur Erk. Aile Bağları.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen.

Aşkın Sözler. Aşkın Sözler. Değerli dinleyenler, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu bölümde Ali Yurt Gezen hocamız bakalım hangi beyti tahlil etmiş, şerhini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisum, canlanalım ey saki. Mesihiye ait beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle. Ey içki sunan, Hüda hiçbirimizin ömür defterine beka yazmadı. Hepimizin ömrü sınırlı ve bir gün mutlaka bitecek. Madem öyle, lal taşı gibi kırmızı renkli, kadehi beri getir de bize canlanalım. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü Hüda defteri ömrü baki, cam-ı lalin beri sun, canlanalım ey saki. Mesihi'ye ait bu beytin bakalım şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız nasıl şerh etmiş. Yunus Emre, aşkla kendinden geçtiği bir demde yaşadığı meslik halini anlatmak için söze başlarken bir sakiden içtik şarap diyordu. Hiç şüphesiz münkerattan olan bir içkiyi kastetmiyordu Yunus. Şarap da saki de birer temsildi ve ehli biliyordu ki anlatılmak istenen bir mürşid-i kamil marifetiyle şairin gönlünde yakılan aşk ateşiydi. Divan şiirimizde de bir mazmum yani gizli anlam olarak işret ahvalinden, içki meclisinden, bu meclisin unsurlarından bahsedilir. Mazmunlar batınına zahirdekinden daha farklı manalar yüklenmiş benzetmeliklerdir. Böyle ifadeler karşısında okuyucudan beklenen, ilk bakışta kendini ele veren mana ile irtibatlı olsa da mazmunların batınına nüfuz etmek, şairin asıl maksadını anlamaya çalışmaktır. Bunun için şiirin üzerinde yeşerdiği zemine okuyucunun da şair kadar vakıf olması şarttır. Eski şiirimizin beslendiği irfana yabancılaşmışsak eğer, zahire takılıp kalırız. Üstelik zahirdeki bu aldatıcı görüntü şaire olduğu kadar onun şahsında ceddimize de bühtana sürükler bizi. Mesih'in az önce zikrettiğimiz beyti böyle bir tehlikeyi barındırıyor. Şairin sakiden istediği cam-ı lalin yani lal taşı gibi kırmızı renkli kadehin görünen ilk manası şaraptır. 16. asrın başlarında henüz 40'lı yaşlarında vefat eden Mesihi'nin hayat tarzı ve meşrebi de onun böyle bir talepte bulunabileceği ihtimalini destekliyor. Şiirleriyle olduğu kadar da hattatlığıyla da tanınan Priştine doğumlu bu sıra dışı şairin İstanbul'da hayatının son demlerinde işrete daldığına dair bilgiler var kaynaklarda. Kısaca bu beyit divan şiirinde masiyet ikrarı sayılabilecek ifadelere pek meraklı bazı çevrelerin marazi bir hevesle ceddimizin zannedildiği kadar dindar olmadığını ispatlamak üzere mal bulmuş mağribi gibi sarılacakları türde. Buna rağmen bu beyti ömrümüz kısa nasılsa öleceğiz bari günümüzü gün edip içelim eğlenelim gibi anlamak nadanlara mahsus bir okumadır ve bühtandır. Zira beyitteki içki talebi canlanmak içindir ve üstelik bu canlılık dünya hayatının geçici sebebiyle bir beka arzusuyla istendiğine göre ölümle sona ermeyen bir canlılıktır. Şu halde sakinin sunduğu kadehte insanı ebedi diri kılan bir âb-ı hayat yani ölümsüzlük iksiri vardır. Bu iksir aşk-ı ilahidir. Arifler kişiyi kendinden geçirip başkalaştırması, verdiği zevkle mest ve sarhoş etmesi yahut mazhar kıldığı ilahi tecelliyatla dehşete düşürmesi sebebiyle ilahi aşkı şaraba benzetirler. Şarap aşk olunca saki, mürşidi kamil, meyhanede tekke olur. Kabaca böyledir ama şair bu tabloyu naklederken seçtiği kelimelerle, nazara verdiği ayrıntılarla çok ince manalara kapı aralar. Nitekim az önceki beyitte sakiden istenen kadehtir. Kırmızı rengi her ne kadar bu kadehin şarapla dolu olduğunu

olduğuna delalet etse de şarap değil, cam yani kadeh söylenmiştir. Çünkü şarap ilahi aşk, kadeh ise sakinin yani mürşidi kamilin kalbidir. Ariflerin kalbi Allah aşkıyla yandığı, feyiz ve marifetle dolduğu için lal denilen yakut cinsinden kırmızı renkli, son derece kıymetli ve nadir bulunur bir mücevhere benziyor.

Allah dostlarının gönlüne muhatap olmak suretiyle, onların talim ve terbiyesinden geçerek kazanılabilen bir duygudur. İnsanın bu duygunun yaşandığı hale ulaşmak için, kâmil mürşidin gönlünü kendisine sunmasını istemesi, ondan himmet ve feyz istemesidir. Bu istek, kişinin kendini bilmeye başlamasıyla belirir. Şair, bir beka yahut ebedi hayat arzusuyla, himmet ve feyz arayışına yöneldiğine göre, varlığının hakikatine vakıf olmaya başlamış demektir. İnsanda beka sıfatı da diğer bütün ilahi sıfatlar gibi mücmelen vardır ve insanı aziz kılan da bu hususiyetidir. Kendini bilen, sıradan canlılar gibi sadece dünya hayatına razı değildir, dünyadaki ölümle yok olmaya da. Ölmeden evvel ölerek ölümü yenmenin, beka bulmanın, gerçekten diri olmanın yollarını arar. Bu yolun evveli de, ahiri de aşktır. Aşk, her halükarda maşukun rızasını gözetmeyi, ona asla muhalefet etmeden ittibayı gerektirir. Aşık, yegane maşuk olan Cenab-ı Hakk'ın ahirette dostları için vaat ettiği ebedi saadetle beka bulur böylece. Hakiki aşk, aşığa bu dünyada da beka duygusunu yaşatır. Çünkü aşk, insanın aşık olunan varlıkta kendisini yok ederek ikilikten kurtulmasının, vahdete ermesinin de imkanıdır. Vahdet şuuruna ulaşan aşıklar ölmez. Yunus'un dediği gibi, aşk şarabını içen canlar konmaya, göçmeye uymaz. İyi güzel de tasavvuf ehli olmayan, işret müptelası bir şairin bütün bunları kastettiğine malum. Böyle bir suali, modern zamanların dünya ile dini, yaşanılan hayatla tasavvufu ayıran bölmeli kafa yapısı sordurabilir. Zira İslam'ın tasavvufi bir neşveyle hayatı bütünüyle tanzim ettiği devirlerde canlanma arzusunu başka türlü düşünmek abesle iştigal olur. Kaldı ki günahkarların feyz ve himmete herkesten daha fazla ihtiyacı vardır. Bütün mesele eskilerin âb-ı hayat dediği bir iksirin varlığına inanıp inanmamaktadır. Âb-ı hayatı her arayan bulur mu bilinmez ama bulanlar günahkar da olsa ancak arayanlardır. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlananım ey saki. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz, alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle karşılığı şöyle. Bu dünya kümbetinin altında ev bark yapmak derdinde olmayız. Çünkü biz bu alemin sırça saraya sahip olan sultanıyız. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halife kılmış olması sebebiyledir ki insan bu alemin sultanıdır. Kainattaki her şey onun emrine ve hizmetine verilmiş, ondan bütün mahlukata Allah'ın adıyla hükmetmesi istenmiştir. Nitekim bir işe başlarken besmele çekmemiz, ne dediğimizin şuurunda isek eğer, hilafet vazifemizi hatırlamak, bunun mesuliyetinin farkında olduğumuzu beyan etmektir aynı zamanda. Hilafet, insan için bir imtiyaz, bir ikram, bir şeref olduğu kadar ağır bir mesuliyettir de. Fakat Allah-u Teala bu mesuliyeti taşıyabilmesi için gerekli bütün imkanlarla donatıp mahlukatın en şereflisi olarak en güzel kıvamda yaratmış insanı. Ona akıl ve irade vermiş, gönderdiği peygamberler, indirdiği kitaplar vasıtasıyla bunları nasıl kullanacağını öğretmiş, nihayet karargah olsun diye kalp dediğimiz bir de sırça saray ihsan eylemiştir. Beytimizi isterseniz bir daha tekrar edelim. Naili'ye ait olan beytimiz şöyle. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Kalp, insanın yeryüzündeki saltanatının karar merkezi olmakla bir saray hükmündedir. Bu saray, insanın kendisine hilafet vazifesi veren Allah-u Teala ile irtibatının da imkanıdır. Böyle bir irtibat zaruridir çünkü insana tevdi edilen hilafet vazifesi

vazifesi, o vazifeyi tevdi eden mutlak hakimiyet ve kudret sahibinden sürekli talimat almayı, ona sadık kalmayı gerektirir. İnsanın alem sultanlığı Cenab-ı Hakk'a sadakatiyle kaimdir. Bu sebeple kalp sarayında aldığı kararı yahut ortaya koyduğu iradeyi Allah'ın rızasına uygun mudur, değil midir, kalbin sağladığı irtibatla belirledikten sonra hüküm haline getirip uygulamaya koyabilir. Karargah olmakla saray addedilen kalp, buradaki kararları murad-ı ilahi istikametinde almaya imkan veren bir rabıtanın vasıtası olmakla da sırçadan bir saray gibi düşünülmüştür. Sırça kelimesi cam manasına kullanılır. Kalbin sırça saraya benzetilmesi, letafetinden, son derece itina ile muhafaza edilmesi gerektiğinden ve kıymetinden dolayıdır. Efendim, bununla beraber divan şiirinde kalbin benzetildiği sırçayla kastedilen daha ziyade aynadır. Ayna, camın bir tarafı sırlanarak yapılır ve tecelli mahallidir. Cenab-ı Hak da insanın kalbini esma ilmiyle sırlamış, böylece ona ilahi tecelliyata mazhar olabilecek bir hususiyet bahşetmiştir. İman bir ayna gibi Allah-u Teala'nın sıfatlarının tecellisini müşahedeye imkan verdiği için kalbin amelidir. Kalp aynasını zikirle her daim temizleyip mücella tutan insan, oradaki apaçık şehadeti sebebiyle imanını kalple tasdik eden insandır. Kalple tasdik edilmiş bir imansa, hilafet vazifesini tevdi eden hakimi mutlakla irtibat halinde olmak demektir. Bu rabıta olmadan yeryüzü hilafetinin hakkıyla ifası da, alem sultanlığının şeref ve imtiyazının muhafazası da mümkün değildir. İnsan, alemin sultanı olduğunun farkındaysa, o saltanata imkan veren sırça sarayını her daim temiz tutacak, incinmeyecek, kırılmayacak, mahlukata rahmetle, rıfkla, mülayemetle muamelede bulunacaktır. Alemin sultanı olduğunu bilen insan, bu şeref ve makamını korumak için kalp denilen sırça saraya malikken, dünya varına tenezzül de etmeyecektir. 16. asrın halveti şairlerinden Naili, az önce zikrettiğimiz beytinde bilhassa buna dikkat çekmek istemiş. Hanuman yani ev bark, dünyalıktan kinayedir. Peşinde koşulmaması, talep edilmemesi gereken dünyaya dair her şeydir. Dilerseniz beytimizi tekrar edelim. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz diyor beytinde şair Naili. İnsanın kendini zengin bilip dünyalığa rağbet ve tenezzül etmemesi, Allah'tan başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması haline istina denir. Beyitte sırça saraya sahip olmaya bağlanan böyle bir istina, gümbeli dünya tabiriyle de teşvik edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, Türkçe'de kümbet şeklinde telaffuz ettiğimiz Farsça gümbet kelimesi kubbe demektir. Dünya ile kullanıldığında gökyüzü kastedilir. Gökyüzü gümbedi devvardır, yani sürekli döner. Onun bu dönüşü zamanı belirler ki aslında gökyüzüyle devreden gelip geçen zamandır. Dönüp duran dünya kubbesinin altında zamanla birlikte insanlar da devretmekte, gelip geçmektedir. Öyleyse kısa bir müddet için gelip geçtiğimiz dünya kubbesinin yahut gölgesinde bir miktar eğleştiğimiz dünya denilen ağacın altına bina dikmekle oyalanmanın makul bir tarafı yoktur. Efendim, şerhine devam ediyor Ali Yurtgezen hocamız. Kümbet bizde türbe manasına da kullanılır diyor. Türbelerin çatısı ekseriye kubbe şeklinde yapıldığından kümbet kelimesi zamanla o yapının tamamına ad olmuştur. Şu halde dünyada ev, bark, köşk, konak inşa etmeye çalışmak, mezar üstüne bina kurmak, kabirli

süsleyip şatafatlı hale getirmek gibi faydasız bir meşguliyetle vakit öldürmektir. Geçici ve aldatıcı dünya hayatını ancak kalp denilen sırça sarayda ulaşılabilecek ebedi ve gerçek hayata tercih gafletine düçar olduğumuzun alametidir. Efendim, programımızı nihayete erdirirken buradan dünyayı büsbütün ihmal edelim manası çıkarılmamalıdır diyor şerh ederken Ali Yurtgezen hocamız. Şairin maksadı insanın kalp vasıtasıyla Allah tarafından muhatap alınmak gibi bir saadeti ve muhataplıkla kaim olan hilafet şerefini dünyaya değişerek kendini küçük düşürmemesi gerektiğini hatırlamaktır. Öte yandan kalp madem ki sırça saraydır, günahlarla karartıp kirletmemek için itina gösterilmelidir diyor. Kararmış bir kalp, hilafetinin şartı olan rabıtaya imkan vermediği için sahibini başına buyruk bir asi yapar, iki dünyada da zelil eder. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz, alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz demiş halveti şairlerden Naili. Bu alem payta ser kuh kuh mihnet-i gamdır. Eder her tişekâr-ı arzu bi sütun peyda. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle: dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun da oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun da oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Evet, hepimiz dünya üzerinden geçip giden yolcularız. Tercih ettiğimiz yolla, gidişatımızla, yürüyüşümüzdeki tarz ve kararlılıkla sınanıyoruz. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak, dünya imtihanımızda bizi bir başımıza bırakmamış, ahiret saadetine ulaşmamız için tutulacak dosdoğru yolu Kur'an-ı Kerim'inde tarif etmiş. Bu yolun nasıl yürüneceğini görelim diye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi usve-i hasene olarak göndermiş bizleri ve nihayet asırlardır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini tazeleyen saadat-ı kiramı sırat-ı müstakime işaretle vazifelendirmiş. Dini hükümleriyle, sünnet-i seniye ile, tasavvufi terbiye ile çağrıldığımız sırat-ı müstakim, felaha götürmesi yanında kolay ve ahenkle yürünebileceği için de dosdoğru yoldur. Bundan dolayıdır ki sırat-ı müstakimde olduğumuzu iddia ettiğimiz halde yürüyüşümüz aksıyor, yol almakta zorlanıyorsak eğer yoldan çıkıp sarpa sarmışız demektir. İşte az önce zikrettiğimiz beyitte 17. asrın halveti şairlerinden Naili-i Kadim, yolun sarpa uğratılmasındaki sebeplerden birine meşhur Ferhat'la Şirin hikayesini hatırlatarak dikkat çekmektedir. İranlıların Hüsrev'le Şirin adıyla bizimkinden biraz daha farklı anlattıkları bu hikayede dağlarda su yolları açmakta yahut taşlara resim nakşetmekte usta olan Ferhat'ın maşukası Şirin'e kavuşmak için bir sütun denilen çok sarp ve kayalık bir dağ deldiği rivayeti meşhurdur. Bir sütun dağının delinmesi, aşılması imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelerek istenilen hedefe ulaşma arzusundaki kararlılığa atfen mevzu edilse de tasavvufta insanı yoran, ömrü tüketecek derecede zaman kaybına yol açan ama neticesi veya hasılası olmayan lüzumsuz uğraşları temsil eder. Nitekim Ferhat'ın deldiği dağın adı sütunsuz, mesnetsiz, dayanağı olmayan manasına bir sütundur. Yani dünyevi arzu ve heveslerimizin peyda eylediği aslında olmayan

sevdadır bu. Dünyaya dair isteklerini hırsla gerçekleştirmek isteyenlerin vehmettikleri herhangi bir engeldir. Arzularımıza ulaşmak için aşmamız gerektiğine inandığımız bir sütun dağı gibi engellerin asılsızlığı dünyanın faniliğinden kaynaklanır. Dünya hayatımızın bir gün mutlaka sona ereceği ve dünyanın faniliği unutulunca nefsin şirin gösterdiği mal mülk, para pul, mevki makam arzusu yegane maksat haline gelir de insanı dağlara sürüp dosdoğru yoldan sarpa sardırır. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Beytimizi tekrar edelim. Naili'ye ait beytimiz şöyleydi. Bu alem pay ta ser küh küh minetü gamdır. Eder her tişekârı arzu bir bi sütun peyda. Yani dağları delen, külünk ustaları gibi arzuların her biri bir sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Zira baştan sona gam ve mihnet dağlarıyla dolu olması dünyanın bir vasfı değil, insanların dünyaya dair bir zannıdır. Aşmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz bu sıkıntı ve keder dağlarını dünyevi arzularımız var etmektedir. Böyle olduğu içindir ki şair, şiddeti ve mutlaka bir meşakkate katlanmayı gerektirmesi sebebiyle arzuları tişekâra, yani elinde külünk denilen demirden bir aletle dağları delen ustalara benzetmiş. Fakat bunların bir dağı delip aşacağım derken aslında yeni dağlar peyda ettiklerini söylemiştir. Bir maksatla ulaşmak için katlanılan zorlukların yeni ve başka zorluklara kapı açması, dünyevi arzuların sonsuzluğundan yahut nefsin doymak bilmeyen açgözlülüğündendir. Nefs, dünya yolculuğunu unutan insanın karşısına binbir zahmetle açtığı her dağın ardından başka bir heva dağı dikecektir, diyor şerhinde Ali Yurtkesen hocamız. Bizi dünya ile uğraştırıp istikamet üzere yürümekten alıkoyan arzulara meşru ihtiyaçlarımız da dahildir. İhtiyacı zaruret sanmak ve bunun sınırsızlığına hükmetmek gibi bir aldanış veya ölçüsüzlük, insanı asla sonu olmayan faydasız bir mücadeleye sevk etmektedir bu dünyada. Geleceğimizi kurtarmak adına daha çok kazanmak, daha çok biriktirmek, daha iyi yerlere gelmek için tevekkül ve teslimiyetin sınırlarını ihlal eden, ahireti unutan, kulluk vazifelerimizi ihmale sebebiyet veren her türlü gayretkeşlik, bir meziyet yahut fedakarlık gibi görünse bile beyhude bir yorgunluktur. Çünkü ilahi bir ölçüyle sınırlanmayan ihtiyaçlar bitmeyecek, delip geçtiğimiz hiçbir dağ kalbimizdeki itminansızlığa çare olmayacaktır. Dünyevi arzu, istek ve ihtiyaçlarımız aslında olmayan, varlığını vehmettiğimiz mihnet dağlarımızdır bizim. Yok sayarsak sıkıntı kalmayacak, sırat-ı müstakimde yürüyüşümüz sekteye uğramayacaktır. Onun için tasavvuf büyükleri zengin olmaya değil, gani olmaya çağırmışlardır insanları. Dağlarla, taşlarla uğraşırsanız zengin olabilirsiniz ama gani olamazsınız. Zira Farsçadan dilimize geçen zengin kelimesinin aslı taş manasına senkten türeme sengindir ve ağırlığı olan yahut değerli taşlara sahip bulunan demektir. Gani ise istigna sahibidir, ihtiyacı olmayandır yani. Bu sebeple zengin, sınırsız istek ve ihtiyaçlarının karşısına diktiği sarp dağların başında oyalanırken, gani olanlar sırat-ı müstakimdeki sonsuzluk kervanının peşinde istikamet üzere yol almaktadırlar. Beyti şerh ederken nihayetinde Ali Yurtgezen hocamız

0: göçtük kervan, kaldık dağlar başında dememek için çoğu zaman adını ihtiyaç koyarak varlığını meşrulaştırdığımız heva dağlarıyla boğuşmayı bırakıp yola gelmeye, yolda olmaya, yolda kalmaya azmetmek lazım diyerek bitiriyor şerhini. Efendim, bu hafta Aşkın Sözler'de Naili'ye ait bir beytin şerhini sizlerle paylaştık. Bu alem payita ser küh küh minnetü gamdır. Eder her tişekâr arzu bir bi sütun peyda. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Beytinin şerhini Ali Yurt Gezen hocamız yapmış, biz de sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya başka bir beytin şerhiyle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler. Semerkant Radyo.
2: Yüzün ürdün bendiren doca, ışık kimin parlar.

Kabusname'den öğütler. Kabusname 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Muhatap oğlu Gilan Şah'tır. Fakat aradan 9 asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen öğütler halen canlılığını devam ettirmektedir. Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir. Birçok edebi, tarihi ve ahlaki eserlere kaynak teşkil eder. Eser Osmanlılar zamanında ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat'ın dikkatini çeker. Milletin değer yargılarını alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. Edep, ahlak, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Babası Çelebi Mehmet'in devlet otoritesini temininden sonra kendisi de manevi sahada bir teşkilatlanmayı üstlenmiştir. Kabusname ahlaki sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserlerden biridir. Eserin mütercimi Mercimek Ahmet bir gün padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca padişah meseleyi şöyle ifade eder. Hoş kitaptır. İçinde çok faydalı şeyler ve öğütler vardır. Ama Farsçadır. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ama anlaşılır değil. Açık söylememiş. Bundan dolayı hikayesinden tat bulamayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir şekilde çevirse ta ki anlamından gönüller haz ala. Bunun üzerine Mercimek Ahmet, emir buyurursanız ben tercüme edeyim diye tercümeye talip olunca hemen tercüme eyle buyruğunu alır. Mercimek Ahmet bin İlyas şair, edip ve alim bir kişidir. Tercümeye telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir. Kabusname üzerinde Cumhuriyet döneminde bir hayli incelemeler yapılır ve eser yeniden tercüme edilerek Tercüman 1001 Temel Eser serisinde yayınlanır. Bu öğütlere gönül kulağını açık tutmanız dileğiyle.

Ey oğul, bilmiş ol ki artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir. Ey kulum, hazırlan. Bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin. Şimdi ey ciğer köşem, ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigâr

bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın. Zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut. Sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor ama inşallah sen kabul edersin. Ey oğul! Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bu kanaatin yanlış olduğunu bildiğim halde sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi yazdım ama az ve öz yazdım. Çünkü her şeyin azı ve özü faydalıdır. İnsanların bir adeti vardır. Değerli bir malları olursa onu değerli birine vermek için saklarlar. İşte benim bu dünyadan elde ettiklerimin en değerlisi bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. İşte son günlerimde bu öğütleri sana veriyorum. İnşallah sana faydası dokunur. Öğüt, aklın süsüdür. Ey oğul, akıllı ol ve kendi soyunun itibarını iyi gözet. Ta ki şerefini kaybedenlerden olmayasın. Gerçi yüzüne ne zaman baksam akıl ve hüner görürüm. Ama öğüt, aklın süsüdür. Benim yapacağım onu sana hediye etmektir. Muhafaza etmezsen yine sen kaybedersin. Sonra bilmiş ol ki benim ölümüm yakındır. Benim ardımca senin de gelmen yakındır. Öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın. O yola da yardımcın olsun. Çünkü bu dünya öteki dünyanın ekinliğidir. Kendini öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştir. Ey oğul! Bu ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştirmeye gayret et. Bu dünyada iyi kişiler aslan gibidir. Kötü kişiler ise köpeğe benzer. Çünkü köpek ne avlarsa avını avladığı yerde yer. Aslan ise avını kendi inine götürür, sonra yer. Bunun anlamı şudur. Köpek nefsinin esiridir. Ne avlarsa burada yer. Aslan akıl sahibidir. Burada ne avlarsa o aleme tutar, götürür. Gayret et ki avın iyilik olsun. Öbür alemde lazım olur. İyilikten murat ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar, alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer. Suyu ne kadar yukarı akıtırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil. Ta ki alevin daima yükselsin. Allah 5 türlü ibadet buyurdu. Ey oğul! Allah'ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde 5 türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle 5 türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini dil ile söylemektir.

ve gönülle inanmaktır. Diğeri 5 vakitte namazdır, öbürü de yılda 1 ay oruç tutmaktır. Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmak da o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durman gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun, seçkinlerden olmazsın. Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani namaz kılmakta eksiklik olabilir deme. Din açısından gözetmezsen bari akıl yoluyla bak, ne kadar faydalı olduğunu gör. Evvela namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişide büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazuyu gözetince Allah makamını yüceltir.

Ey oğul, oruç tutmak yılda bir ay olan bir ibadettir. Yılda bir ay olan kulluğu dahi eksiklikle geçirme. Akıllı olan namert olmayı kendine reva görmez. Orucun gayesi kulun ağzını Allah'ın mühürlemesidir. Bu mührü bütün bedenine vurmalısın. Yalnız ağzına mühür vurunca diline, gözüne, ayağına, eteğine de vurmalısın ki oruç senden razı olsun. Oruç tutmanın faydası odur ki sabahleyin yiyeceğini bir yoksula veresin. Ta ki açlık zahmetini çekmenin sana faydası dokunsun.

Ey oğul, şahsiyetini ananın, babanın verdiği adla değil de kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana bir ad verdi. Ya Ahmet, ya Mahmut, ya falan ya da filan. Oysa senin kazandığın ad ya bilgin, ya bilge, ya üstad, ya öğretici, ya da becerikli olacaktır. Böyle olunca öteki adın babanın ve ananın yanında makbul olduğunun alametidir. Bu sonraki adlar da halk arasında makbul olduğunun nişanıdır. Ey oğul, tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler, her kimin dili tatlı olursa dostları çok olur. Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilmedikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz, tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Halka güzel sözler söyle ki güzel cevaplar işitesin. Ey oğul, kimsenin üzüntüsüne sevinme. Böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara zulmetme. Adalet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan zulüm görmezsin. Adalet bulursun. Ey oğul, çorak yere tohum ekme ve ağaç dikme. Çünkü ürün vermez. Yani nankör kişiye iyilik etme. Çorak yerde tohum nasıl boşa giderse, nankör kişiye yapılan iyilik de öyle boşa gider. Fakat iyiliği layık olandan esirgeme. Elinden iyilik etmek gelmezse, bari halkı iyiliğe yönelt. Demişlerdir ki, bir kişi bir kişiyi hayra yönlendirirse, o hayrı işlemiş gibi olur. Ey oğul, yaptığın iyilikten dolayı pişman olma ve kötülükten çok sakın. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ölmeden sana erişir. İyilik ettiğin kişinin gönlü ne kadar rahat olursa, senin de gönlüne o kadar rahat erer. Bir kişiye kötülük edersen, o kişinin gönlüne ne kadar sıkıntı ererse, senin de gönlüne o kadar sıkıntı erer. Belki tasası ve ağırlığı sende daha da çok olur. Ey oğul, yüzünü değiştirmeyesin. Yani buğday gösterip arpa satma. Yani halka kendini iyi gösterip gizlice yaramaz işler işleme. Bu iki yüzlülük nişanıdır. İki yüzlülük nişanını vurulmamak için bütün gayretini göster. Ey oğul, insanın iki hali vardır. Hiçbir zaman bu iki halden birinden uzak değildir. Biri sevinçlilik, öteki üzüntülük. Sakin ol. İster üzüntülü, ister sevinçli ol. Üzüntünü ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün. Sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Ey oğul, iyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Bu çocukların işidir. Olmayacak şeyle kendinden geçme. Yani olur olmaz şey için kendi durumunu değiştirme. Çünkü akıllı kişiler olur olmaz şey için kendilerinden geçmezler ve değme yer ile deprenmezler. Söz gelimi sana bir üzüntü geldi. Sen sevinçliydin, hemen üzüldün. Akıllı kişiler bu hali hoş görmezler. Sana gelen sevinç hali için hemen sevinme. Çünkü elbette onun üzüntüsü vardır. Her üzüntü içinde hemen üzülme. Çünkü sonunda sevinci vardır. Ummadığın bir yerden ne gelebilir diye umudunu kesme. Ve bir şey umduğun yerden de sakın umutlu olma. Çünkü kişiye gelirse çoğunlukla ummadığı yerden gelir, umduğundan değil. Ey oğul, hayatın müddetince

hakkı münkir olma. Yani bir kişi bir şey hakkında iyi dese, o dediği şey gerçekten de iyi olsa, sen ona kötüdür deme. Kötüdür derlerse, sen de kötü olduğunu biliyorsan, ona iyidir deme. Münkirlik böyle olur. Ama iyiye iyi, kötüye kötü dersen, hak tanır olursun. O halde hak tanır olmak, hakkı münkir olmaktan iyidir. Ey oğul, öfkelenenlerden olma. Eğer bir kimse sana öfkelenip söylerse, sen ona yavaşlıkla cevap ver. Ama ahmaklara susmaktan başka cevap verme. Nitekim derler, cevabul ahmakıl es sükut, yani ahmak kişiye verilecek cevap susmaktır. Ey oğul, üzerinde emeği olan bir kişinin emeğini elden çıkarma. Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bari nankör olma. Hele senin için emek çeken hasmın olursa, ne kadar elinden gelirse o kadar hasımlarına iyilik eyle. Ey ciğer köşem, birkaç iyi iş vardır. Kişi onları adet edinip sürdürürse hem insanların katında hem de Allah katında itibar görür. İlim, edep, tevazu, zahitlik, doğruluk, sözde ve fiilde dini temiz tutma, namusluluk, halkı incitmemek, halkın güçlüğünü götürmek. Bunların hepsinin sermayesi hayadır. Nitekim Peygamberimiz buyurur, ne zaman haya varsa iman da var. Ne zaman iman var, o iyi işlerin hepsi de olur. Ey oğul, bilgisiz kişiyi, marifetsiz insanı insan yerine sayma. Bilgisiz ve marifetsiz kişiyle arkadaş olup birlikte oturma. Hele kendini alim sayan bilgisiz cahil ile. Bilgisizle ve cahille sohbet etme. İyi kişilerle sohbet et. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin de adın iyi olur. Görmez misin ki şırlağan bir yağdır. Aslı susamdır. Ne zaman gülle hem sohbet olur, artık ona susam yağı da şırlağan demezler, gül yağı derler. Eğer menekşeyle hem sohbet olursa menekşe yağıdır derler. O iyi adlıların sohbetlerinin bereketi yüzünden 40 gün onlarla düşüp kalkınca susam ve şırlağan adı unutuldu, gül ve menekşe adı anıldı. Onun için Peygamberimiz buyurur, her kim bir kavimle 40 gün düşüp kalkarsa onlardan olur. Ey oğul, iyilerin işini inkar edici olma ve onların iyiliğini unutma. Senden bir şey umana sitem edip benden bir şeyler umuyorsun diyerek başına kalkma. Çünkü senden umudu olana sitem etmek ben de umucuyum demek olur. Böylesi himmetsizlik olur. Ondan sonra iyi huyu ve iyi kişiliği meslek edin. Yaramaz huylardan ırak ol. Kimseye zararın ve azarın değmesin. Zarar verici olmak iyi değildir. Çünkü zarardan eksiklik doğar ve eksiklikten şerefsizlik. Öyleyse halk içinde şerefsiz olmak iyi değildir.

0: Reklamlar.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo.

Ey oğul, seni akıllı kişiler övsün, cahil kişiler övmesin. Çünkü akıllılar ileri gelenlerdir, cahiller ayak takımıdır. Bu iki grup birbirinin zıttıdır. Akıllının bilgilice işini cahil beğenmese gerek. Cahilin bilgisizce işini akıllı zaten hiç beğenmez. Çünkü akıllı olan kendi mizacına uygun olarak bilgilice iş görür, seni onun için beğenir. Cahil de kendi mizacına uygun olarak iş görür, seni onun için över. Cahilin övdüğü işten sakınmak gerek. Ta ki akıllıların eğlencesi olmayasın. Çünkü sıradan kişilerin katında övülen insan, ileri gelenlere maskara olur. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkatli dostların sana öğüt verirlerse öğütlere kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların yanına yalnız olarak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir. Halk arasında öğüt kulağa girmez olur. Hem de sitem gibi olur. Ey oğul! Bir konuda bilgin tam olsa da bilginle gururlanma. Ne zaman sana bir iş düşse iyice bilsen ki sen o işi başarabilirsin. Buna güvenme. Bir akıllı kişiye danışmadıkça o işe başlama. Kendi görüşünü beğenenlerden olma. Bir bilene akıl danışmayı ayıp sanma. Görüş benim görüşümdür. Başkası bana elverişli olanı ne bilir deme. Kendi bildiğine gitme. Çünkü kendi görüşüyle iş tutan

kişi sonra pişman olur. Öyleyse akıllı yaşlılarla ve şefkatli insanlarla istişare et, sonra o işe el at. Ey oğul, bir gözle görmek, iki gözle görmek gibi olmazsa, iki kişinin görüşü de bir kişinin görüşü gibi değildir. Bir doktor hastalansa kendi kendini tedavi edebilir mi? Ne zaman hastalığının arttığını görürse, tedavi olmak için hemen bir doktordan yardım ister. Bilgisi ve tecrübesi ne kadar fazla olsa da, o sırada kendisine bir faydası olmaz. İhtiyacı olan birisi senin yanına gelecek olsa, onun için çalış, çabala. Emeğini ondan esirgeme. Bu insan düşmanın veya seni çekemeyen biri olsa da farklı davranma. Ola ki o düşmanlık dostluğa dönüşe. Ey oğul, iyi konuşan ve söz anlayan kişiler sana gelecek olsalar, onlara hürmet et ve iyi davran. Çünkü onların sana gelmeleri seni ağırladıkları içindir. Sen de onları ağırlarsan, bu kez sana gelmeye daha istekli olurlar. Ama şahsiyetsiz adamın yanına kimse gelmez. Ey oğul, sözün doğrusunu söyle. Sakın yalan söyleme, yalancı olma. Sözünün doğruluğuyla tanınmış biri olarak bilinmeye çalış. Eğer mecbur olarak bir kez yalan söylesen de gerçeğe geçsin. O halde ne söylersen doğru söyle, yalan söyleme ve yalana benzeyen gerçeği de söyleme. Çünkü bir gerçek ki yalana benzer, o anda yalan olmuş olur. Ey oğul, sözü yerine uygun olarak söyle. Uygunsuz söz söyleme. Çünkü beğenilen sözün hem söyleyene yararı var, hem de işitenin canına can bağışlar. Uygunsuz söz ise söyleyene zarar verir. İşitenin de gönlüne hoş gelmez. Ey oğul, sözünün başına ve sonuna dikkat et. Birisine bir şey söyleyecek olursan yüzüne karşı söyle, arkasından konuşma. Böylece sözü bilerek söyleyenlerden olursun. Çünkü lafını bilmeden konuşan kişi açık ve anlaşılır konuşan papağana benzer. Papağan sarf ettiği sözden habersizdir. Papağan gibi olanlara konuşur fakat konuşmasını bilir demezler. Öyleyse konuşan ve konuşmasını bilen odur ki, konuştuğu zaman kim olursa olsun ondan bir şey anlasın. Böyle olmayana insan demezler. Çünkü böyleleri insan suretinde olmakla birlikte insan sayılmaz. Ey oğul, söz yüce bir şeydir. Sen de sözü yüce bil. Çünkü söz gökten gelmiştir, onun için azizdir. Bu aziz sözün yerini bulunca bildiğinden sakınma. Ve yeri değilse sözü harcama. Ta ki sözün zayıf olmasın, aklına ve bilgine zarar gelmesin. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen o ilimle ilgili iddiada bulunma. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin. Ama bildiğin ilimle ne gerekse elde edersin. Ey oğul, bilmenin sana ne yararı ne zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme. Ve sırrını kimseye de söyleme. Birkaç kişi bir yere toplanıp otursa orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan halk kötüye yorar. Kim bilir ne boş söz ki fısıltıyla söylüyor derler. Çünkü halkın birbirine olan kuşkusu kötüdür. Öyleyse sözü açık söyle. Ama ne söylersen kendi değerince söyle. Kendinden büyük söyleme. Ey oğul, birisinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözle çabuk hareket etme. Ne söylesen önce

Önce düşün, sonra söyle. Ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın. Çünkü derhal söylemenin bir şekli var. Ya yarar, ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. Birisi budur ki o sözün zararlıysa düşünmekle anlarsın. O zararlı işten sakınırsın. Birisi de budur ki yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin. Ey oğul! Nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. Demişlerdir ki, susmak ikinci sağlıktır. Çünkü çok kişi sağ yürürken sözü yüzünden hasta olur. Az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Çünkü bir kişi ne kadar akıllı ve kamil olsa da, ne zaman çok sözlü olursa, sözleri hep yerinde olsa bile ayak takımı arasında adı beyinsiz olur. Eğer cahil ve sıradan biri de olsa, ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar. Ey oğul! Ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli isen de kendini övücü olma. Kişi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün, kendi kendini övme. Ey ciğer köşem, gücün yettikçe söz dinlemekten ürkmemeye çalış. Çünkü halk söz dinlemekle söz ehli olur. Buna delil şudur. Bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besleseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz ve sağır olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, ikisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve bilgelerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı.

0: bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: İslam dünyasında yüzyıllardır en çok tartışılan isimlerin başında felsefe, matematik ve tıp bilgini İbn Sina gelir. Bilim adamı olarak çığır açmasına rağmen onun en büyük şanssızlığı filozof olarak görüşlerinin çok tepki almasında yatar.
2: Miladi 980 yılında Buhara'da doğan Abdullah'ın oğlu Hüseyin, ilim basamaklarını tırmanmaya başladıktan sonra İbn Sina adıyla meşhur olmuştur. Avrupa'da Avicenna ismiyle tanınan İbn Sina, tıp, felsefe, fizik, kimya, matematik, gök bilimi, eczacılık, mantık, edebiyat ve arkeoloji bilimlerinde söz ve eser sahibiydi.
1: Daha mikrop kavramının ne olduğu konusunda Avrupalıların en küçük bir fikri yokken, o tam 900 sene önce mikrobu keşfetmiş ve her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek bir aletimiz yoktur diyerek kitabına yazmıştır. Yine ilk defa olarak ameliyatlarda narkozu kullanan, suyu temizlemek için filtre kullanılmasını teklif eden de İbn Sina'dır.
2: Şarbonu, karaciğer ve sarılık hastalıklarını ayrıntılarıyla tarif eden ve tedavi metotlarını bulan da yine aynı bilgindir. Akıl hastalarının Avrupa'da mağaralarda zincire vurulduğu, ateşlerde yakıldığı dönemlerde İbn Sina onların nasıl tedavi edileceğini kitaplarında anlatmış ve uygulamıştır.
1: Bir felsefe ve bilim ansiklopedisi olan Şifa kitabıyla tıp tarihinin en ünlü eseri olan Tıp Kanunu kitaplarının yazarı olan İbn Sina, ilk eğitimini doğum yeri olan Buhara'da babasından aldı. Fıkıh ve tıp eğitimini genç yaşta tamamladı.
2: 17 yaşındayken Buhara hükümdarını tehlikeli bir hastalıktan kurtarınca saray kütüphanesine müdür olarak tayin edildi. Kitaplarla haşır neşir olurken Buhara'ya gelen Abdullah bin Natili'den mantık ve felsefe tahsil etti. Bu esnada tıp ilminde de bilgilerini artıran İbn Sina, hastalar üzerinde denemeler yaptı. Kalp damar hastalıkları üzerine tam bir otorite olan bilginin yazdığı eserler, yüzyıllar boyunca medreselerde ve Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu.
1: Önce Aristo'nun, sonra da Farabi'nin felsefi düşüncelerinin tesirinde kalarak, özellikle bazı meselelerde İslam düşüncesine aykırı fikirler beyan etti. Bu da çeşitli felsefi tartışmalara yol açtı.
2: Bu dönemde bir yandan Türkler Orta Asya'daki İran egemenliğine son veriyor, bir yandan da İran'daki yerel hanedanlar Bağdat'taki Abbasi halifeliğinden bağımsız olmak için mücadele ediyorlardı.
1: İbn Sina bir süre Horasan'da dolaştıktan sonra önce Rey'e, ardından da Kazvin şehrine gitti. Sonunda Hemedan'da saraya doktor oldu. Hükümdarın güvenini ve desteğini kazanarak iki defa vezirlik makamına atandı.
2: Hemedan şehrinde bulunduğu müddet içerisinde gündüzleri sarayda hem doktor hem de idareci olarak çalışan İbn Sina, geceleri de öğrencileriyle birlikte eserlerini kaleme alıyor, felsefi ve bilimsel kitaplar yazmak için uğraşıyordu. Miladi 1022 yılında Hemedan Sultanı Şemsüddevle'nin vefatı üzerine İsfahan hükümdarıyla gizlice mektuplaşması bir süre hapiste yatmasına sebep oldu.
1: Sonunda hapishaneden kaçarak İsfahan'a gitti. Orada hayatının son 14 senesini nispeten huzurlu bir ortamda geçirdi. Hemedan'da yazmaya başladığı iki büyük eserini İsfahan şehrinde tamamladı. Hükümdar Alaüddevle'ye eşlik ettiği bir sefer sırasında hastalanan İbn Sina, kendi kendini tedavi etmeye çalıştıysa da bağırsaklarındaki kolit sancılarından ve aşırı bitkinlikten dolayı 1037 senesinde İran'ın Hemedan şehrinde öldü.

0: Aristo ve Farabi'nin fikirlerinin İslam coğrafyasında yayılmasına sebep olan İbn Sina, hayatının son yıllarını Doğu felsefesini ilerletmeye harcadıysa da ömrü vefa etmedi. İbn Sina, geliştirdiği felsefeyle Endülüs'ten İtalya'ya, Fransa'dan Türkistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada tesirli olmuştur.
1: Mekanikle de ilgilenen İbn Sina, Newton'da son biçimine kavuşan atalet, yani eylemsizlik ilkesini ilk bildiren kişiydi. Onun bu çalışması çok önemliydi. Çünkü 11. asırda yaşayan bir bilim adamı olarak modern çağın mekanik ilmine çok yaklaşmıştı. Onun keşifleri çeviriler yoluyla batıya geçmiş ve güdümlenmiş eğitim terimi Avrupa'da impetus kelimesiyle karşılık bulmuştur.
0: 200'e yakın eser yazan İbn Sina'nın bilimsel görüşleri sadece İslam coğrafyasını değil, yüzyıllar boyunca Avrupa bilim dünyasını da etkilemiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 26. cüz. Ahkaf suresi 1. ayetten Muhammed suresi 38. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
0: Dünyanın en günahkar kulu.

Her peygamberin Allah'ın kendisine bahşettiği bir makamı ve Allah katında anıldığı bir sıfatı vardır. Nasıl ki nebilerin sonunda

0: korkusu, Resullerin Efendisi olan Fahri Kainat Efendimiz Allah'ın Habibi, sevgilisi olarak anılıyorsa, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti İsa Ruhullah ve Hazreti Musa da Kelimullah olarak anılmaktadır. İşte zaman Allah'ın keliminin yani Hazreti Musa'nın zamanıdır. O Tur Dağı'nda Allah'la konuşup çeşitli sualler sorarak dileklerde bulunur. Bu dileklerden birisi de dünyanın en günahkar insanını görmek dileğidir. Dileyen Allah'ın bir peygamberi olur da dileği kabul olunmaz mı? Allah Hazreti Musa'ya falanca yere git, oradan yanında çocuk olan bir adam geçecek. İşte o adam dünyanın en günahkar insanıdır der. Hazreti Musa tarif edilen yere gidip yanında bir çocukla oradan geçen adamı görünce içinden demek dünyanın en günahkar insanı bu kimseymiş diye geçirir. Bu sefer de Hazreti Musa'nın yüreğini başka bir merak kaplar. Peki dünyanın en günahsız insanı kim? Allah ey kelimim diye buyurur. Falanca yere git, akşama doğru bir adam ve yanında bir çocuk oradan geçecekler. İşte o adam da dünyanın en günahsız insanıdır. Hazreti Musa buyrulan yere gidip sabah gördüğü aynı adamı ve çocuğu görünce şaşırır. Allah'ım der, bu nasıl iştir? Ben dünyanın en günahkar kimsesini görmeyi murad ettim ve sen bana bu adamı gösterdin. Şimdi ise dünyanın en günahsız masum insanını göreyim dedim, buradayım, sen yine bana aynı kimseyi gösteriyorsun. Allah, ey kerimim der, doğrudur. Bu adam sabah dünyanın en günahkar kuluydu. Bu sabah yanındaki çocuğuyla birlikte deniz kenarına gittiler. Çocuk hayranlıkla sahildeki kumları avucuna alıp, baba dedi, ne kadar da çok, bu kumlardan daha çok bir şey var mıdır? Babası, denizlerin köpükleri kumlardan da çoktur evladım, dedi. Çocuk daha da meraklanarak, peki denizin köpüklerinden de çok bir şey var mıdır, diye sordu. Babası, senin babanın günahları denizlerin köpüklerinden de çoktur, dedi. Çocuk babasının günahlarından da çok bir şey olup olmadığını sorunca, o zaman babası ağlayarak, Allah'ın merhameti senin babanın günahlarından da çoktur, dedi. İşte ben de bana olan bu güzel zanlı hürmetine onu bağışladım. Anasından doğduğu ilk gün gibi tertemiz, akpak ettim diye buyurur. Allah kendisine güveneni hiç darda bırakır mı? Onun yaratması, yarattığına olan merhameti, kullarının onun merhametine olan itimadı hep ve yalnızca aşktandır.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki

0: kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Rabbül Alemin'e hamdü senalar olsun. Bizleri daima hamd eden, şükreden kullarından eylesin. Salat ve selam aleyhi salatu ve selam Efendimizin üzerine, âline, ehli beytinin üzerine olsun. Büyüklerimizin, saadat-ı kiram efendilerimizin, özellikle de gavsımızın himmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala dünyada ölürken, kabirde, haşirde, neşirde bizleri onlardan ayırmasın. Günün mana ve ehemmiyetini dile getiren Necip Fazıl Üstad'ın bir şiiriyle başlayalım inşallah. Hicret. Mekke ile Medine arası yollar, kizik kizik hasret arası yollar. Vardığı her nokta yine başlangıç, gitgide Allah'a varası yollar. Mekke ile Medine arası yollar. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin, yalnız iki çift nurdan güvercin. Bunlar iki dostun ayakları ki, yolları göklere bağlayan perçin. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin. Hicret, yurt dışında aranan destek. Dava sahibine öz yurdu köstek. Merkezi dışarıdan sarmaktır murat. Merkezi çevreden fethidir istek. Hicret, yurt dışında aranan destek. İnsan kaçar, ufuk kaçar beraber. Ufukta varılmaz gayeden haber. O ki eteğinde ufuk ve gaye. O ki gaye insan, ufuk peygamber. İnsan koşar, ufuk kaçar beraber. Ayakta Medine Müslümanları,

İslam'ın yardımcısı kahramanları, Rasuller Rasulü uğruna feda, malları, canları, hanumanları, ayakta Medine Müslümanları. Hicri yılbaşımız. Belki de çoğu Müslümanın unuttuğu veyahut da bize unutturulmak istenen hicri yılbaşımız. Asla hatırımızdan çıkartmamamız gereken bir gün. Manasını çok iyi anlamaya gayret edeceğimiz bir gün. Çünkü insanın hayatında belirli günler vardır unutamayacağı. Bir hastalıktan kurtulması veyahut da çok sevince uğradığı bir gün, unutulmaz, önemli günler vardır. İnsan hayatı nasıl böyleyse, toplumların, ülkelerin, kültürlerin, medeniyetlerin de tarihinde unutulmaz günler vardır. Onlar çok önemlidir. Gelecek nesile o günlerin güzelliği, önemi anlatılırsa o millet ayakta durabilir. Tarihini, kültürünü, medeniyetini, kendini, özünü unutmaz. Eğer o günler unutulursa öz benliğimizi unuturuz. Yolumuzu şaşırırız. Mesela hep duyarız. Milattan önce, milattan sonra. Milat, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu esas alınarak bir tarih belirlenmiş. Çok önemli görülmüş. Ve tarihi oradan başlatmışlar. Aslında Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlar. Ama onlar çok önemsediği için oradan başlatmışlar. İşte hicret de İslam tarihinde çok önemlidir. Unutmamamız gereken bir olaydır hicret. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir alacak verecek davası olmuş. Çözülemeyince, tarihte anlaşma sağlanamayınca Hazreti Ömer bir takvim belirlenmesini istemiş. İşler daha kolay çözülsün diye. İstişare edildiğinde herkes önemli bir şey söylüyor. Ama Hazreti Ali kerremallahu veçeh ise Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alınmasını, yılbaşının buna göre tespit edilmesini istiyor. Ve bu ashab tarafından da, Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından da çok uygun görülüyor. Çünkü hicret hakikaten bütün Müslümanlar için çok önemli bir tarihtir. Bütün müşriklerin korkuya kapıldığı ve Müslümanları topyekün ortadan kaldırmak için karar aldıkları bir an. Ki artık Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı inananları kendilerine çok büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Ve Darun Nedve'de toplantı yapıyor ileri gelenler. Ve şu karara varıyorlar. Eğer bir kabile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürürse bu intikama dönüşür, kan davasına dönüşür. Ama her kabileden güçlü, kuvvetli, iyi kılıç kullanan gençlerden seçersek hepsi aynı anda kılıcını vurur ve onu öldürür. Bu sayede Haşim oğulları cesaret edemez. Çünkü bütün kabilelere karşı cephe alamazlar diyerek böyle korkunç bir karar alıyorlar, plan yapıyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Bütün planların üzerinde de plan kuran Allah.

Allah'ın azamet ve kudretini unutuyorlar. Müslümanlar çok büyük eza ve cefa çekiyorlar. Zaten Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı hep çilelerle geçmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyaya yetim olarak gelmiş. Daha doğmadan Allahu Teala babasını almış. Yetim olarak dünyaya gelmiş. Daha küçük yaştayken, 6 yaşındayken annesini almış. Düşünün, 6 yaşındaki bir çocuğun annesiz ve babasız kalışını. Sonra dedesi Abdülmuttalip yanına almış. Ama çok geçmeden Allahu Teala onu da almış. Ve 40 yaşına kadar böyle gelmiş. Allahu Teala büyük bir görev ve sorumluluk vermiş. Risalet görevi vermiş. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ilk karşı gelenler kendi akrabaları olmuş. İleri gelenler olmuş. Adeta bütün hayatı çok çetin bir imtihanla geçmiş Resulullah aleyhissalatü vesselamın. Ve sonra kendi kavmi, en yakınları, akrabaları, hısımları onu Mekke'den kovmayı, hatta ortadan kaldırmayı düşünmüşler. Resulullah aleyhissalatü vesselama inananlar çok zulümler görmüşler. Düşünün, Allahu Teala'nın en çok sevdiği, Habibim dediği, sevgilim dediği bir peygamber sanki dünyada bir gün görmemiş, tabiri caizse. Aslında isteseydi bu dünya ona cennet olurdu. Peki bunun hikmeti neydi? Niye bu kadar zorluklar, niye bu kadar çileler geliyordu? Çünkü aşk, sevgi, muhabbet çile ile belli olur. Zor zamanlarda dostluk belli olur. Hiçbir zorluk, hiçbir güçlük, önüne çıkan hiçbir engel onda Allah'a karşı zerre miskal muhabbette bir azalma meydana getirmiyordu. İşte örnek ya, bizim de Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ve onun hayatından, onun hicretinden alacağımız çok dersler vardır. Adeta Resulullah aleyhissalatü vesselamın bütün tutunmuş olduğu zahiri dalları Allah kırıyor. Tasavvufi okumayla beraber okursak, sadece ve sadece Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, işte hakiki tevhide, hakiki muhabbete, hakiki kamil imana ancak böyle ulaşılır. Bütün sahabeler bu imtihandan geçmişler. Bütün peygamberlerin hayatında hicret vuku bulmuş. Hiçbir peygamber yok ki hicret etmesin. Hazreti Adem aleyhisselam hikmete mebni olarak ne yapmış? Cennetten yeryüzüne indirilmiş. Bir nevi hicret etmiş. Hazreti Nuh aleyhisselam senelerce kavmine yalvarmış. 950 sene peygamberlik yapmış. Devamlı insanları tövbeye davet etmiş. Ama baktığımız zaman Hazreti Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmasına rağmen bir gemi insan toplayamamış. Şimdi Hazreti Nuh aleyhisselam görevini yapmadı mı? Amenna ve settakna, yaptı. Ama kalpleri evirip çeviren yalnız ve yalnız kimdir? Allahu Teala'dır. Allah'tan başka kimse hidayet veremez. Peygamberlere, resullere, velilere, salihlere düşen ise sadece hidayete vesile olmaktır. Bunun için çaba sarf etmektir. Önüne çıkan hiçbir engele takılmamaktır. Hiçbir zorluk onları

Duasından vazgeçirememiş, Allah'a kulluktan ayıramamış, bütün zorluklara rağmen, bütün zorluklara katlanarak sevgisini ve muhabbetini ortaya koymuşlar. Nuh Aleyhisselam kavmine çok yalvarmış, gelin tövbe edin diye. Ama onlar hep kulak ardı etmişler. Ve neticede Allahu Teala onlara tufanla beraber yok etmiş. O da hicret etmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha çocuk yaştayken kavmini tevhide, Allah'a imana davet etmiş. Hepinizin bildiği gibi ateşe atılmış. Çok çileler çekmiş. Ve neticede Nemrut'un diyarından Şam diyarına hicret etmek zorunda kalmış. Hazreti Lut Aleyhisselam kavmi ahlaksızlaşmış. Çok anlatmış. Söz dinlemeyince bu sefer Allahu Teala Lut Aleyhisselam'a iki tane melek göndermiş. Aslında azap meleği. Onlar meleğe de ahlaksızlık yapmaya kalkmışlar. Çünkü insan suretinde gelmiş. Bu sefer Allahu Teala Lut Aleyhisselam'a demiş, ardına bakma, oradan çık. Çünkü azap gelecek. Ve Lut Aleyhisselam hiçbir şeye bakmamış. Ardına bakmadan o bölgeden, muhitten uzaklaşmış. Allahu Teala biliyorsunuz Lut kavmini ne yaptı? Taş yaptı. O ahlaksızlığı işlediklerinden dolayı. Lut Aleyhisselam da hicret etmiş. Hazreti İsmail Aleyhisselam zaten hicret etti. Hacer validemizle. Demek ki bütün peygamberlerin hayatında zorluk, meşakkat var. Hazreti Musa Aleyhisselam az zulüm, az işkence görmemiş. En sonunda öldürmek için peşine düştüler. Mısır'dan Kızıldeniz'i geçerek Filistin'e hicret etti. Ve Kızıldeniz'de nasıl mahvoldu biliyorsunuz. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmayanlar. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmış. Ve Mısır'dan Kenan iline hicret etmek zorunda kalmış. Bütün peygamberlerin hayatında hicret var. Zorluk var, meşakkat var. Niye böyleydi? Çünkü gül dalı ezilmeyince kokusu ortaya çıkmaz. Her şey zorluk ve meşakkat anında belli olur. Allah'a muhabbetimiz, Allah'a sadakatimiz ve insanın iç alemindeki güzellik veya çirkinlik yine meşakkatte, zorlukta ortaya çıkar. Biz dünyada imtihan olunuyoruz. Mükellefiz. Allah bize bir teklifte bulunmuş. Deneneceğiz, sınanacağız. Çünkü dünya imtihan yeridir. Mükafat yeri neresidir? Ahirettir. Yapmış olduğumuz hayırlar, yapmış olduğumuz ibadetler ve taatlerin karşılığı dünyada değildir. Ahirettedir. Eğer biz bunu dünyada beklersek, o zaman ahiretteki sermayemizi fani olan dünyada yemişiz demektir ki bu ahmaklıktır. Çoğu zaman yapmış olduğumuz duaların, yapmış olduğumuz ibadetlerin hemen karşılığını dünyada isteriz. Bu ahmaklıktır. Ahiret sermayesini daha dünyada tüketmektir. Onun için Allahu Teala Müslümanların çoğu dualarını, ibadetlerinin karşılığını dünyada vermez. Ahirete bırakır. Ama günah işlediği zaman onu da ahirete bırakmaz. Dünyadayken o günahın bedelini Müslümana ödetir. Ama kafirlere ise, inanmayanlara ise yapmış olduğu iyiliklerin karşılığı dünyada verilir. Onlar daha rahat yaşar. Çünkü ahirette onlara hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. İman etmedikleri için. O kadar zulüm görüldü ki ilk Müslümanlar dinlerinden asla ve asla taviz vermediler. Allah'ın rızasını kazanmak için bütün zorluklara katlandılar. Günlerce, aylarca işkence görenler oldu. Bu dini bırak,
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanma, onu inkar et.

seni affedelim dediler. Ama değil inkar etmek, kılına bile zarar gelmesini istemem dediler. Ölümü göze aldılar. Ama imanlarından asla taviz vermediler. Bazıları aylarca, yıllarca işkence görüp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Ya Resulallah, bizim için bir ferahlık yok mu? Biz ne zaman feraha ereceğiz dediler. Bir dua etsen Allahu Teala senin duanı geri çevirmez. Bu zulümler üzerimizden kalksa dediler. Ama Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa onlara şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler arasında öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri ve etleri kemiklerinden ayrılırdı da işkence yine onlara dinlerinden döndürmezdi. Siz ne kadar acele ediyorsunuz? Allah elbette bu işi İslamiyet'i tamamlayacak ve üstün kılacaktır. Onlara hep sabrı tavsiye ediyorlardı. Hatta çoğu müşrikleri, kafirleri İslam'a davet edince onlar diyordu, eğer biz senin dinini kabul edersek bize ne var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ahirette cennet var. Bak, hiçbir dünya vaadinde bulunmamıştır. Rahat edeceksiniz, dünyaya hakim olacaksınız, şu kadar maddi imkan bulacaksınız demedi onlara. Hepsine tek bir şey söyledi. Allah'ın rızası ve cennet var. Onlar bunu kabul etmedi. Dünyalık istediler. Dünyada istediler. Dediler, bu fakirlere verilen cennet mi bize verilecek? Onlara verilenden daha fazlasını isteriz. Dünya istediler. Elbette ki dünyada Allahu Teala bizleri bazen olumsuzluklarla, menfiliklerle imtihan eder. Bazen de bollukla kendini sevdirir. Tabii ki dünya nimetlerinden istifade etmek yasaklanmış değildir. Onu Allah yolunda kullanmak, o genişlik zamanında ibadet etmek, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden istifade ederken aşırılığa sapmamak, günaha sapmamak, tuğyan etmemek önemlidir. Tabii ki dünya da ahiret de müminler içindir. Ama dünya cennet değildir. Eğer öyle olsaydı cennetle hiçbir farkı olmazdı. Burası dünya, burası gayret yeri, burası çalışma yeri. İşte biz hicrette bunu öğreniyoruz. Bakınız, iman eden o müminler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en çok sevmiş oldukları memleketlerini terk ediyorlar. En sevdiklerini terk ediyorlar. Bütün kazanımlarını, evini, barkını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret ediyorlar. Bir tercihte bulunuyorlar. Bütün maddi imkanları Allah için terk edebiliyorlar. O zaman bizim hicretten çok alacağımız dersler vardır. Allah için rahatımızı terk edebilmeyi bize öğretiyor hicret. Maddi imkanlarını Allah için harcamayı göze alamayan hiçbir insan, hiçbir toplum başarılı olamaz. Bazı şeyleri Allah için terk etmeyi öğrenmediği sürece Allah ona yardım etmez. Demek ki bütün peygamberlerin hayatında ızdırap vardır, çile vardır. Onlar o imtihandan geçmişler. Biz de geçeceğiz. Ama biz zayıf olduğumuzdan Allahu Teala bize çoğu şeyi kolaylaştırmış. Bütün imkanlarımız var. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bizim daha çok Allah'ın dinine sarılmamız, daha çok hizmet etmemiz lazım. Onlar bütün bu zorluklara rağmen ne yapmışlar? Allah'tan, Allah'a ibadetten, Allah yolunda yürümekten asla ve kat'a geri durmamışlar. Bizi küçük şeyler yolumuzda ne yapmamalı? Alıkoymamalı. İşte hicret, maddi şeylerden geçebilmek, yalnız ve yalnız Allah'a güvenmek, Allah'a itimat etmek.

ve Allah'ın rızasını öncelemek. Yine Hazreti Hacer validemizin hayatına şöyle bir göz attığımız zaman, Hazreti İbrahim aleyhisselam Hazreti Hacer validemizi ve daha kundakta çocuğu Hazreti İsmail aleyhisselamı Mekke'yi mükerremeye getiriyor. Kabe'nin civarına.

Hacer validemizi ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı orada bırakıp dönüyordu. Hazreti Hacer validemizin Allah'a güvenine ve imanına bakalım. Ya İbrahim, buraya bizi bırakmanı Allah mı emretti? Evet ya Hacer, o zaman git diyor. Allah bize yeter. İşte iman budur. Bütün imkansızlıklara rağmen, bütün zorluklara rağmen Allah'a sonsuz bir güven duymak, Allah'ı sevmek budur. Hazreti Hacer'in izinden yürümeye mecbur tutuyor. İşte iman budur. İşte hicretin manası budur. Hicreti böyle anlamalıyız. Hicret sadece zahiri olarak bir yerden bir yere göç değildir. Manevi hicret vardır. Hepimizin huyumuzu değiştirmemiz, her gün daha da güzele gitmemiz, güzellikten diğer daha üstün bir güzelliğe hicret etmemiz. Ve en büyük hicret de insanın Allah'a dönüşü, fani olan şeyleri bırakması. Bunun adı da tövbedir. Tövbe, günahları terk etmek, şeytanla, şeytanlaşmış insanlarla alakayı kesip Allah'a dönmektir. Asıl hicret aslında tövbedir. Demek ki büyüklerimiz, Sadat-ı Kiram efendilerimiz hep bizi tövbeye davet ederek, yanına gittiğimiz zaman ne yaptın, ne ettin demeden gelin beraber Allah'a hicret edelim, Allah'a dönelim, beraber tövbe edelim diyerek bize hicreti yaşatıyorlar. Fani olan şeyleri bırakmamızı, günahları bırakmamızı bize telkin ediyorlar. İşte bu kadar değerli. Demek ki tövbede de büyük bir hicret vardır aslında. Allah'a dönüştür. Masivayı bırakmaktır. Fani olan şeylerden vazgeçebilmektir. Nefsin hevasını, o bitmez tükenmek isteklerine gem vurabilmektir. Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri terk edebilmektir. Hicret bitmedi. Hicret devam ediyor. En azından manevi hicretimiz devam ediyor. Müslümanın her anı bir hicrettir. Bakınız, şimdi hepiniz rahatınızı terk ettiniz. Kilometrelerce yol teptiniz, geldiniz. Aslında bu da bir hicrettir. Evinizde, sıcak yatağınızda olabilirdiniz. O bir sürü malayani işler var, değil mi? Ama bunu terk edip Allah için şu sohbet halkasına gelmek büyük bir hicrettir aslında. Allah'ın razı olduğu meclise koşmak. Bak, diz çöktünüz, saatlerce burada oturuyorsunuz. Nefisle beraber büyük bir mücadele yapıyoruz. Bu da bir hicrettir. Allah'ın zikrine koşmak, gafletten zikir haline dönmek, bu da bir hicrettir. Zamanımızı Allah'ın razı olacağı işlere hasretmek, bu da bir hicrettir. Cehaletten ilme hicret etmek, günahtan tövbeye hicret etmek, isyandan itaate hicret etmek, bunlar da bir hicrettir. Zaten hepimiz gurbette değil miyiz? Muhacir değil miyiz? İlk başta ruhlar aleminden bu dünyaya gelmişiz. Bir imtihandan geçeceğiz. Bir imtihan sürecinden geçeceğiz. Ve neticede yine hicret devam ediyor. Buradan kabre geçeceğiz. Kabirden haşir meydanına geçeceğiz. Ve ya cennetle yahut cehennemle sonuçlanacak bir yolculuğa çıkmışız. Hepimiz aslında muhaciriz. Tabii bu yolculukta yolcu olduğumuzu unutmamak, yolcu olduğumuzun farkına varmak, yol esnasındaki güzel görüntüler bizi yolumuzdan geri çevirmemeli. Muhacir olduğumuzu, yolcu olduğumuzu bilmeliyiz. Hepimiz bir yola çıkmışız ama yola çıkarken yol arkadaşı lazım bize. Bu yolculuk kendi başımıza başarabileceğimiz bir yolculuk değildir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ederken kiminle beraber hicret etti?

Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la beraber yola çıktı. Müslümanlara hicret emri verilmişti. Çoğu hicret etti. Mekke'de sadece zayıf ve güçsüz olanlar, yaşlılar kaldı. Bir de Hazreti Ali kerremallahu veçeh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geldi ve hicret etmek istediğini söyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi biraz dur sabret. Belki ikimiz beraber hicret ederiz. Hazreti Ebubekir buna çok sevindi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'le beraber hicrete çıktı. İnsan da manevi yolculuğunda kendine bir yol arkadaşı bulmalıdır. Önce refik, sonra tarik. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Çünkü yolda tehlikeler vardır. İnsan kendi başına bu yolculuğu yapamaz. Bir cemaatle beraber bunu yapmalıdır. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlar da Müslümanlar da bir araya gelmelidir. Beraber Allah yolunda yürümelidir. Ve yol arkadaşlığının da şartları vardır. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hicret yoluna çıkacağı zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir peygamberimizin önüne geçiyor, sağa sola bakıyor, ondan sonra bir gerisinde bir ilerisinde Resulullah aleyhissalatu vesselam soruyor. Ya Ebubekir bu halin nedir? Ya Resulullah sana bir zarar gelmesinden korkuyorum. Önümüzde bir tuzak var mı? Arkamızdan gelen var mı? Diye endişeleniyorum onun için. Çünkü benim hayatım ortadan kalksa hiçbir şey olmaz. Ama sana bir zarar gelirse Allah'ın dinine gelir, Müslümanlara gelir, bütün ümmete gelir. Bütün tehlikeleri göğüslüyordu. Demek ki yol bilenle gidilmelidir. Ve tabi olduğumuz yol arkadaşımıza, üstadımıza öyle bir bağlanmalıyız ki, öyle bir bağlanmalıyız ki, canımızı feda etmeliyiz Allah için. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Sevr mağarasına gelince ilk önce kendisi giriyor. Acaba yırtıcı bir hayvan var mı? Veyahut da zararlı bir şey var mı diye. Ve Sevr mağarasını ilk defa temizliyor ve hepinizin bildiği gibi bütün yılan deliklerini tıkıyor. En sonunda bir yer kalıyor, oraya da ayağını koyuyor. Ve yılan Hazreti Ebubekir'in ayağını ısırıyor. Bundan önce Hazreti Ali radıyallahu anh ne yaptı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yatağına yattı. Çünkü müşrikler evi kuşatmıştı. Bütün emanetler Resulullah aleyhissalatü vesselamdaydı. Bakınız burada da çok büyük hikmetler var. Mekke toplumu, Mekke müşrikleri, Mekke'nin ileri gelenleri Resulullah aleyhissalatü vesselam ve İslam davasına en büyük düşmanlığı yapanlar birbirine güvenmiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama güvenip en değerli eşyalarını, paralarını Resulullah aleyhissalatü vesselama teslim ediyorlar. Burada da çok büyük hikmet var. Demek ki Müslüman öyle olmalı ki düşmanı dahi emin olmalı. Kendine inanmayanlar, düşmanlık yapanlar dahi emin olmalıdır. Çünkü mümin, emin, güvenilir insandır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir sıfatı da el-emindir, güvenilirdir. Bakınız, bütün kafirler, müşrikler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dinine kibirlerinden, gururlarından iman etmedikleri buradan da ortaya çıkıyor. Asla yalan söylemez diyorlar Peygamberimiz için. Zerre-i miskal yalan söylemez diyorlar. Ve kendi dava arkadaşlarına güvenmiyorlar. En değerli eşyalarını teslim etmiyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselama teslim ediyorlar. El-Müslimu men selimel-Müslimune billisanihi ve yedihi.

Müslüman o kimsedir ki elinden dilinden herkes emniyettedir. Bak Müslümanı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle tarif ediyor. Müslüman diğer insanlar onun dilinden emindir. Ya bu insan, bu Müslüman var ya, benim gıybetimi yapmaz, benim arkamdan kötü konuşmaz, hep hayır konuşur der. Eliyle beraber malımı çalmaz. İşte Müslüman böyle emniyetli ve güvenli insandır. Eğer diğer insanlar bu benim canıma kasteder, bu benim malımı çalar diyorsa tekrar biz Müslümanlığımızı gözden geçirmek zorundayız. Bu güveni sağlamamışsak tekrar tekrar kendimizi sorgulamak zorundayız. Hem kişisel olarak, hem cemaat olarak, hem de İslam ümmeti olarak. Niye bu insanlar endişe içerisinde? Niye korkuyor acaba? Demek ki bir güven ortamı oluşturmamışız. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Müslüman geçimli insandır. Herkesle iyi geçinir. Hatta ve hatta öyle değil miydi hicret sırasında Süraka o 100 tane deveyi almak için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye geldi. Ama ne oldu? Müslüman oldu. Demek ki öyle bir hale gelmeliyiz ki bizi öldürmeye gelenler, bize kötülük yapmaya gelenler bizde dirilmelidir. Saadatlar öyle değil mi? Kendilerine kötülük yapmaya gelenler kalpleri yumuşuyor, saadatları seviyor, iman ediyor, tövbe edip Allah'a dönüyor. İşte sofilik budur. Onun için hicretten çok alacağımız dersler vardır. Hepimiz yol arkadaşıyız. Birbirimize nasıl davranmalıyız? Uslubumuz nasıl olmalı? Birbirimize nasıl sahip çıkmalıyız? Nasıl birbirimize dua etmeliyiz? İşte hep hicretten alacağımız derslerle beraber. Hazreti Ali kerremallahu veçeh ölümü göze alarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın emrini dinledi ve o yatağa yattı. Acaba hangi birimiz bunu göze alabiliriz? Deriz ki kendi hayatını kurtarmak için benim hayatımı tehlikeye attı bile diyebiliriz. Ama Hazreti Ali kerremallahu veçeh kendi hayatından vazgeçti. Ama Allahu Teala korudu, ona bir şey olmadı. Burada da çok alacağımız ders vardır. Demek ki İslam davası ve ümmetin selameti için her şeyden vazgeçebilecek bir hale gelmeliyiz. Yine Sevr mağarasında müşrikler geldiği zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh korkmuştu. Müşrikler bizi görecek diye. Kendi ölümü hiç aklına bile gelmiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama küçük bir zararın gelmesinden aslında endişe ediyor. Endişesi aslında bizdik. Ya kıyamete kadar gelecek insanlar zarar görürse, Peygamber aleyhissalatü vesselama bir şey olursa, kıyamete kadar gelecek müminlerden endişe ediyordu. Endişesi aslında ümmetti. Acaba biz ne kadar ümmetin derdiyle dertleniyoruz? Kavsımız bize menzilde sohbet etti, nasip oldu. Şöyle buyurdular. Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetini çok severdi. Dedi gece gündüz çalışacağız, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine hizmet edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız dedi. Çünkü ben kitapta gördüm diyor Kavsımız. Yarın Ruzi mahşere toplandığımız zaman cehennem kükreyip gelirken bütün insanlar dehşete kapılacak. Hatta peygamberler dahi secdeye kapınacak. Nefsi nefsi ya Rabbi senden kendi kurtuluşumu isterim diyecek. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselama gelecek. Ne olursun Allah'a yalvar bizi bu dehşetten kurtarsın diye. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam secdeye gidecek. Ümmeti, ümmeti, ümmeti diyecek. O zor anda, o dehşetli anda bütün peygamberlerin dahi korkuya ve dehşete kapıldığı o anda nefsi nefsi kendi kurtuluşunu isterken Resulullah

Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diyecek. Bu kadar ümmetine düşkün peygamberimiz dedi. Biz de Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmeti isek, onun gönlüne girmek istiyorsak derdimiz ümmeti Muhammed olacak dedi. Onların kurtuluşu için çalışacağız. Onların tövbe etmesi için çalışacağız. Onları ateşten kurtarmak için çalışacağız dedi. Gece gündüz çalışacağız. Hakikaten bir peygamberin gönlüne girmek nasıl olur? Eğer bu ümmetin derdiyle dertleniyorsak, bir kişinin dahi ateşten kurtulması için, tövbe etmesi için var gücümüzle çalışıyorsak, o zaman işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne girmişiz demektir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi ümmetiydi. Yine Gavsımız buyurdu. Dedi şimdi burada bir ev yansa, orada dedi insanlar olsa, biz dedi oraya koşmazsak, onları o ateşten kurtarmazsak dedi olur mu? Buna dedi insan bile denmez. Yani gözünün önünde evde insanlar yanıyor, bizim hiç umurumuzda değil. Dedi buna insan bile denmez. Dedi herkes onu oradan kurtarmak ister. Ya ümmeti Muhammed günaha batmış, isyana dalmış. Bunların tövbe etmesi için çalışılmaz mı? Asıl azap, asıl yanma cehennemdir. Allah'ın gazabıdır. Onun için dedi gece gündüz çalışacağız. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuzu iddia ediyorsak çok çalışacağız. Şimdi sohbete geliyoruz. İyi de bir sürü ümmeti Muhammed var. Bu güzelliklerden istifade etmesi için acaba kaç kişiyi sohbete davet ettik? En az 10 kişiyi aramalıydık. 20 kişiyi aramalıydık. Ha gelip gelmemesi orası bizi ilgilendirmez. Allahu Teala bizim gayretimize bakacak. Bizim çalışmamıza bakacak. Allah'tan başka kalpleri evirip çeviren yoktur. Biz gayret edeceğiz. Usulümüzü gözden geçireceğiz. Bu usullü olmuyorsa diğer usulü deneyeceğiz. İnsanların kurtuluşu için Allah için çalışacağız. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağız. 100 defa söylediğimizi 200 defa söyleyeceğiz. Münasip bir dille. Bizim görevimiz davet etmek. Bizim görevimiz insanların şeytanın tasarrufundan kurtarmaya çalışmak. Çalışmak. Gayret etmek. Gavsımız da öyle buyurdu. Hani çok defa duymuşsunuzdur. Tarihte Celaleddin Harzemşah var. Bu savaşa yani cihada çıkıyor. Ordusunu toplamış ama düşman gavi. Hem silah bakımından hem asker bakımından çok güçlü. Vezirleri demişler ki ya bizim padişah bir sevdaya kapıldı. Demişler gidelim uyaralım. Bu kadar güçle beraber bu yenilmez. Vezirler toplanmış padişahın huzuruna çıkmışlar. Padişahım biliyorsun ki karşıdaki düşman kavi, silahı çok güçlü, sayıca askeri itibariyle de güçlü. Sen bir aşka muhabbete geldin, hülyaya daldın gidiyorsun ama bu işten vazgeç. Celaleddin Harzemşah gülümsemiş. Demiş ki siz bu işi anlamamışsınız. Biz seferle memuruz, zaferle memur değiliz. Zafer Allah'tandır demiş. Bizim görevimiz sefere çıkmak, yani cehd etmek, azmetmek, gayret etmek, çalışmak. Ama sonuç Allah'a ait. Siz demiş Allah'ın işine nasıl karışıyorsunuz? Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Gavsımızın şu sözünü hiç aklımızdan çıkartmayacağız. Gece gündüz ümmeti Muhammed'in tövbe etmesi için çalışacağız. Ama sonuca da karışmayacağız. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Umulur ki bizim sayemizde bir kişi tövbe alır, bu bizim yedi bir ceddimize yeter. Allah hepimize gayret nasip etsin. Allahu Teala büyüklerden bizi ayırmasın. Sohbet halkalarından ayırmasın. Bize gayret etmeyi, çok çalışmayı, Allahu Teala'nın rızasına muvafık hizmetler yapmayı

nasip etsin. Niyetimizi de yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için niyet kuranlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahlu davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.

Bir gün en yakın adamı Hasan Can'a şöyle demişti: "Bizim ceddimiz hep evliyalıktan nasiplendi. Fakat biz onlara benzemedik." Halbuki o ceddine benzeyen, Evliyaullah'a hizmet eden, Habib-i Kibriya'dan bir haber gelmeden ordularını sefere göndermeyen bir sultandı. O, Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'dı. 8 yıl süren hükümdarlığına 80 yılda elde edilemeyecek başarıları sığdırdı. Zamanının en büyük devletinin başındaydı. Ama onun gayesi hiçbir zaman zamanın en büyük devletinin başında olmak olmadı. İslam'ı en ücra yerlere götürmek gayesiyle adım adım büyümek gerektiğine inanırdı. Bu vesileyle Mısır üzerine sefere çıkmak istiyordu. 1516 yılıydı. Mısır Sultanı Kansu Gavri ile her türlü ilmi siyaset örneği sergilendi. Bu süreçte ordu tertiplendi.

Ama her şeyden önce sefer için işaret gelmeliydi. Uyku tutmayan bir gecenin sabahında "Uyuyabildin mi?" diye sordu Hasan Canan'a. Olumlu cevabın ardından gelen bir soru daha. "Söyle bakalım, ne gördün rüyanda?" "Hiçbir şey görmedim." "Olur mu öyle şey Hasan Can? İnsan sabaha kadar uyur da bir rüya bile görmez mi?" Üzerinde durulan bahsin basit olmadığını seziyor. Hemen saray efradına "Rüya gören oldu mu?" diye soruyor. Gözler kapı ağası Hasan Ağa'ya çevriliyor. Hasan Can, "Rüyan hayır olsun Hasan Ağa, anlat bakalım," diyor. Hasan Ağa gördüğü rüyayı anlatmaya başlıyor. "Rüyamda dört büyük halife efendilerimizi gördüm. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, 'Resulullah Efendimizin Yavuz'a selamı var. Kalkıp gelsin. Harameyn hizmeti ona verildi.'" Sultan anlatılan rüyayı sevinçle dinliyor. Şu mübarek sözler o anın izahı oluyor. "Sana demez miyiz ki biz hiçbir tarafa memur olmaksızın gitmeyiz? Artık buralarda duramayız. Hazırlanın, gitmeliyiz. Davete icabet etmeliyiz." Ordunun başına Yavuz Sultan Selim geçiyor. Konya'da ordunun durması emrediliyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri ziyaret ediliyor. Edilen dualara aminler iştirak ediyor. Yollar ordumuzu Mercidabık önlerine götürüyor. Mısır Sultanı Kansu Gavri olacaklar için endişeleniyor. 24 Ağustos 1516'da iki ordu Mercidabık'ta karşı karşıya geliyor. Güneşin ilk ışıklarıyla muharebe başlıyor. Savaş toplamda 6-7 saat sürüyor. Muharebeden Osmanlı ordusu zaferle çıkıyor. Mısır'ın en büyük şehri Halep, Osmanlı topraklarına dahil oluyor. Halep hazineleri, Hazine-i Hümayun'a devrediliyor. Halifelik Abbasilerden Osmanlılara geçiyor. Belki de bu yüzden sefer işaretini dört büyük halife efendilerimiz veriyor. Yavuz Sultan Selim, Efendimizin 73. halifesi oluyor. Halep'in en büyük camiinde kılınacak cuma namazında hatip hutbeyi Yavuz Sultan Selim adına okuyor. Hatip hutbesinde onun için "Mekke ve Medine'nin hakimi" dedi. O hutbeye müdahale etti. Hakim kelimesini hadim olarak değiştirdi. Hadim hizmetkar demekti. Hatip hutbeyi yeniden okudu. "Mekke ve Medine'nin hizmetkarı Yavuz Sultan Selim Han Gazi'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesidir."

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Riyazü Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü Salihin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki konumuzda sofra adabından, yemek yeme adabından bahsettik. Bugün de inşallah su içme adabından bahsedeceğiz. Yani birinci konumuz su içme hakkında olacak. Su nasıl içilmeli? Ayakta mı, oturarak mı? Kaç nefeste içilmeli? Gibi konuları işleyeceğiz. Bu konu hakkındaki ilk hadis Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yetenefesu fi'ş-şerâbi selâfen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu 3 nefeste içerdi. Yani yeteneffesu fi şerabiden kastı yeteneffes haricel inai. Yani bardağın dışında nefes alırdı. Suyu içerdi, bardağı çeker nefesini alırdı, sonra bir daha suyu içerdi. Bardağın içine nefesini bırakmazdı. Ve bunu 3 yudumda yapardı. Bu hadisin bize ifade etmiş olduğu şey, efadel hadis istihbabe ahdil mai ala thalati cura'atin. Ala thalati cura'atin. Yani bu hadisten anlaşılıyor ki 3 yudumda suyu içmek mustahaptır. Ve en yeteneffese ba'de kulli cur'atin. Her yudumdan sonra nefes alması. Ve en yec'ale teneffusehu ba'iden an ina'il ma'i. Ve bu nefesi alırken ne yapmalı? Bardağın dışına alması gerektiği. Ve la yekfe ma fi zalike minel fevaidis sıhhiyye. Ve diyor ki bu konuda böyle yapılması hususunda sağlık açısından faydalı olması kapalı bir mesele değildir. O nefesi o bardağın içine almaması, kişideki o mikropların o suya bulaşmaması gibi faydeleri vardır. Bir sonraki hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teşrabu vahiden keşrubil ba'iri. Yani

devenin su içmesi gibi bir kerede su içmeyin. Velakin işrabu mesna ve thulâfe. İki nefeste, üç nefeste için. Ve semmu izâ entum şeribtum. İçtiğin, içmeye başlamadan önce besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ve ahmedu izâ entum rafa'tum. Bitirdikten sonra hamd edin. Elhamdülillah deyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada da suyu nasıl içmemiz gerektiğini, yani bir deve gibi direkt ağzını daldırıp bir nefeste su içmek değil de üç nefeste veya iki nefeste su içilmesini bize öğretmektedir. Zaten efadel hadis, bu hadis bize şu ifadeyi vermekte: kerahete şurubil ma'i cur'aten vahideten, bir yudumda su içmenin mekruh olduğu. Ve yustahabbu en yekule inde bed'i şurbi bismillah, yani su içmeye başlama esnasında bismillah denilmesi gerektiğini. Ve in ekmele errahmanerrahim fe afdal, ama bismillahirrahmanirrahim denilirse bu daha faziletlidir. Bismillah demesi de yeterlidir ama bismillahirrahmanirrahim demesi daha afdaldır. Ve en yekule indel intihai mineşşurbi elhamdülillah, bir kişi su içmeyi bitirdiği zaman elhamdülillah demeli, hamd getirmeli. Ve in etemme rabbel alemin fe ekmel, elhamdülillahi rabbil alemin derse bu daha kamildir. Ve kavlu zalike fi bed'i kulli cur'atin ve nihayetihe etemlis sünneti. Yani her yudumda bismillah deyip içti, bitirdi elhamdülillah. Sonra ikincisinde bismillah deyip başladı, sonra yine bitirdi elhamdülillah. Sonra üçüncüsünde her yudumda, her yudumun başında besmele, sonunda hamd etmesi daha ekmeldir diyor. Daha sünnete uygundur diyor. Bir sonraki hadis Ebi Katade radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha en yutenefese fil inai. Bardağın içerisine, su içilen şeyin içerisinde nefes alınmasını nehyetmiştir, yasaklamıştır. Yani bu da neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyetmesi bunun mekruh olduğunu gösteriyor. Yani bu yeteneffese fil inaiden kastı burada nedir? Yuteneffes fi nefsil inai. Direkt içtiği bardağın içinde nefes alması. Efadel hadis, bu hadisin vermiş olduğu fayda kerahetet teneffusi fil inai esna eşşurbi. İçme esnasında bardağın içinde nefes alıp vermenin mekruh olduğu. Ev ba'del cur'ati ve femuhu alel inai. Ya da yudumdan sonra, evet, yudum yudum su içiyor ama hiçbir zaman ağzını bardağın dışına çıkartmıyor. Yudum içti, hala bardak ağzındayken bardağın içine nefes almasının da mekruh olduğunu gösteriyor. Yani ev ba'del cur'ati, yudumu aldıktan sonra ve femuhu alel inai, ve ağzı hala bardaktayken bu da mekruhtur, yani nefes alması. لِأَلَّا نِيْچِمْ بُنُوا يَسَقْلِيُوا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمَ لِأَلَّا يَتَأَثَّرَ الْمَا مِنْ بُسَاقٍ اَوْ رَائِحَةٍ. O kişinin tükürüğünden veya kokusu, ağız kokusundan o su ne olmasın diye, etkilenmesin diye. Bir diğer hadis Sehel bin Sa'd radıyallahu anhudan rivayet ediliyor. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُتِيَ بِشَرَابٍ. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek getirildi. Feşeribe minhu, ondan içti. Ve an yeminihi gulam. Sağında da bir genç çocuk vardı. Ve an yesarihi eşyah. Solunda ise, yani ihtiyarlar vardı. Yaşı büyük olanlar vardı. Normalde sağ taraftan başlamak sünnettir. Ama sağ tarafta genç bir çocuk, solunda ise büyükler vardı. فَقَالَ لِلْغُلَامِ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp çocuğa şunu dedi. اَتَأْذَنُ لِي اَنْ اُعْطِيَ هَا اُولَٰئِ, bana izin verir misin soldan başlayayım? Yani bu suyu soldan ikram edeyim. Bu bir örf. Yani su da olmayabilir. Bu getirilen içecek nedir? Ona dair bir bilgim yok. Süt olabilir veya içecek bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtikten sonra örfe ne yapılır? Yanındakilere ikram edilir. Yani o tasın içindeki süt veya neyse çevrilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtikten sonra sağ tarafta

Genç biri var, sol tarafta yaşlılar var. Normalde sünnet olan sağ tarafa vermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte genç kişiye söylüyor. Sol tarafımda ihtiyarlar var. Onlardan başlayayım mı izin verirsen? Ete'ezenli en u'tiye haula. İzin verir misin bunlardan başlayayım? Fakale el gulam, la vallahi. Hayır dedi, izin vermem. La u'tiru bi nasibi minke ahaden. Senden gelecek nasibimi başkasına veremem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk temas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani ilk içen kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani senden gelecek bereketi başkasına veremem. Çünkü ilk o içtiğinde direkt Resulullah'ın içmiş olduğu bardaktan içmiş olacak. İşte oradaki teberrüyü kaçırmamak için ne yapmadı? Diğer tarafa hakkını vermedi. Fetellehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi yedihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o elindeki tası kime verdi? Çocuğun eline verdi. Ve çocuk içip öyle sağdan devam etti. Burada da bu hadisin bize vermiş olduğu faide nedir? Tabii ki buradaki gulam kimdir? İbn-i Abbas radıyallahu anhumadır. İbn-i Abbas meşhur olan sahabeler arasında İbn-i Abbas radıyallahu anh, o zamanlar daha genç bir yaşta ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teberrüğünü ne yapmıyor? Başkasına bırakmıyor. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda, efadel hadis cevaze istizani sahibil hakkı. Hak sahibinden izin istemenin caiz olması. Bir kişi ilk hak sahibi odur ama ondan izin isteyip başkasına geçebilirsiniz. Cevazu istizani sahibil hakkı bi takdimi gayrihi aleyhi. Başkasını onun önüne alaraktır. İn kâne lehu idlalun aleyhi. Eğer bunda ne varsa bir delil varsa. وَعُلِّمَ اَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى مِنْ هَذَا الْاِسْتِذَانِ Ve bu izin almaktan gönlü kırılmayacaksa, yani eğer biliniyorsa ki izin alındığı zaman ne olmayacak? Kalbe kalmayacaksa ne yapılması? İzin alınmasının caiz olduğunu bize gösteriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İzin aldı. Biliyordu ki kalbi kırılmaz. Çünkü İbni Abbas Hazretleri Peygamber Efendimizin neyi oluyor? Amcasının oğlu oluyor. Amcasının oğlundan böyle bir şeyi izin alıp başkasına vereceği bir şeyde İbni Abbas'ın gönlünün kalmayacağını bildiğinden dolayı izin istedi. Ama işin sonunda İbni Abbas Hazretleri izin vermemesi normal bir şeydi. Başka bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında Arabi biri vardı Allahu Alem. Öbür tarafında solunda ise Hazreti Ebubekir vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arabi'den ne yapmadı? İzin almadı. Çünkü onun gönlünün kırılacağını biliyordu. Direkt Arabi'den başladı. Yani mesela böyle bir hadis de var. Orada hiç izin almadan direkt Arabi'den başladığı yerde mevcuttur. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yuşrabe min fissikai. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kırbanın veya tulumun ağzından su içilmesini ne yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nehyetmiştir. Bir kırbayı alıp ağza dikmek. Evil kırbeti min fissikai, evil kırbeti evissikai. Yani bir tulumun, bir kırbanın ağzından su içmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Nehyetmiştir, yasaklamıştır. Başka bir hadis, an ummi thabit, kebşe binti thabit, uhti hassan bin thabit radıyallahu anha. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu sahabe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gün yanına geldiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Feşeribe min fi kırbetin muallakatin kaimen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asılı olan bir kırbadan ayakta su içti diyor. Fekumtu ila fiha fekata'tuhu. Kalktım ve o kırbanın ağzını kestim diyor. Şimdi bu hadiste bize şu bilgiler verilmekte. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırbadan direkt su içmiş. İki, ayakta içmiş. Üçüncü bir bilgi ise sahabe annemiz ne yapmış? Kırbanın ağzını kesmiş. Bu üç olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kırbanın ağzından su içmesi. Az önceki hadiste ne dedik? Bir kırbanın ağzından su içmeyi Resulullah

sellem nehyetmiş. Peki niye içti burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada cevazeti bildirmek için içmiştir. Yani asıl olan yapmamak. Ama Resulullah bunu yaparaktan bize neyi bildiriyor? Oradaki nehyin ne olmadığı? Haram olmadığı. Yani mekruh olduğu. Bunu niçin yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bize bunun cevazetini bildirmek için.

Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yapması nedir? Cevazı bildirmek için. İmam-ı Nevevi devamında şöyle bir bilgi vermiş. Ve innemâ kata'atha. Niçin sahabe annemiz kurbanın ağzını kesti? Litehfaza mevdi'a femi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kurbadan su içti. Dudağı bu kurbanın ağzına değdi. Değerli bir şey. Onun için sahabe annemiz ne yaptı? O kurbayı kesip yani muhafaza etti, yanında sakladı. Ve teteberrak bihi. Ne olsun diye? Teberrük olsun diye. İşte devamında da yine devam ediyor. Az önce size anlattığımı söylüyor. Ve hazel hadisu mahmulun ala beyanil cevaz. Bu hadis neye hamledilmekte? Caiziyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklamak için. Ayakta su içmesi, kurbanın ağzından su içmesi, bunlar neyi gösteriyor? Caiz olduğunu göstermek için yapmıştır. Vel hadis es-sabık. Az önce okuduğumuz hadis li beyanil afdal. Peki az önce dedik Resulullah ne yetti kurbanın ağzından içmeyi? O afdalı göstermek içindi. Ama bunu da yapmak caiz midir? Evet, caizdir. Bir diğer hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anin nefhi fi'ş-şarabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeceğin içine üfürülmesini ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Fekale raculun el-kazatu araha fi'l-inai. Ya Resulullah, suyun içinde işte içilmemesi gereken bir şeyi görüyorum. Onun için üflüyorum. Mesela ne gibi demiş? Min tibnin. Mesela saman var. Ağzıma gelmesin diye üflüyorum, sonra içiyorum, bir daha geliyor, üflüyorum, geri gitsin, sonra içiyorum. Yani içilmemesi gereken, boğaza girmemesi gereken bir şeyi görüyorum ya Resulallah, onun için üflüyorum yani. Fakale ehrikha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, o zaman onu dök. Yani dök derken, o samanın düşmesi için dökerek onu düşür, üfleyerek değil yani. Kale inni la erva min nefesin vahidin. Bu adam devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ben bir nefeste ne yapmıyorum? Suya kanmıyorum yani bir yudumda. Çok içmem gerekiyor. Kale fe ebinil kadaha iden an fike. O zaman bir nefesten fazla su içme ihtiyacın varsa her nefes alacağında bardağı ağzında ne yap? Ayır. Az önceki hadislerde de demiştik bardağın içinde nefes almamak gerekir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona o yöntemi öğretiyor. Madem bir nefeste doymuyorsun, birden fazla nefeste suya kanıyorsun, o zaman ne yap? Her nefes alacağın zaman bardağı ağzından uzaklaştır. Bir sonraki hadis, Ennezzal bin Sabra'dan rivayet ediliyor radıyallahu anhu. Kale, ete aliyyun ala babir rahbeti. Hazreti Ali avlunun kapısına geldi. Bima'in feşeribe kaimen, yani bir suyla geldi ve o suyu ayakta içti. Ve kale ve şu sözü söyledi. Ve inni ra'eytu Rasulallahi fe'ale kema ra'eytumuni fe'altu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim gibi yaptığını gördüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta su içtiğini gördüm dedi. Aynı benim su içtiğim gibi. Yine birkaç hadis daha okuyalım. Sonra bunu açıklayalım. وَعَنْ عَمْرْ بِنْ شُعَيْبْ عَنْ أَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayakta hem oturarak su içtiğini gördüm. İşte az önce okuduğumuz hadis, yani Nezzal'den gelen hadis, yani Hazreti Ali'nin ayakta su içmesi. Buradaki hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayakta hem oturarak su içmesi. Bu işte bu hadisler beyanu cevazi şurbi vel ekli kaimen. Bu hadisler neyi gösteriyor? Ayakta su içip yemek yemenin cevaziyetini beyan etmek içindir. Ve kaiden ve maşiyen, yani ayakta oturarak ve yürüyerek. Ve in kanel ekmel vel efdal halel ku'ud. Ama afdal olan, faziletli olan, ekmel olan, sünnete uygun olan ne yapmaktır? Oturarak bunu yapmaktır. Yemek yemeyi, su içmeyi oturarak yapmaktır. Şimdi peki Hazreti Ali'nin hadisine gelelim.

Madem ekmen olan ne yapmaktı? Oturarak yapmak. Hazreti Ali niçin ayakta yaptı? Resulullah bize cevazeti bildirmek için yaptı. Peki Hazreti Ali niye yaptı? Burada da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Fi hadisi Ali radıyallahu anhu istihbabu beyanil hukmi kavlen ve amelen. Yani Hazreti Ali'nin böyle yapmasının nedeni bir hükmü hem sözel olarak hem de eylemsel olarak açıklamanın mustahap olduğunu bildirmek için. Yani bir hükmü bir öğrenciye anlatıyorsun. O öğrenciye anlatırken nasıl anlatabilirsin? Sözel anlatabilirsin. Ve aynı şekilde o eylemi gerçekleştirerek de anlatabilirsin. Mesela benim ayağa kalkıp işte su içip size göstermem gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle de su içmişti. Bu da nasıl anlatım? Eylemsel bir anlatımdır. Hazreti Ali'nin yaptığı da budur yani. Bu konu hakkında bir diğer hadis Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anin-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha en yeşrabe er-raculu kaimen. Bakın bu hadis de işte ekmeli göstermek için. Hazreti Enes ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeyi ne yapmıştı? Yasaklamıştı. Kale Katade, Hazreti Katade diyor ki fekulna li Enes fel eklu. Peki yemek? Yemek hangisi? Ayakta yemeği nehyetmiş mi? Kale zalike eşerru ev ahbethu. Bu ise daha şerlidir. Yani ayakta yemek yemek, ayakta su içmekten daha nedir? Burada eşer tabirini kullanıyor. Daha şerlidir. Çünkü kişinin verasını, yani kişinin muruetini düşürür. Yani fıkıh kitaplarında muruet diye geçmektedir. Yani kişiliği zedeleyen şeylerdendir. Onun için kişinin ayakta yemek yemesi, ayakta su içmesi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de gösterdiği üzere daha uygun olanı nedir? Oturarak yapılmasıdır. Bu konu hakkında şimdi su içme hakkında konuşuyoruz. Bir bab daha var bu konu hakkında. O da nedir? Babu cevazi şurbi min cemii'il awani tahireti. Yani temiz olan bütün kaplardan su içmek caizdir. Taş olabilir, tahta olabilir, bakır olabilir. Yeter ki temiz olsun. Sadece iki şey hariç, o da nedir? Altın ve gümüş olanlardır. Yine bu konu hakkında Hazreti Hüseyfe radıyallahu anhu şöyle bildiriyor. Kale innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem nehâne anil hariri ve dîbâci. Yani Peygamber Efendimiz bizi ipek giysilerden ne yaptı? Nehyetti. Yani bize ipek giysileri yasakladı. Ve şurbi fi aniyeti zehebi vel fiddati. Aynı şekilde altın ve gümüş kaplardan su içmeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ve kâle hiye lehum fiddunye ve hiye lekum fil âhira. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü söylemiştir. Hiye lehum, o kafirleredir. Fiddunya, dünyada, yani bu altın ve gümüş ve dibaç, yani ipek. Ve hiye lekum fil âhira, ama ahirette de sizin içindir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu giysilerin, yani hadisin verdiği faide kısmında efadel hadis tahrim lubsil harir alal rijal. İpek giymenin erkeklere ne oldu? Haram oldu. Ve tahrim eşşurbi fi aniyetiz zehebi vel fiddati. Aynı şekilde gümüş ve altın kaplardan su içmenin haram olduğu. Ve mitlur rijali fi hada en-nisa. Bu altın ve gümüşte erkek kadın nedir? Eşittir. Altın ve gümüş gibi şeyleri kullanımında, su içmekte. Ve mitlur şurbi sair vucuhil isti'mal. Aynı şekilde diğer istimallerde. Yani nasıl su içilmiyorsa altın ve gümüş kaplardan, yemek de yenmesinin ne olduğunu bildirmekte, caiz olmadığını bildirmektedir. El kuffar mahrumuna min naimil ahira. Ve aynı şekilde şu bilgiyi de vermektedir. Kafirler ahiret nimetlerinden nedir? Mahrumdurlar. Ve keza men asa Allah Teala fima haruma. Yani haram olan şeylerde Allahu Teala'ya isyan eden kişiler de aynı şekilde. Yani bu altın

gümüş, ipek dünyada kafirlerindir. Ama öbür dünyada, ahirette, cennette inşallah hep beraber altındır, gümüştür, ipektir. Bunları biz kullanacağız Müslümanlar olaraktan. Burada dersimizin sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş, Riyazü's Salihin.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: O sacatere çok nazikti, çok şirindi, çok lezizdi, çok azizdi.
7: Sultanın cazibeyi, cezbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sürü seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle
6: Celaluhu. Kendi gitti. Sevgilisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerine verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiîn aldı, tabiinden tebeüt tabiîn aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasrik bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir Allah göstermesin bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas Okyanusu'na, dünyanın neresinden giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
2: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
3: Bu kapsımız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ehlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ehlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor

0: bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine Kavsım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
1: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
2: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı. Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
3: Tabi biraz gibi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
2: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
3: Lüderi Çansaleki Usama Gavs Kadasaralı Aliye. Tabii hem irşad bu, hem talebe gavse bu.
2: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
3: Gavs Kadasaralı Sıralı Aliye zaten ki bu sabu, tabii herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem yani emnikarım tam vekili.
2: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı.
3: Mürşid bir evaş var. Gaya ve bile khuda be.
2: Mürşit, müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: Tabi nurani bu. Hem kelimi nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlayabilirler.

0: derlerdi. Allah bizi ondan ayırmasın.
1: Gaz Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
2: Herkes sanki herkes buraya üpüramış sohbet gir. Tabii
0: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabii Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Mesela Şeyhi Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
2: Hatta kısmet ki valla tecrübe em hazır bun daha tane kesi cahil bun ne zaman bun daha tane tabi tabi ehli ev ki bunji.
0: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur.
2: Gavs şu an racı bir sohbet ki bu kuğun çoğuna nafı, nafı hayvanı kuyu.
0: Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar. Öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
2: Bu mesela fıraki kwa kundşun. Fıraki kwa kundşun, fıraki kwa avul bişun bi sabuni eğer bitişteki.
0: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
2: Rojaki Gavs Hazan Sıçralar'ya Melmeşt Kirad Mehar Ramazan'ıydı. Gavs
0: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
2: Emeciz Muragut Pişavanda kazabken, ben Pişavanda kaza antikira.
0: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O Kuddise Sirruhu teravihi bitirene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi.
2: Hem nurani bu, hem kelime nurani bu, hem şekli nurani bu.
0: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
1: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin

0: Aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı. Kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Cagaskın sosyal aliye, ko sohbet ki camiye da emzi küçük bun, yani hatta hayda bir sal yani he evu, bir sal ifno.
2: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
1: Mesela cezbe on hebu yek halki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
2: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
1: Yani sen haleti cezbe garip zamanı Ravus'ta yekici Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
2: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka cezbeye tutuldu. Kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Hatta o zamanlar şapka giyilirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, İçimde ateş var diyor.
3: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan, yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezba vici garib o halati cezbi vi zahr garib o hatta yekabu min vişasidi halki hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti.

0: bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi.
1: Guaz hatta hatma niski gundaki bitlisi biyaz hatta ve hatma dengi gura gur payim buna dengi wan hatin gur gur payim buna.
0: Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan Kasra'ya kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
1: Yani bir haleti insani ko vi cezbahayı garip vi haleti garip ko aşka ki zeyde nebiye mesela.
0: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
1: Tabii o aşk bir nazara, tabii tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye, hidayet ama mürşidci, nazara mürşidici.
0: Tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
1: Hatta sebe millet şu daha da. Millet şu yani düşün daha da ziyarete Gavs kirin düşün.
0: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
1: Nav Kasra, Nav Andara, Nav Ansinca tabi tevcih işinayı yapsa, ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, işte harareti var, işte cezbe var. Hatta sabah yani gün ranet zahenez ama.
0: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
1: On koyutken hatta sabah sabah dağıtmışsa çorba malı Gavs Hazretlerine.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvuf evet o sade yani gayri ilahi yani gayri Rabbi alemi ku kalbim rol vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı.
0: Tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve

0: ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluk avan bu khudi ve ne mali dünyayı ve. Ne mali dünyayı.
0: Allah dostlarının, Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur, tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani kuş gayri Allah Azze ve Celle tiştaki nâkebena beyni ve ankhudi devamlı taalluka van bu Rabbi alemi bayi.
2: Şehadet parmağın levh-i kalemi.
1: Mekstiye ben nezara van inşallah hümmete van.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Reklamlar.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
6: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
7: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağan.

0: yaşandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Yar Hoca ki bu Rosgo azı bu inşallah Dehab Şahidi Mruvi.
2: Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'ü ruh işçilerine, 7 misafirimiz var, 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazne bize bu şahitliği yaptı. Bir şahidimiz de Hazret'tir. Dedi ki, Bilvani seyitlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
0: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini, bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şeyhına tabii avzanı bu. Her avzan bu. Usahaskir
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki bazen giderken yolları tanımazdık. Ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horadı be, mesela o ve belina be. Kutisa, jibu haskirna şayhına, ku haskirna on zide bu.
2: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var, anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İjar duy avya havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durt ket ul diye şora rudnişta u ijar hali xora digir ya. Hali xora. Javali javate korre.
2: Gavs Hazretleri ağlayarak ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik. Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım? Bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
1: Bu hesap zorlayıp Şah-ı Hazne'ye bir ahli bir derbaz tıkılındı bir namı.

0: Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mevlana Halid ve nisbet anazın jihinde ani Türkiye'de ve mentika orta doğuyda tine bu yani ve mentika Suriye ve Irak ve Türkiye.
0: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafe kajı Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve ev nüspet aha ebavi mebiye.
0: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
2: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ve şef haber aldı.
0: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler. Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz. Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüğe herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
1: Mekstiye ber nazarawan inşallah metawan. Amji khu ma'lum inşallah khu de majwam. Awknaki amji khu rahma khu de bihinak inşallah. Amji bija alhamdulillah hayr.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize 3 büyük nimet vermiş. Birincisi bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü, bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş.
1: Bu en nimeti mezun, şey nimeti mezun, kudî merakiriye. Bu en günekar zahfen, günekar tabi.
0: Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok

0: günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük. Tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Az bereket olan varım ne ki ne hem münkir yuvan fayda ki gelmez.
2: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Reklamlar.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollco. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim programımızda nükteye sebep olan edebi sanatlara değiniyorduk. Bu konuya devam edeceğiz yine. En son teşbih sanatına değinmiştik. İstiare sanatıyla devam ediyoruz. Yani nükte malzemesi olarak istiare. Bir kavramı dolaylı olarak ifade etmek için herhangi bir bakımdan benzediği diğer bir kavramın adıyla anmaya istiare denir. Hem mecaz hem benzetme sanatı olarak tarif edilen istiare, bir şeyi kendi adının dışında türlü yönlerinden benzediği başka bir şeyin adıyla anma şeklinde de ifade edilebilir. Klasik şiirde özellikle sevgili veya sevgilinin güzellik unsurlarıyla ilgili yapılan istiareler dikkat çekmektedir. Nailiye ait şu beyitteki sevgili yerine kullanılan meh, gece ilişkisi içinde çağrışıma açık bir nükteyle ifade edilmiştir. Naili diyor ki, kadem kadem gece teşrifi naili o mehin, cihan cihan elemi intizara değmez mi? Efendim bir başka edebi sanata geçiyoruz. Nükte aracı olarak mecazı mürsel. Bir sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden kullanmaya mecazı mürsel denir. Bir başka ifadeyle mecazların alışılmış ve yaygın olanları dışında sanatlı kullanılmasıdır. Hayali'ye ait şu beyitte şişe kelimesi içki içmek manasında kullanılmıştır. Aynı zamanda şişe çekmek tevriyeli kullanılarak zengin bir çağrışıma imkan tanınmıştır. Hayali diyor ki, sıhhat istersen sakın çekme tabibin şerbetin, mihnet-ü gam derdine gayet devadır şişe çek. Cinasa geçiyoruz efendim. Cinas nükte yapmak için icat edilmiştir denilse mübalağa olmaz. Kelime ve anlam oyunlarının yoğun olarak yer aldığı bu sanat, şairlerin yeteneklerini sergilediği bir alan olmuştur. Anlamları farklı, yazılışları ve telaffuzları aynı veya benzer kelimelerin birlikte kullanılmasına cinas denir. Hem anlamla hem de ahenkle ilgili olduğu için çok kullanılan bir sanattır. Divan ve halk şiirinde birçok beyit ve dörtlük güzelliğini, nüktesini ve hatta yazılış sebebini cinasa borçludur. Şairlerin zeka hünerlerini göstermeleri bakımından cinas her dönemde başvurulan bir sanat olmuştur. Şu beyitte yarını kelimesi hem tevriyeli hem de cinaslı olarak kullanılarak nükte yapılmıştır. Necati diyor ki, düşmanı yar idünüp yarım unuttu yarını, yarını anmaz diriga ol hüdadan korkmaz. Şu beyitte beli kelimesi hem bel hem de evet manasına kullanılmıştır. Gördü bil dara kemer gibi tolaştugum rakip, didi maksudun beli midir eyittüm kim beli? Demiş Mesih'i. Rakiple aşık arasında daima bir çekişme vardır. Aşık bir yolunu bulup ondan kurtulmak ister.

der. Şu beyitte el kelimesi hem cinaslı hem de tevriyeli kullanılmıştır. İfadeye rakibi kovmak için başkasının yardımına ihtiyacımız yok derken elimizi bile kirletmeyiz, ayağımız yeter şeklinde nükteli bir söyleyiş gizlenmiştir. İshak Çelebi diyor ki, asla rakibi sürmeye yalvarmazuz ile bir püştü pa yeter ana dahi ne el gerek. Kinayeye geçiyoruz efendim. Kinaye cinas gibi çok kullanılan fakat çok iğneleme kastının öne çıktığı bir sanattır. Sözün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına karşın asıl kastedilen mecazi anlam olması nükteye kapı aralar. Kinaye bir sözü gerçek manayı düşünmeye engel olacak bir karine bulunmamak şartıyla gerçek manasına da gelebilecek şekilde kullanma sanatıdır. Başka bir deyişle gerçeği mecaz yoluyla dolaylı olarak anlatmaktır. Sitem, tezyif, tahkir ve tehküm gibi maksatlar taşıyan ifadeler nezaket gereği başvurulan kinaye ile daha tesirli hale gelebilir. Efendim, kinayeli anlatımın tercih edilmesini birkaç sebebe bağlayabiliriz. Birincisi, doğrudan söylenince kaba sayılacak bir ifadeyi nazikçe söylemektir. Bu şekilde söylemek kabalığı hafifletici, çirkini güzel gösterici olarak görülebilir. Diğeri ise anlatımı somutlaştırmak ve görselleştirmektir. Kinaye bir anlam veya mesajı gerçeğe dayalı bir tasvirin içine gizleme sanatı şeklinde de ifade edilebilir. Zihin bu gizli anlama yorum yaparak ulaşır ve kinayeli sözden zevk alır. Şu beyitler kinaye yoluyla nükteye güzel bir örnektir. Baki diyor ki, Baki'yi meyye naba yemin itti demişler. Gül gibi ele sağgar olup içmez ol andı. Hayreti diyor ki, Ant içmek istedim meyye nab içmege veli. Ayini ışk içinde danıştum günah imiş. Fenni şu beyitte tenasüp içinde kullandığı afyon, kutu ve ehli keyif kelimesiyle kinaye yoluyla ince bir nükte yapmıştır. Ögme şarabı zem idüp afyonu sakıya, açtırma ehli keyfe kutunun kapağını. Tarize geçiyoruz efendim. Bir sözün ya da kavramın gerçek veya mecaz anlamı dışında tamamen tersini kastetmeye tariz denir. Bu sanat bir kişiyi ya da durumu alaya almak ve iğnelemek amacıyla yapılır. Tariz bir maksat sanatıdır. Tevriye, tevcih, kinaye, istihare, telmih ve teşbih gibi birçok sanat tariz için vasıta olarak kullanılabilir. Diğer bir ifadeyle tariz, sanatkarane yapılan eleştirilere denildiği için bütün bu sanatlarla ilgilidir. Dolayısıyla amaç muhatabı kırmadan, incitmeden maksadını ifade etmektir. Efendim, tarizde söylenenle ifade edilmek istenen gerçek arasında tam bir zıtlık vardır. Tariz daha dokunaklı olursa istihza, ondan da ağır olursa tehekküm adını alır. Özellikle Nef'inin tarizleri bu konuda verilen en güzel örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu iki beyitte Nef'i ile aynı düzlemde ifade edilen husus benzer şekilde sevap, günah, iyi, kötü tezadıyla birlikte yalan çıkmak ve mahrum olmak tabirleriyle nükteli bir şekilde dile getirilmiştir. Şeyhi diyor ki, Zikri sufinin sevabı fikri şeyhinin günah, bari mahrum olmayısar ikimizden birimiz. Biz sufiye eğidiriz, ol bize kemdisün. Mahşer gününde belki ikimiz yalan çıka. Tevriyeye geçiyoruz efendim. Tevriye birden fazla anlamı olan kelimelerin verdiği imkanla
nükte yapmak için sıkça başvurulan

bir yoldur. En az iki anlama gelen cinaslı veya çok anlamlı bir kelime, deyim veya ibarenin bir anlamını kullanıp diğer anlamını ifadenin içine gizlemeye tevriye denir. Başka bir deyişle tevriye, bir kelimenin birden fazla anlamını ifadenin manasına uygun düşürme sanatıdır. Tevriye, ifadenin anlamını zenginleştirmek veya muhatabını şüphelendirmek için yapılır. Bu sanatta cinaslı kelimeler, deyimler, mecaz ve yan anlamlı kelimeler çok kullanılır. Şu birinci beyitte yaşlı ve iradi olarak tercih etmek anlamına gelen ihtiyar kelimesiyle ikinci beyitte cennet ve uç fiili manasına gelen uçmak kelimesi tevriyeli kullanılarak nükte yapılmıştır. Baki diyor ki, sakın Mecnun'u sanma ehli aşkın ihtiyarıdır. Güzel sevmekte zira kimseye hiç ihtiyar olmaz. Necati Bey de diyor ki, ne acep murk imişsin ey zahit ki hemişe muradın uçmaktır. Şu beyitte gözüme kan görünür ifadesiyle gözüm bir şey görmez olur, kan dökerim, katil olurum şeklinde kana susamış bir ruh hali ifade edilirken, diğer yandan şarabın kırmızılığı ve sarhoş olan kişinin gözlerinin kızarması aynı anda dile getirilerek güzel bir nükte yapılmıştır. Necati diyor ki, yürü var meykede de karşıma gelme nasih ki elüme sağgar alacak gözüme kan görünür. Tevriyeye bazen doğrudan söylenemeyen, söylenmesi uygun olmayan eleştiriler için de başvurulabilir. Siyasi sataşmalar, edebi tarizler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Nef'inin tahir kelimesiyle muhatabına nazikçe ve dolaylı olarak kelp yani köpek demesi bilinen bir örnektir. Efendim, iham ve mugalataya geçiyoruz. Cinaslı veya çok anlamlı kelimeleri bu kelimelerin farklı anlamlarını da destekleyecek biçimde uygun kavramlarla birlikte kullanmaya iham veya mugalata denir. Bu sanatta amaç anlamı karıştırmak, okuyucuyu yanıltmak ve şüphelendirmektir. Diğer bir ifadeyle birden fazla anlamı olan bir kelimeyi bütün anlamları kastederek kullanmaktır. Şemsettin Sami'ye göre ise iham, iki anlamı olan bir kelimenin en az kullanılan anlamını kastederek kullanmaktır. İham veya mugalata, tevriye olarak da değerlendirilmektedir. İki anlama gelen ve birbiriyle ilgisi olan kelimeleri bir araya getirmek suretiyle yapılan iham-ı tenasüp, ki burada kelimenin ikinci anlamı kastedilir, ve anlamca birbirine zıt kelimelerin kullanımıyla yapılan iham-ı tezat da makbul bir hüner olarak görülmüştür. Şu beyitte Nergis'i uçmak kelimesini hem kuş gibi uçmak hem de cennet anlamında kullanarak nükteli söyleyiş yakalamıştır. Zahit o denli sıklet-ü tacik kaba ile uçmak ümidin itmez idi ebleh olmasa diyor. İzzet Molla'ya ait beyitte ise ocak kelimesi hem yemek pişirilen ocak hem de yeniçeri ocağı anlamında kullanılmıştır. Burada kastedilen kelimenin ikinci anlamıdır. Nüktenin yeniçeri ocağı üzerinden yapılması ifadenin etkili ve anlamlı olmasını sağlamıştır. Şair diyor ki, koyup kaldırmada ikide birde, kazan devrildi, söndürdü ocağı. Şu beyitlerde hesap olmaz ifadesi hem haddi hesabı yok çok sayıda hem de sorgu sual olmamak anlamında yalvarı görsünlerse hem yalvarmak hem de para servet anlamındaki yalvarıyla parayı görsünler anlamında kullanılarak nükte yapılmıştır. Necati diyor ki, didim yolunda ey dilber ne çok aşıkların ölmüş. Didi kim kâ...

ve yolunda ölenlere hesap olmaz. Baki diyor ki, güzeller mihriban olmak demek yanlıştır ey Baki. Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler. Efendim, nükte sebebi olarak tevcihe geçiyoruz. Tevcih bir sözü hem övgü hem yergi anlamı taşıyacak şekilde iki farklı anlamda kullanmaya denir. Tevcihle genellikle olumsuz bir fikri veya eleştiriyi edebi ve nükteli bir şekilde ifade etmek için başvurulur. Şu beyitte Nedim dolaylı ve nükteli bir şekilde kendisine yeterince lütufta bulunulmadığını ima etmektedir. Arz-ı halim çok efendim haki payi devlete, lütfun amma bi niyazı arz-ı hal eyler beni. Nükte sebebi olan istihdam sanatına geçiyoruz efendim. İki anlama gelen bir kelime veya sözün aynı ifade içinde işaret ettiği her iki anlamı için ayrı ayrı iki kelime kullanılmasına istihdam denir. Şu beyitte çekmek kelimesi üzerinden nükte yapılmıştır. Zahida sagarı çekmek eğer olduysa günah, sen sevap icre bulun, biz bu günahı çekelim diyor. Tecahül-i Arif'e geçiyoruz efendim. Divan şairleri bilinen bir şey hakkında bilinmiyormuş gibi yaparak, soru sorarak bir gerçeğin farklı ve hiç düşünülmemiş bir yönüne dikkat çekerek nükte yapma peşinde olmuşlar. Bilinen bir gerçeği bir nükteye dayanarak bilmiyormuş gibi söylemeye tecahül-i arif denir. Şairin bildiğini bilmezden gelerek maksadını dolaylı yollardan ifade ettiği bu sanata mübalağa ve istihdam sanatlarından yararlanır. Tecahül-i arifte amaç sözün bir nükte ile tesirli ve etkili hale getirilmesidir. Dolayısıyla neşelendirme, azarlama, hayranlık, övme ve yermede mübalağa gibi nükteler vardır. Bu sanatta ifadenin çarpıcılığı nükteyi ortaya çıkarmaktadır. Şu beyitte Fuzuli ay parmak ilişkisi kurarak nükte yapmıştır. Mahi nevdür yoksa sen kıldık da seyri asman, kaldırıp parmak getirmiş asman iman sana, diyor Fuzuli. Nabi şu beyitte lef-ü neşrle tecahül-ü arif sanatını birlikte kullanarak hoş bir nükte yakalamıştır. Salih fasık kelimeleri arasında tezat da ifadeye ayrı bir tesir katmıştır. Şairin indinde mey testisiyle abdest ibriğinin farkı salihlik ve fasıklık olarak bilinmekle beraber bilmiyormuş gibi sorulmuştur. Nabi diyor ki, sebuyu meyle ibri ki vuzu bir haktür ama ne hikmettür bilinmez biri salih biri fasıktır. Hüsnü Talil'e geçiyoruz efendim. Hüsnü Talil divan şiirinde söze nükte ve espri katmak amacıyla sıkça kullanılır. Özellikle sevgiliyle ilgili durumlar bu sanat için eşsiz bir ortam oluşturur. Herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesi hayali ve güzel bir nedene bağlamaya veya bir şeyin meydana gelişi için şairane bir sebep söylemeye Hüsnü Talil denir. Bu sanata şiirde anlatılmak istenen duyguyu veya hayali anlatıma güzellik, incelik veya espri katmak için başvurulur. Şu beyitler Hüsnü Talil üzerinden nükteli söyleyişler içermektedir. Birinci beyitte suyun çağlayarak akışı sevgiliye ulaşma isteğine, üçüncü beyitte ise tarağın dişlerinin oluşu sevgilinin yanağını öpmesinden dolayı parçalanmış olduğuna dayandırılarak ifade nükteli hale getirilmiştir. Fuzuli diyor ki, haki payüne yetemdir ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa urup gezer avare su. Nabi de diyor ki, girdi lebde hattı nev hizini tahrir itsem,

hamenün lezzeti tahrirden ağzı sulanur. Yine Nabi diyor ki, turrayı yari tararken öpti ruhsarın meger, lezzetinden çak çak oldu dehanı şanenün diyor. Hüsn-i Talil ile hazır cevaplık bir beyitte birleşince ortaya güzel bir nükte çıkar. Nedim muhtemelen bir kabul töreni sırasında arka sıralarda kalmasının nedenini soran Sultan Ahmet'e "Gönül sizi herkesten çok görmek ister. O yüzden en sona geçtim ki güzel yüzünüzü daha fazla seyredeyim" şeklinde hoş bir nükte ile cevap vermiştir. Nedim diyor ki Sultan Ahmet'e hitaben, "Cemali pakin sairden artık görmek ister dil. Acep mi cümlesinden sonra buz etsem o damağını." Efendim, nükte sebebi olarak tezat sanatına değiniyoruz şimdi. Efendim, eşya zıttıyla bilinir. Birbirine zıt olan kavramlar, bir arada kullanılması anlamı ve anlatımı kuvvetlendiren bir husustur. Kavramlar arasında zıddiyet arttıkça anlam daha çarpıcı hale gelmektedir. Divan şairleri de bu zıtlıktan olabildiğince yararlanmışlardır. İfadeyi etkili kılmak için anlam bakımından birbirinin zıttı olan kelimeleri birbiriyle ilişkili olarak söylemeye tezat denir. Zıtlık ne kadar sanatlı olursa nükte de o kadar etkili olur. Yavuz Sultan Selim Han tarafından söylenen şu beyitte aslanları titreten güçle ahıl gözlü birisi karşısındaki acizlik bir kişide birleştirilerek güçlü bir tezat, dolayısıyla da sağlam bir nükte oluşturulmuştur. Fonetik açıdan da birinci beyitle ikinci beyit arasındaki zıtlık dikkat çekicidir. Şirler pence-i kahrumdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek diyor Yavuz Sultan Selim Han. Şu beyitte yıkılası kelimesi mey gedenin adı olmakla birlikte yapılmış kelimesiyle kullanılarak yap yık arasında nükteli bir tezat oluşturur. Hoş geldin bana mey gedenin ab-ı hevası, vallahi güzel yerde yapılmış yıkılası diyor Baki. Mübalağa sanatına değiniyoruz efendim. Mübalağa, duyguları anlatmak için hayatın hemen her kademesinde başvurulan bir anlatım tarzıdır. Bu şekilde insanlar kendilerini daha iyi anlattıklarına inanırlar. Hayale dayalı divan şiirinde de şairler mübalağayı çokça kullanmışlardır. Başarılı bir mübalağa, içerdiği abartıdan ziyade verilmek istenen duyguyu keskin bir şekilde öne çıkarır. Anlatımı çarpıcı hale getirmek, muhatabı etkilemek, yanıltmak veya ikna etmek amacıyla herhangi bir şeyi olduğundan daha fazla veya az göstermeye abartma veya mübalağa denir. Mübalağa nükteli ve zarif olmalıdır. Bir şairin hayal gücünü ve genişliğini göstermesi bakımından mübalağa sanatına önem verilmiştir. Divan şiirinde şairler mübalağanın tebliğini, hatta bazen irakını severler. Yapılabilmesini hüner sayarlar. Şu beyitte sevgilinin naz ve ilgisizliği, "Bırakın aşığı Hızır gibi ölümsüz birini bile öldürür" diyerek nükteli bir mübalağa ile ifade edilmiştir. Nef'i diyor ki, "Bu nazu bu nigahı tegafül ki sende var, Hızr olsa aşıkun sebebi terki can olur." Şu beyitte sevgilinin elbisesindeki gülün dikeninin gölgesinin onu inciteceği mübalağası hoş bir nükte meydana getirmiştir. "Güllü diba giydin ama korkaram azar eder. Nazeninüm sayeyi har gül diba seni." Mübalağanın adetçe ve akılca mümkün olmamasına gülüv denir. İbrahim Sırrı'ya ait şu beyitte, "Zahidin yüzünün soğukluğu, zahit bu soğuklukla cehenneme girecek olsan

söndürürsün, bir parça tütün tutuşturmaya bir kıvılcım dahi bırakmazsın şeklinde nükteli bir mübalağa ile dile getirilmiştir. Şöyle ki, zahit bu bürudetle eğer düzaha girsen, bir lüle dühan yakmaya ateş bulamazsın. İrsali mesel sanatına değiniyoruz efendim şimdi. Tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin şiire ustaca yerleştirilmesi ifadedeki tesiri arttırır. Divan şairleri de bu birikimden olabildiğince yararlanıp ölümsüz mısralar ortaya koymuşlardır. Bir fikri veya mesajı anlaşılabilir kılmak ve muhatabı ikna etmek için doğruluğu herkes tarafından kabul edilen veya edilebilecek bir örnek vermeye irsali mesel veya irad-ı mesel denir. İrsali meselin olduğu sözlerde temsili teşbih de söz konusudur. Bu sanata konuyu daha iyi anlatmak veya bedi zevkleri okşamak için şairane sebeplerle başvurulur. Şu beyitte güneşe bakanların gözlerin yaşardığı gerçeğiyle şairin dünya ile ilgili fikrinin nükteli bir şekilde desteklendiği görülmektedir. Alur göz ile bakma cihana kim güneşin, yüzüne doğru bakanın gözünde akar yaş diyor Necati Bey. Efendim, aşk halinde duygular aklın önüne geçer. Bu durumda aşık normal davranamaz. Şu beyitte şair, aşığın bu haline gülen müddeiye, aşık olana herkes güler bir sen değil diyerek durumu bir nükteyle kurtarır. Şair diyor ki, şeyhiye gülsen nola iy müddei, aşıka her kişi güler sen de gül diyor. Efendim, divan edebiyatı geleneğinde bahar mevsimi işret zamanıdır. Kış mevsimi boyunca evlerinde veya kapalı mekanlarda kalmak zorunda olanlar baharı dört gözle beklerler. Kış mevsimi dolayısıyla çemendeki işretten de bir miktar uzak kalırlar. Bahar gelince hemen eski alışkanlıklar depreşir. Kış mevsiminde zahidin zoruyla yapılan tövbe baharla birlikte bozuluverir. Şair bu durumu kışın yapılan yapı sağlam olmaz diyerek nükteli bir meselle anlatır. Yıkıldı zahidin virdügü tövbe, diriga kışta yapı muhkem olmaz diyor. Efendim, mezhebi kelami ile devam ediyoruz. Bir edebi sanat olan mezhebi kelami ile devam ediyoruz. Mezhebi kelami şairane kanıtlama, delil sunma şeklinde açıklanabilir. İrsali mesel ve iktibasla ilgilidir. Bir düşünceyi ikna edici bir şekilde ifade etmek için akla uygun bir kanıt sunulabileceği gibi hayali veya mizahi bir kanıt da ileri sürülebilir. Şu birinci beyitte, aşık sevgiliyi görse sevincinden, görmese kederinden ölür diyerek ikinci beyitte ise sevgilinin vefasının olmadığı, dikkatle baştan ayağa bakıyoruz olsa görürdük şeklinde nükteli bir delille gösterilmiştir. Cafer Çelebi diyor ki, Cafer nice ola diri alemde kimsen dilberi, görse sevincinden ölür, görmese hicran öldürür. Baki diyor ki, dikkatler ile seyrederiz yâri serapa, görmez mi idük biz de eger olsa vefası. Hayretiye ait şu beyit, zahidin aşığa güzele bakmaktan men etmesini, yaratılmışların en güzelini inkar etmenin neresi takvadır diyerek mizahi bir ifadeyle eleştirir. Hayreti diyor ki, men idersin veçi zibandan bizi ey müttaki, ahseni takvime inkar eylemek takva mıdır? Efendim, nükte aracı olarak istidraka geçiyoruz. Över gibi yaparak eleştirmeye veya eleştirir gibi yaparak övmeye istidrak denir. Söze öyle başlanır ki önce yergi zannedilir, sonrasında övgü olduğu anlaşılır. Şu örneklerde birinci beyitte önce Allah'ın adamısın diye övgü görülürken sonrasında Allah canını

alsın diyerek ikinci beyitte yaralarına elmas kırıntıları ekmesi sonrasında onlara ihsan denilmesiyle, üçüncü beyitte ise önce her şeyi bilirle olumlu bir tablo ortaya konulurken sonrasında işi gücü fitne fesat denilerek imalı bir şekilde yerilmiştir. Baki diyor ki, bir riya merdi hüdasın biliriz ey Sofi, garazın rahmeti hakdur o kadar rahmet bul. Rasih diyor ki, rizeyi elmas eker her aç dugı zahma oşu, lütfu var olsun ider ihsanı ihsan üstüne. Yine Nabi diyor ki, dehri anlamayıp bilmediği ola meger, tamau buğzi nifaku hasedu gadru sitem. Efendim, nükte malzemesi olarak istifham ve taaccübe geçiyoruz. Cevabını bilerek, bilineni hatırlatarak veya bir cevabı mecbur ederek soru sormak ustalık gerektirir. Bu şekilde sorulan sorular aynı zamanda içinde bir nükte de taşır. İfadeyi güzelleştirmek, bir fikri vurgulamak, söze nezaket, doğallık ve içtenlik katmak, dikkat çekmek, bir fikrin muhatapları tarafından düşünülmesini ve kabul edilmesini sağlamak amacıyla soru sormaya istifham veya taaccüp sanatı denir. Hayret, şefkat, elem, nefret, kin gibi heyecana bağlı duyguların soru şeklinde sorulmasıyla yapılan istifham sanatında amaç cevap almak değildir. Duygu ve heyecanı daha açık ve etkili anlatmak için bu yola başvurulur. Şu beyitlerde soru sormak suretiyle hoş birer nükte yapılmıştır. Nedim diyor ki, ol büyüti tersa sana meynuş eder misin demiş. El aman ey dil, ne müşkili ter sual olmuş sana. Yine Nabi diyor ki, cana ne var garibüne itmezsün iltifat, vuslat sizin diyarda adet de gül müdür? Efendim, son olarak müraca sanatını sizlere aktarıyoruz. Anlatıma doğallık ve canlılık katmak, muhatabın dikkatini çekmek için kullanılan bir ifade tarzıdır. Dedim dedi şeklinde bir diyalog ortamı sağlar. Bu tarz ifadelerde nükte yapmak için uygun bir zemin oluşturulur. Şu beyitlerde dedim dedilerle birlikte verilen cevaplar ince bir zekanın ürünü olarak değerlendirilmelidir. Didim kaç buseyi bir can alırsın, dedi hey bu ne sözdür bire bire. Didim var mı dehanunla miyanun, dedi kim söyleme ortada var yok. Bir başka beyit bu da. Rakibin sürekli sevgilinin yanında olması, sevgilinin onu yanından kovmaması, öldürmemesi, aşığı her zaman huzursuz eden bir durumdur. Şu beyitte bu durum kör noktada bulunmasına bağlanmış ve dedim dedi diyalogu bu mesel vasıtasıyla hoş bir nükte haline gelmiştir. Zati diyor ki, didim ne içip rakibi oklamazsın, didi yakın nişan kördür, urulmaz. Efendim, görüldüğü üzere nükte ve edebi sanatlar birbirinin tamamlayıcısı konumundadır. Hatta o kadar bir ve bütün olarak karşımıza çıkarlar ki birbirinden ayırt etmek mümkün olmaz. Aslında nüktenin doğrudan şiirin anlamıyla ilgili olması bu birlikteliği zaruri hale getirir. Klasik şiirin çağrışıma açık, ince bir zekanın ürünü olan ve çözümlendikçe okuyucuya zevk veren yapısının temel dinamiklerinden biri de dilin bütün imkanlarından yararlanılarak ortaya konulan nüktelerdir. Efendim, böylelikle bir nüktedan programının daha sonuna geldik. Bu bölümde de nükteye vesile olan edebi sanatları sizlere aktarmaya çalıştık, örnekler verdik ve diyoruz ki, yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: 34 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara ile yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleri ile görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o?
1: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyor.

0: Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
1: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
0: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
1: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
0: Sen neler söylüyorsun?
1: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
0: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
1: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
0: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
1: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
2: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
1: Ahirette beni yakmasın diye.
2: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
1: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
2: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
1: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
2: Hadi evlat, sıra sende.
1: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
0: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
2: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları, Tebriz'deki ehli sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyarbakır hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de

0: de onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım, öğle namazına Diyar-ı Bekre'ye yetişelim.
1: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
0: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
2: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşen-i Kuddüs-i Sirruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi, İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu.

Bu sıralarda İbrahim Gülşen'i 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşen'i sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşen'i'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşen'i Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşen'i Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri, 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Dünyadan Geçenler. Abdülbaki Tosun.

Sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız efendim. Bir haftalık aranın ardından programımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda bizleri radyoların başında dinleyen tüm Semerkant Radyo dinleyenlerini selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli bir program temennisiyle sözlerimize başlayalım inşallah. Efendim, biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın o sırrına ermiş kıymetli şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Yine bu hafta çok önemli bir ismi, çok büyük bir Allah dostunun hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu haftaki programımızda inşallah Muhammed Emin Erbili Kuddise Sırhu Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce inşallah programımıza tekrar hayırlı geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Muhammed Emin Erbili Kuddise Sırrı Hazretleri son asırda Irak'ta ve Mısır'da yaşamış olan velilerden ve Şafii mezhebi fıkıh alimlerinden. Babasının ismi Fethullah'tır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak 19. yüzyılın ortalarında İran Erbil şehrinde doğduğuna dair kayıtlarda bilgi var. 1914 senesinde de Kahire'de vefat etmişler. Kabri de Karafe kabristanındadır. Kadiriye yolu ileri gelenlerinden olan babası Fethullah Efendi'nin terbiyesinde yetişen Muhammed Emin Erbili, babasından Kur'an-ı Kerim okumayı ve diğer temel din bilgilerini öğrendi. Erbil'de bulunan alim ve velilerin ilim meclisinde ve sohbetlerinde bulundu. Nakşibendiye yolu büyüklerinden Mevlana Şeyh Ömer'e talebe oldu. Onun hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Şeyh Ömer Efendi'nin pek çok yüksek hallerine ve kerametlerine şahit oldu. Onun sohbetinde ilahi feyizlere kavuştu. Nefsinin istediklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak suretiyle Allah Teala'nın rızasına kavuşmaya çalıştı. Nakşibendiye yoluna göre yetişip güzel ahlak ve iyi haller sahibi oldu. Hocasının talebeler arasında en yükseği oldu. Hocasının verdiği vazifeleri edepli bir şekilde ve tam olarak yerine getirdiği gibi arkadaşlarına karşı da muamelesi hoştu.

Kıymetli dinleyenler, Muhammed Emin Efendi hocasının huzurunda geçirdiği yıllarla ilgili şöyle anlatır. Senelerce hocam Ömer Efendi'nin sohbetinde bulundum. Huzurlarına girdiğimde edep ve hayamdan otur demedikçe oturduğumu ve onun yüzüne baktığımı hatırlamıyorum. O emretmeden huzurundan ayrılmazdım. Bazen bana oturmamı emrederdi, ben de edep hayam sebebiyle oturamazdım. Hocamın huzuruna babasının talebelerinden yaşlı bir zat geldi. Hocam onu benim halvette bulunduğum odaya getirdi. Orada günlerce beraber kalıp mücahede, nefsin istemediklerini yapmak ve riyazete, nefsin istediklerini yapmamaya devam ettik. Gece olduğu zaman bir müddet istirahat etmek için hususi yerlerimize çekildik. Ben o ihtiyar zatın uyuyacağını zannettim. Halbuki o Allahü Teala'nın ismini zikrederek murakabeye daldı. Ben de ona uyup aynı şeyleri yaptım. Her ne zaman başımı kaldırıp o zata baktıysam bu hali üzere duruyordu. Yorgunluk hissettiğim zaman kendi nefsime dedim ki, ''Ey alçak nefsim, sen daha ömrün başındasın ve gençsin. Halbuki bu zat ihtiyar ve güçsüz hale gelmiştir. O Allahü Teala'ya ibadetle meşgulken sen yorgun olduğunu söylemekten utanmıyor musun?'' Böylece günler ve geceler boyu halvette kaldık. Bir gün hocam o ihtiyar zata, ''Bu Erbilli genç nasıldır?'' diye sordu. O zat, ''O genç çok yorgundur.'' dedi. Ben hocama karşı

mantıksızlık yaptığımı zannettim. Hocam o zata niçin yorgundur diye sorunca, halvette bulunduğum sırada ne zaman başımı kaldırsam bu genci oturmuş murakabe eder halde buldum. Nefsim bana istirahat etmemi emrettiği zamanlar ona dedim ki, bu kimse genç yaşında uykuya ve istirahate daha çok muhtaçtır. O uyumuyor da sen nasıl uyumak istiyorsun? Halbuki sen dünyadan yüz çevirdiğini ve ahirete yöneldiğini iddia ediyorsun. Bu iddianla hareketlerin birbirini tutmuyor dedim, dedi. Hocam tebessüm ederek buyurdu ki, senin onda gördüğünü o sende gördü. Benim yanımda, sizin aranızda fark yoktur.

Muhammed Emin Erbilî Hazretleri hocasının huzurunda ve sohbetinde olgunlaşıp yüksek manevi derecelere ulaştıktan sonra icazet, diploma ve hilafet alarak tasavvuf yolunda talebe yetiştirmekle vazifelendirildi. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak ve mübarek zatların kabirlerini ziyaret etmek üzere seyahate çıktı. Bu yolculuğu ve ziyaretleri esnasında çeşitli garip hallerle karşılaştı. Yunus Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ettiği sırada kabirle kendisi arasındaki perde kaldırılınca Yunus Aleyhisselam'ın oturduğunu ve peygamberlerin onu gruplar halinde ziyaret ettiklerini gördü. Onların selamlaşmalarını ve konuşmalarını işitti. Orada hazır olan peygamberler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gelmesini bekliyorlardı. Muhammed Emin Erbilî Hazretleri orada bulunanlara dedi ki, ''Ben burada hazır bulunanların nurlarını örten büyük ve parlak bir nur görüyorum. Orada bulunanlar, o buraya teşrif edecek olan yaratılmışların seyyidinin nurudur.'' dediler. Muhammed Emin Erbilî, Yunus Aleyhisselam'ın kabrini ziyareti esnasında gördüklerini hocasına ve arkadaşlarına anlatınca, arkadaşları ona, ''Peygamber Efendimizin meclisini nasıl gördün?'' diye sordular. O buyurdu ki, ''Diğer peygamberlerin onun önünde, talebelerin hocasının önünde edep ve hayaları sebebiyle diz çöktükleri gibi olduklarını gördüm.''

Muhammed Emin Erbili Hazretleri hocasından izin alarak hacı vazifesini yerine getirmek ve sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri şeriflerini ziyaret etmek için Hicaz'a gitmek üzere yola çıktı. Bu yolculuğu sırasında Allah-u Teala'ya tevekkül ederek azı kalmadı. Kalbinde en ufak bir rızık endişesi ve Allah-u Teala'dan başkasına güvenme düşüncesi yoktu. Allah-u Teala onu bu tevekkülü ve niyeti sebebiyle bolca rızıklandırdı. Basra'ya vardığı zaman yolculuk için bir gemiye bindi. Geminin sahipleri ondan hiç ücret almadılar. Geminde bulunduğu sırada bir kimse yanına geldi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri o kimseye, "Sen filan kimse değil misin?" diye sorunca o kimse, "Evet." dedi. Muhammed Emin Erbili o kimseye yanına aldığı iki emanet çantayı vererek, "Bu iki çantayı sana Muhammed Nur gönderdi." dedi. O kimse çantaları aldıktan sonra Muhammed Emin Erbili Hazretlerine hediye etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri çantaları açtığı zaman içlerinde para, bol miktarda yiyecekler ve çeşitli giyecekler olduğunu gördü. Bunlardan pek az bir kısmını aldıktan sonra gerisini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine sadaka verdi. Efendim önce Mekke-i Mükerreme'ye giden Muhammed Emin Erbili Hazretleri hac vazifesini yerine getirdiler. Bir sene müddetle orada kalıp alim ve velilerle görüştü. Onların ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Diğer zamanlarında ibadetle ve Allah-u Teala'nın ismini zikretmekle meşgul oldu. Mekke'de kaldığı müddet içinde zemzem suyundan başka bir şey yiyip içmedi. Acıkınca da, susayınca da zemzem suyu içti. Hac ibadetini yaptıktan ve bir müddet Mekke-i Mükerreme'de kaldıktan sonra 1882 senesinde Medine-i Münevvere'ye giderek senelerce kalıp Resulullah Efendimizin kabri şerifini sık sık ziyaret etti. Feyz ve bereketlerinden istifade

Medine-i Münevvere'de kaldığı sırada Mahmudiye Medresesi'nde ders verdi. Pek çok kimse onun derslerine devam etti. Onun medresedeki derslerine uzaktan yakından o kadar çok kimse geldi ki medrese dışında Mescid-i Nebi'de de ders vermeye ve halka vaaz, nasihat etmeye başladı. Şöhreti her tarafta duyuldu. Burada bulunduğu sırada Türklerden bir kimsenin kızıyla evlendi. Ayrıca her sene Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yaptı. Daha sonra aldığı manevi bir işaretle Mısır'a gitmişler. Camiül Eser Medresesi'ne devam etti. Orada hadis, fıkıh ve tefsir derslerini veren alimlerin ilim meclislerinde bulundu. Şeyh Muhammed el-Eşmuni'nin Buhari derslerine devam etti. Şeyh Mustafa İzzettin Şafii'den Şafii mezhebi fıkhını öğrendi. Zaten batın kalp ilimlerinde yüksek bir veli olan Muhammed Emin Erbili, zahiri ilimlerde de derin alim oldu. Embabe adı verilen köyde yerleşip ilim ve ibadetle meşgul olup Allah Teala'nın rızasına kavuşmaya çalıştı. Bu köyde bulunduğu sırada çocukları dünyaya geldi. Fakat Ahmet isminde bir oğlu haricindekiler vefat etti. Bu oğlu da babasının vefatından sonra İngilizlerle olan bir çarpışmada şehit düştü. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri ilk zamanlar kendisinin tasavvuf yolunda olduğunu ve Nakşibendiye yoluna mensup bulunduğunu kimseye bildirmedi. Sadece ilim ve ibadetlerle meşguliyetine devam etti. Daha sonra Bulağa gidip yerleşti. Burada bulunduğu sırada da Eser Medresesi'ne gidip gelerek ilimle meşgul oldu. Zamanın allamesi ve Eser Medresesi hocalarından Şeyhülislam Selim el-Büşra'nın derslerine devam etti. Ondan çok sayıda hadis-i şerif kitabını okudu. Mısır halkı onun zahiri ilimlerdeki üstünlüğünün yanında tasavvuf yolunda yüksek bir veli olduğunu öğrenip etrafında toplanmaya başladı. Uzaktan yakından gelerek ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundular. Bulak'ta bulunduğu sırada Nakşibendiye yolunun esaslarını öğretip İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Bulak'taki Sinaniye Mescidi'nin imamı hastalanınca onun vazifesini yürüttü. İlk zamanlar fazla açılmak istemiyordu. Fakat aldığı manevi bir işaret onu geniş halk kitlelerine hakkı ve hakikati anlatmaya sevk etti.

0: Kıymetli dinleyenler, şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin hayatlarını kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Radyo başından ayrılmayın.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim, bu kısa aranın ardından tekrar birlikteyiz Dünyadan Geçenler programında. Radyodan yeni açan dinleyicilerimiz varsa onlara da tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve bugünkü programımızda Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin hayatlarını anlatıyorduk ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Efendim, Sinaniye Mescidi'nde ders vermekle meşgul iken yüzünde işlediği günahların zulmeti bulunan bir genç geldi. Ona tasavvuf yolunda talebe olmak istediğini bildirdi. Fakat Muhammed Emin Erbili bu gencin günahkar halini firasetiyle anlayıp bu yüksek yola hemen giremeyeceğini söyledi. O gence şimdiki günahlarından

tövbe etmesini teklif etti. Fakat genç mutlaka tasavvuf yoluna girmekte ısrar etti. Bunun üzerine Muhammed Emin Erbili Hazretleri gence sert bir lisanla öncelikle günahlarından tövbe etmesi gerektiğini, tasavvuf yoluna girmesinin kendisi için tehlikeli olabileceğini anlattı. O gece uykuya vardığı zaman rüyasında hocası Şeyh Ömer Efendi'yi gördü. Hocası Irak'tan onun Bulak'taki evine gelmişti. Hocasını karşılamak için ayağa kalktı. Fakat hocası kendisine kızgın ve heybetli bir şekilde bakıyordu. Yanında bulunan ve tasavvuf yoluna kabul etmediği genci işaret ederek, "Bu genci yolumuza girmekten niçin alıkoyuyorsun? Sana bu yola girmek isteyen kimse gelirse onu kabul et," buyurdu. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu işaret üzerine daha çok kimseye tasavvuf yolunu anlatmaya ve bu yola girmek isteyenleri kabul etmeye başladı. Bundan sonra onun üstünlüğünü ve faziletini işiten herkes sohbetlerine koştu. O, insanları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yola teşvik etti. Gece gündüz demeden bu vazifeye devam etti. Bu maksatla birçok memleketi dolaştı. Binlerce kimse onun sohbetleri bereketiyle Allah-u Teala'nın beğendiği yola koştu. Bu sırada birçok sıkıntılarla da karşılaştı. Onun bu hizmetine mani olmak isteyenler çıktı. Fakat Allah-u Teala'nın yardım ve ihsanlarıyla hiçbirisi onu yolundan döndüremedi. Hoş sohbetiyle, güzel ahlakı ve İslamiyet'e uygun yaşayışıyla insanların gönüllerini fethetti. Efendim, Bulak'taki Sinaniye Mescidi'nin imamı vefat etmişti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu mescide imam tayin edilmeyi arzu ediyordu. Çünkü o burada uzun müddet kalıp insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmıştı. Fakat Bulaklı bozuk itikatlı bidat ehli alim geçinen bir kimse, Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin karşısına rakip çıkıp kendisinin Sinaniye Mescidi'ne imam olmak istediğini bildirdi. Bu maksadına ulaşabilmek için de başka meşhur kimselerden yardım istedi. Nihayet bidat ehli bozuk itikatlı kimse taraftarlarının da desteğiyle Sinaniye Mescidi'ne imam tayin olundu.

Efendim, perşembe günü tayin olunan bidat ehli kimse cuma günü vazifeye başlayacaktı. Perşembe günü akşamı Muhammed Emin Erbili Hazretleri, "Biz Allah-u Teala'ya tevekkül ettik. Bize yardımcı olarak Allah Teala yeter." buyurdu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece her zaman Sinaniye Mescidi'nde yaptığı Hatme-i Hacegan virdini bu defa talebeleriyle birlikte evinde yaptı. Fakat bu duruma talebeleri çok üzüldüler. Muhammed Emin Erbil'e buyurdu ki, "Allah Teala bu gece size yardım edecektir." Gece yarısı olduğu zaman Allah-u Teala onun sözünü doğru çıkardı. Bidat sahibi kimse felç oldu. Ertesi sabah insanlar birbirine Sinaniye Mescidi'ne imam tayin edilen kimsenin felç olduğunu ve bunun Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin kerameti olduğunu anlatıyorlardı. Bu hal üzerine ona karşı olanlar da gelip sohbetinde bulundular. Bütün tedavi ve ilaçlara rağmen o kimse saatine kavuşamadı. Bu hali uzun seneler devam etti. Nihayet felçli olarak vefat etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Sinaniye Mescidi'nde 5 sene müddetle imam olarak vazife yaptı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Bulak'ta bulunduğu müddet içinde gündüzleri ders veriyor, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıyor, geceleri de talebeleriyle birlikte Allah-u Teala'nın ismini zikrediyor, Nakşibendiye yolunun esaslarını anlatıyor. Hatme-i Hacegan yaptırıyor ve talebelerinin Kur'an-ı Kerim okurken hatalarını düzeltiyordu. Dersleri ve sohbetleri sırasında her Müslümanın günlük hayatta karşılaşacağı fıkıh meseleleri izah ediyor, alim ve velilerin hallerinden ve kerametlerinden bahsediyordu. Kur'an ehline çok hürmet eden ve ikramlarda bulunan Muhammed Emin Erbili Hazretleri, Sinaniye Mescidi'nde Kur'an-ı Kerim okuyucularını topluyor, onların kıraatlerini dinliyordu. Kur'an-ı Kerim okuma ve dinleme bittikten sonra da orada bulunanlara yemekler, tatlılar ve meyveler ikram ediyordu. Mısır'ın çeşitli beldelerinde

Gelen insanlar Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin sohbetlerine devam edip feyizlerinden istifade ediyorlardı. Onlara şefkatli bir baba gibi davranan Muhammed Emin Erbili Hazretleri, insanların hususi meselelerine kadar eğiliyor, onların ihtiyaçlarını gideriyordu. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesine titizlikle sarılıyor, bidatlerden ve bidat ehlinden şiddetle kaçınıyordu. Talebelerinin ve sevenlerinin ilim ve zikir meclisinden bir an bile ayrılmamalarını istiyordu. Onlara, derslerinizi iyi müzakere ediniz, kalbinizin temizlenmesi ve öğrendiğiniz ilimden istifade etmeniz için Allah-u Teala'nın ismini çok anınız. Dünyaya ve dünya ehline, insanların kendisine itibar göstermelerine değer vermeyen Muhammed Emin Erbili Hazretleri, biz kimseden bir şey istemeyiz. Gelen hediyeyi de reddetmeyiz. Fakat onları alıp yanımızda alıkoymayız. İhtiyaç sahiplerine dağıtırız buyurdu. Sözleri hareketlerine uygundu. En zor ve sıkışık zamanlarında bile manevi vazifelerini, virtlerini ve Allah-u Teala'yı anmayı terk etmezdi. İnsanlara karşı tevazu ve yumuşaklıkla muamele ederdi. Allah-u Teala onun zahirini görünen güzelliklerle süslediği gibi kalbini ve hallerini de manevi güzelliklerle süslemişti. Sohbetleri pek tatlı ve tesirliydi. Bir defasında bazı kimseler tavla oyunu oynuyorlardı. Onlara yaklaşıp, "Kumar mı oynuyorsunuz?" buyurup yanlarından ayrıldı. Tavla oynayan kimseler oyunu bıraktılar ve bir daha da oynamadılar. Bir kimse gelerek Nakşibendi yolunun üstünlüğünü ve tasavvufu inkar etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri ona herhangi bir karşılıkta bulunmadı. Oradan ayrılırken o kimseyi tasavvufi haller ve cezbeler kapladı. Bu hali uzun müddet devam etti. Sonra Muhammed Emin Erbili Hazretlerine gelerek özür diledi ve onun talebelerinden oldu. Gittiği yerlerden birinde haramların ve kötülüklerin açıkça işlendiği bir düğün oluyordu. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu hali çok üzüldü ve "Bu düğünün sahibi buralı mıdır? Ona mani olan kimse yok mudur?" diye sordu. Orada bulunanlar düğün sahibinin başka günahlarını da söylediler. Muhammed Emin Erbili Hazretleri düğün sahibinin hidayete ermesi ve ıslah olması için dua etti. Çok geçmeden düğün sahibi onun huzuruna geldi. Ağlayarak yaptıklarına pişman olduğunu bildirdi ve tövbe etti. Ona talebe olmak istediğini bildirdi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. O kimse Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerinden oldu.

Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin pek çok kerametleri görülmüştü. O bu hallerin ve kerametlerin kendisinden olmadığını, büyüklerin bereketiyle ve talebelerinin himmetiyle olduğunu söyledi. Bir defasında sohbetten ve Allah-u Teala'nın ismini zikrettikten sonra talebeleriyle birlikte oturdu. Bir miktar ekmek getirtti ve bir kenara koydu. Talebelerinden birine ekmekten arkadaşlarına vermesini söyleyince orada bulunan herkese ikram etti. Ekmek az olmasına rağmen bütün talebelere yetti ve herkes doydu. Hatta dergahına gelenlere ikram edildiği halde yine bitmedi. Sonra bazı kimselerin hıyaneti sebebiyle ekmek kayboldu. Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin sevenlerinden salih bir kimse vardı. Bu kimsenin doğan çocukları 7 gün yaşadıktan sonra ölürdü. Son olarak bir çocuğu dünyaya geldi. Fakat çocuk yine hastalandı. O kimse Muhammed Emin Erbili'ye ağlayarak gelip çocuğunun yaşaması için dua etmesini istedi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri o kimseye, "Korkma, Allah-u Teala'nın izniyle senin çocuğun yaşayacak," buyurdu. Kendisinin küçük bir kızı vardı. Allah-u Teala'dan kendi kızını almasını ve o kimsenin çocuğunu yaşatmasını niyaz etti. Allah-u Teala onun duasını kabul buyurdu. Evine gittiği zaman kendi kızının öldüğünü gördü. O kimsenin çocuğuysa onun duası bereketiyle uzun müddet yaşadı. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin duası bereketiyle pek çok hasta şifaya kavuşurdu. Bir gün imamlık yaptığı mescide bir kimse gelerek kendisinin felç

bütün doktorlara gittiği halde şifa bulamadığını bildirerek deva için duasını istedi. Bu hususta ısrar etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Allah-u Teala'ya bu kimsenin şifa bulması için 3 gün üst üste dua etti. 3. gün o kimse sanki hiç hasta olmamış gibi sıhhatli bir şekilde evine döndü. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri talebelerinin ve sevenlerinin sıkışık anlarında yardımlarına yetişirdi. Talebelerinden birisi mahkemede şahitlik yapmak üzere kadının huzuruna çağrıldı. Fakat kadının bulunduğu beldeye giden vasıtayı kaçırdığı için mahkemeye geç kaldı. Kadı Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin talebesine kızdı. O ise geç kalış sebebini açık bir şekilde izah edememişti. Bu yüzden onun 6 ay hapsedilmesine karar verdi. Vazifeli asker onu alarak hapishaneye götürdü. Olan hadiseler sebebiyle çok üzülen talebe hocasını vesile ederek bu halden kurtulması için Allah-u Teala'ya yalvardı. O sırada Muhammed Emin Efendi'nin 2 veya 3 defa ''Ya Kerim'' sesi işitildi. O anda kadının vazifelendirdiği kimse gelip o kimseyi kadının huzuruna götürdü. Kadı ona hitaben ''Seni affettim'' dedi ve serbest bıraktı.

Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabreder, talebelerine de sabretmelerini emrederdi. Tasavvufu ve Nakşibendiye yolunun üstünlüğünü inkar eden bir kimse vardı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin talebelerinden birine gelerek hocasının Tenvirül Kulüb adlı kitabından bir adet istedi. Talebe o kimsenin böyle bir istekte bulunmasına sevindi. O kimsenin eski yaptıklarından vazgeçip ıslah olduğunu zannetti. Talebe merak edip o kimseye kitabın niçin istediğini sordu. O kimse o kitabın yapraklarıyla istinca edeceğini yani taharetleneceğini söyledi. Talebe üzülerek ve kızarak, "Bu kitabı yazan kimseye hürmet etmiyorsan, içindeki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerinden bildirenlere de mi hürmet etmiyorsun?" dedi. O kimse alaylı bir tavırla güldü. Bu hareket karşısında Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin talebesi iyice kızdı. Fakat hocasının emrine uyduğu için sabrederek herhangi bir karşılıkta bulunmadı. Olanları gelip hocasına anlattı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri buyurdu ki, "Sabret, Allah-u Teala gayret sahibidir. Sen bu sabrının karşılığını inşallah bulacaksın." Aradan fazla zaman geçmeden talebeye hakaret dolu sözler sarf eden kimsenin şiddetli bir hastalığa tutulduğu haberi duyuldu. Bütün tedavilere rağmen o kimsenin halinde bir iyileşme olmadı. O kimsenin günlerdir uyku uyuyamadığı ve feryat figan etmesi sebebiyle kimsenin yanına yaklaşamadığı haberi yayıldı. Sonunda yakınları kendisine hakaret edilen talebeye gelip hallerini bildirdiler. O talebe, "Ariflerin yani Allah adamlarının okları zehirlidir. O oklardan birisi kime isabet ederse o kimse helak olur. Lakin ben o kimsenin bu rahatsızlığının hafiflemesini istiyorum. İnşallah bu akşam durumu hocama bildireceğim." dedi. O talebe ve yanında bulunan arkadaşları hocalarının evine gittiler. O sırada hastanın yakınları da hastayı oraya getirdiler. Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin önüne bıraktılar hastayı. O kimse kurumuş, sanki etsiz bir heykel gibi olmuştu. Halbuki hasta olmadan önce kuvvetli ve boyu posu yerindeydi. O kimse Muhammed Emin Erbili Hazretleri'ni görünce acı acı ağladı. Hastanın yanında bulunanlar onun halini Muhammed Emin Erbili'ye anlattılar. Muhammed Emin Erbili Hazretleri o kimseye nasihat etti ve yaptıklarını tövbe etmesini istedi. İstiğfar okuduktan sonra, "Allah Teala'ya tövbe ettim ve söylediklerime pişman oldum" de buyurdu. Hasta denilenleri yaptı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Fatiha ve Nas surelerini okuyup Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Sesili-i Aliye'nin ruhlarına hediye edip onları vesile etti ve bu hastanın hidayete kavuşması ve son nefeste imanla gitmesi için dua etti. Hastayı sahipleri alarak evine döndüler. Hasta ve yanındakiler dışarı çıkınca Muhammed Emin Erbil Hazretleri

dedikleri elhamdülillah. O kimse Allah-u Teala'ya sadık bir şekilde tövbe etti. Onun son nefeste imanla gideceğini ümit ediyorum buyurdu. O kimse evine gittikten sonra günlerce rahat bir şekilde uyudu. Halbuki aylardır hastalığı sebebiyle uyuyamıyordu. Nihayet bu halde iman ile ruhunu teslim etti.

Sevgili dinleyenler, Muhammed Emin Erbilî Hazretleri bir gece talebeleriyle birlikte Allah-u Teala'nın ismini zikrediyor ve zikrin edeplerini anlatıyordu. Bu mecliste alimlerden de pek çok kimse vardı. Orada bulunanlardan bir kısmı kalben hazır olmadığı halde zahiren orada bulunuyordu. Bunu gören Muhammed Emin Erbilî Hazretleri, "Dikkat ediniz, Allah-u Teala kalplerinizi biliyor. Siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor." Orada bulunanları ihlasla ve kalp huzuruyla Allah-u Teala'yı zikretmeye davet etti. Bir defasında talebelerinden birisi kusurlarını ve yaptığı ibadetlerin Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmaya vesile olamayacağını düşünerek üzülüyordu. Neredeyse bu hususta ümitsizliğe düşecekti. Onun bu halini gören Muhammed Emin Erbilî Hazretleri, "Senin bu halin nedir? Allah-u Teala Hazreti Hamza'yı şehit eden kimseyi affetti. Seni de affeder." buyurarak onu rahatlattı. Efendim Muhammed Emin Erbilî Hazretlerinin alimlerden ve halktan pek çok talebesi ve seveni vardı. İnsanlara sohbetlerinde ve ilim meclislerinde İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattığı gibi birçok kitaplar ve risalelerde yazmakla meşguldü kendileri. Onun kitaplarından bazıları basıldıysa da bir kısmı basılmadı. Onun Tenvirül Kulüb adlı eseri daha sağlığındayken meşhur oldu. Eser medresesi hocaları ve diğer alimler bu kitaba özel önem verdiler. Eser hocalarından Şeyh Muhammed Eşşafii bu kitap hakkında, "İhlas bu kitabın müellifinin sözlerinde açıkça görünmektedir," derdi.

Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri senelerce Sinaniye Mescidinde imamlık yapıp talebe yetiştirmekle meşgul olduktan sonra Mescid-i İmrani'de vazife yaptı. Ömrünün sonlarında talebeleri ve ailesi için bir dergah inşa ettirdi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu dergahın inşasında bizzat çalıştı. Bir an evvel bitirmek için gayret etti. Binanın yapımı bittikten sonra talebelerinden birini çağırdı ve "Gel, sana yeni kardeşlerimizin yerini göstereyim." buyurdu. Talebesiyle birlikte oda oda gezdiler. Tavana çıktıkları zaman insanlar kendim için bir köşk yaptığımı söylüyorlar. Vallahi kalbimde en ufak bir meşguliyeti yoktur. Dünyaya karşı sevgim yoktur. Lakin buranın süratle yapılması için beni bir kuvvet zorladı. Bunda da bir hikmet vardır buyurdu. Çok geçmeden vefat etti. Sevgili dostlar, son günlerinde Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin yüzünde her zamankinden daha çok nur parlıyordu. 1914 senesi Rebiülevvel ayının ikinci perşembe günü humma hastalığına tutuldu. Akşam ve yatsı namazlarını evinde kıldı, mescide gidemedi. Ders vermek ve hatmi hacegen yapmak üzere talebelerinden birini vazifelendirdi. Bu gecede Allah-u Teala'ya olan aşkı ve Peygamber Efendimiz'den itibaren Nakşibendiye yolu büyüklerine karşı muhabbeti iyice fazlalaştı. Onların ruhaniyetlerine konuşmaya başladı. Onlara olan sevgi ve kavuşma arzusunu bildirdi. Bu hali bir gece boyunca devam etti. Yanına ziyaret için gelenlere, "Hocanızın haline bakıp ibret alınız. Onun öldüğü gibi siz de öleceksiniz. Allah-u Teala'nın ismini çok anın." buyurdu. Şeyh Muhammed Yusuf Es-Sekai yerine ders vermekte vazifelendirdi. Son saatlerinde bile kendisini ziyarete gelen talebelerinin yanına gelmesini

mani olunmamasını istedi. Her birisi tek tek girip elini öptüler, helalleştiler ve duasını aldılar. Cumartesi günü hastalığı iyice şiddetlendi ve "Bugün benim son günümdür" buyurdu. İkindi vaktinden sonra tam bir sakinlik ve sessizlik hali oldu. Pazar gecesi ilaçlarını vermek üzere yanına gelen bir talebesine gülümseyerek buyurdu ki, "Rahat olunuz.

Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Pazar günü vefatını duyan talebeleri ve sevenleri uzaktan yakından geldiler. Teçhiz ve kefenlenmesi öğleden sonra yapılabildi. Eser Camii'nde kılınan cenaze namazına pek çok kimse katıldı. Karefe kabristanında Celaleddin Mahalli ve Tacüddin Es-Sübki Hazretlerinin kabirleri yakınında defnedildi. Kabrinin üzerinde bir türbe yapıldı. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Efendim, Nakşibendiye yoluna mensup olan Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerine kadar olan silsilesi şöyledir. Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin hocası Şeyh Ömer Efendi, onun hocası Şeyh Osman Efendi, onun hocası ise Mevlana Halid Bağdadi Hazretleridir. Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin pek çok halifesi vardı. Vefatından sonra insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattılar. Efendim, programımızı kapatmadan önce Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin bazı eserlerinin ismini de zikredelim. Birkaç eserinin ismi şöyle: Hidayet Talibin Li Ahkamiddin, İrşadül Muhtaç İlâ Hukuki Ezvaç, Tenvirül Kulüb Fî Muameleti Allâmil Guyub, Divan-ı Hutab, Saadetül Mübtedîn Fî İlmiddin. De böyle liste uzayarak gidiyor efendim. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Her ne kadar sürçülisan eylediysek tarafınızdan affola diyoruz efendim. En derin sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Kabul buyurunuz inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bendeniz program sunucunuz Abdülbakit olsun. Allah'a emanet olun efendim. Muhabbetle kalın.

dünyadan geçenler. Abdülbaki Tosun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak değil.

0: Ginge Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Hicri yılbaşını konuşacağız, Muharrem ayını konuşacağız, Aşure gününü konuşacağız. Kıymetli bir sohbet olacak. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Amin hocam, sizden de inşallah. İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Daha doğrusu şöyle açalım programımızı. Hicri yılbaşıyla açalım. Hicri yılbaşı bir Müslüman için ne ifade eder? Bizim için neden önemli Hicri yılbaşı?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ama ba'd. Tabi hicret Peygamber'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte 622 yılında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti söz konusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok büyük sıkıntılar çektiler. Taif'te çok büyük sıkıntılar çektiler. İbadet ettiği zamanlarda üzerine işkembeler koyuldu. Nice sıkıntılar, boykotlar yaşandı. Mekke çok zor, çetin geçmişti Efendimiz aleyhisselatü vesselam için.
0: Evet.
1: Tabii Resulü Zişan aleyhisselatü vesselam Efendimizin bir davası vardı. İslam davası. Allahu Teala Celle ve Ala kendisine vermiş olduğu risaleti, dolayısıyla onu tebliğden alıkoyacak hiçbir güç yoktu.
0: Evet.
1: Bütün müşrikler ona nice teklifler ettiler. Efendimiz aleyhisselatü vesselama dediler ki sizi içimizdeki en zengin kılalım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam kabul etmediler. Sen bizim başımızda ol dediler. Yeter ki bu davadan vazgeç. O as-

0: kabul etmiyorum. En zenginimiz yapalım, yok. En güzel kızla seni evlendirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bir elime güneşi, evet, diğer elime de ayı koysanız ben bu davamdan vazgeçmem dediler Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Tabi dediğiniz soruda da Müslüman için ne önem taşıyor bu hicret? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını göz önünde bulunduğumuz takdirde Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dini mübin İslam üzere bütün zorluklara nasıl göz gerdiğini, sabır ve sebat ettiğini hepimiz müşahede ediyoruz,
1: evet,
0: hayatında baktığımız zaman. Onun için Müslümanın da aslında hicret yaşanmış ve bitmiş bir şey değildir. Müslümanın her zaman hayatının içinde olan bir olaydır bu hicret.
1: Hı hı.
0: Nedir? Günahtan ibadete, isyandan taate kişi hicret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Bir semtte, bir mahallede, efendime söyleyeyim, eğer kişi kendisini hata ve günahlardan, kusurlardan ayırt edemiyorsa, ayrıştıramıyorsa, kopamıyorsa mutlak şekilde bir başka semte veyahut da bir başka mahalleye veya bir başka şehre hicret etmesi onun için de büyük bir önemdir.
1: Tövbede de öyle derler ya hocam.
0: Evet.
1: Tövbe dönmektir. Hani kötülükten,
0: evet,
1: dönmek, zulümden dönmek.
0: Zulümden dönmek, evet.
1: Değil mi?
0: Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اُمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا diye buyuruyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Müminin tabii ki elde edeceği her şey niyetiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla senin niyetine göre gidişin, efendisin, yol alışın, adım atışın hepsi bir ecre,
1: evet,
0: nail olmaya açıktır. Yani yeter ki güzel bir niyete kişi sahip olmuş olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyat. Mutlak şekilde ameller niyetlere göredir.
1: Amen.
0: Kimin niyeti, yani bir yerden bir yere giderken veyahut da başka bir hususta Allah ve Resulü olursa mutlak şekilde o buna nail olmuş olur. Evet. Kimin hicreti de dünyalık bir şey için olursa onu elde edecektir. Kim de bir bayanla evlenmek için yola koyulursa o da o bayanla nikahlanacaktır
1: asr-ı
0: diyor.
1: Asr-ı Saadet'te onun bir örneği de var değil mi hocam? Nasıldı,
0: evet,
1: o?
0: Yani tabii burada da bir annemiz, Müslüman sahabi annelerimizden radıyallahu anh'a Mekke'den Medine'ye hicret edecek tabii ki. Emir gelmiş Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den. Dolayısıyla kendisini seven de o ana kadar daha Müslüman olmamış olan bir zat efendim kendisiyle evlenmek istediğini,
1: evet,
0: söylüyor. Ve annemiz de diyor ki benimle beraber hicret edecek olursan bunu kabul edeceğini ifade ediyor. Ve tabi İslam dairesi içerisinde, hı hı, girecek aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ve bu zat da bunu kabul ediyor kendisi. Ondan, hı hı, sonra kendisiyle beraber hicret olunuyor. O da Mekke'de Medine'ye hicret ederken sahabeler arasında filan kişinin muhaciri olarak ifade ediliyor.
1: Hı hı.
0: Ve sahabeler içerisinde bu şekilde zikrediliyor.
1: Evet, Ümmü Kays mıydı?
0: Ümmü Kays'ın muhaciri, evet, diye söyleniyor. Evet,
1: muhaciri,
0: evet, Ümmü Kays'ın muhaciri diye ifade ediliyor. Sahabeler arasında öyle bir muhabbet, evet, geçiyor. Dolayısıyla mesela bu örnekte de gördüğümüz üzere kişi bir bayanla evlenmek kastıyla hicret etti ve ona, evet, nail olmuş oldu. Dolayısıyla da kişinin niyetine göre dolayısıyla Allah-u Teala Celle ve Ala ona istediğini, talep ettiğini, Rabbimizin verdiğini görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Müslüman için de hicreti gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yani bugünümüzde toplumda çokça ifade edilen bir husus var. O da tabii ki günahların ziyadesi, fazlalığı,
1: hı hı,
0: insanları da bu sefer İslam dairesi idrak etmekte zorluk çektiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama Müslüman ne olursa olsun mutlak şekilde

0: iman, ibadet ve güzel ahlakını muhafaza etmeye gayret etmesi lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Gerekirse efendim arkadaş ortamını değiştirecek kişi, ama mutlaka bir hicret etmesi lazım. İyi evet. arkadaş seçmesi lazım. Yani kötü arkadaşlardan iyi arkadaş hicret etmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu insan için en büyük kazançtır. Yani insanın evvela kendisine faydası olması lazım ki sonra çevresine faydası olmuş olsun.
1: Evet.
0: Yani kendisine öncelikle kişinin bir fayda sağlaması lazım.
1: Evet.
0: Kendisine fayda sağlarsa hem çevresine, hem ailesine, çocuklarına, komşularına ve daha ziyade bütün her yere bu şekilde fayda sağlamış
1: evet.
0: olur.
1: Evet hocam. Peki hocam, şimdi niyet demişken, şimdi hicri yıl başına biz evet. nasıl bakmamız gerekiyor? Şöyle mi? Miladi yıl başını biz kutlamıyoruz.
0: Evet.
1: Yani bir kimse bir kavme benzerse o da onlardandır değil mi hocam?
0: Evet tabii.
1: Bundan mütevellit biz gayrimüslimlere benzememek için
0: evet.
1: miladi yılbaşını kutlamıyoruz. Noel bizim evet. kitabımızda zaten yazmaz.
0: Evet.
1: Hicri yılbaşını bir alternatif olarak görmemek gerekiyor değil mi hocam?
0: Hicri yılbaşı asıldır. Yani mesela daha önce işte insanlar arasında bir takvim söz konusu değildi. Hı hı. Bu takvimin ortaya çıkması hicret göz önünde bulundurarak hı hı. ve bunun kıymeti bilindiği için de Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde heyet toplanıyor hı hı. ve bu şekilde bir karar alınıyor. Bundan sonra takvim hicri takvim olarak ele alınıyor ve bu hı hı. şekilde devam etmiş oluyor.
1: Hı.
0: Hicret bir dönüm noktasıdır. Çünkü hicretle beraber gerçekten İslam nuru her yere yayılmaya başladı.
1: Hı.
0: Biliyorsunuz Bedir'de beraber burada 70 tane müşrik, hem de
1: evet.
0: en azılı müşrikler burada öldürüldü
1: hı hı.
0: Bedir'de. Dolayısıyla bu gün ve gün Medine-i Münevvere hicretten sonra gün ve gün İslam bütün diyarlara yayılmaya başladı.
1: Evet.
0: Bedir Savaşı ile beraber bu daha da çok ayyukaya çıktı. İslam'ın dolayısıyla sesi her yere ulaştı. Hı-hı. İnsanlar Mekkeli müşriklerin mağlup olduğunu ve Müslümanların galip geldiğini hemen duydular. Çevre yerlerden Hı-hı. özellikle Müslümanların sesi daha gür çıkmaya başladı.
1: Evet.
0: Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de artık İslam yeryüzüne hakimdi yani.
1: Hı hı.
0: Bütün dünyaya hükmeden bir büyük bir güçtü evet. Müslümanlar. Dolayısıyla da her şey bir çözüm bulunmuştu.
1: Hı hı.
0: Ancak bu takvim olaylarıyla ilgili yani bir çözüm ulaşılmamıştı. Kimisi işte mesela diyelim ki bu fil vakasıyla ilgili belki bir takvim tutmuş
1: evet.
0: kendisine göre, işte şu zamanda doğdum, fil vakası olayı olduğunda ben şu yaştaydım gibi. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde artık tabi büyük bir güç olmuş
1: hı hı.
0: İslam her yere hüküm sürüyor, dolayısıyla da bu işe de bir çözüm bulunması gerekiyordu. Bunu da hicret göz önünde bulunduruldu, istişare hı hı. edildi heyetle ve çıkan kararda hicri yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye hicreti göz önünde bulundurarak o takvimden itibaren yani 622 yılı onun baz alarak bu şekilde bir takvim gerçekleştirildi ve Müslümanlar için de olmazsa olmazdı. Çünkü Müslüman için de hani bazen konuşuyoruz. Kişi diyor ki önceki hayatıyla ilgili mesela geçmişi belki bir takım hatalar, belki bir takım yanlışlarla oluşmuşsa da o kişi ne diyor? Ben artık o günlerimi geride bıraktım ve kendime yeni tertemiz evet. bir sayfa açtım diye ifade ediyor. Yani Müslüman için de bir hicret olması lazım. Mesela
1: evet.
0: Musa Aleyhisselam ne yaptı? Hicret etti. Firavun'un şerrinden hicret etti. Yine İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un şerrinden hicret etti. Hı hı. Aslında hicret sadece Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanmamıştı. Diğer peygamberler hayatına baktığın zaman da hepsinde bir hicret durumu söz konusu olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Ya hayatımızda da bir hicret

0: olması lazım. Evet,
1: kesinlikle. Tarihçiler şöyle de yorumluyor hocam. Sadece sıkıntılardan, baskılardan bunalıp hicret etmek, evet bu var. Evet. Ama onun haricinde de bir strateji olarak da tabii bakıyorlar. Evet. Yani geri çekilip ya da bir kenara çekilip oradan güçlenip tekrar bulunduğumuz yeri tekrar geri almak, kötülerin elinden geri almak gibi bir stratejik hamle olarak da görüyorlar. Evet.
0: Tabii kesinlikle, yani çünkü Mekke'de artık Müslümanlar sıkıştırılmıştı. Hiçbir şey imkan tanımıyordu. Bunun yanı sıra büyük bir ışık saçmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendisini Medine Münevvere öğretmen olarak göndermiş olan Mus'ab bin Ümer radıyallahu anh. Evet. Medine halkının gönlünü taht kurmuştu. İslam'ı sevdirmişti. Güzel ahlakıyla insanları ısındırmış ve bu da Medine-i Münevvere'ye hicreti kolaylaştırmıştı. Evet. Aslında burada baktığımız zaman insanın elbette ki aynı zamanda güzel insan yetiştirmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anlıyoruz. Eğer güzel insanları yetiştirirsek, ahlakta güzel insanları yetiştirirsek, bizim olmadığımız yerlerde onlar da mutlaka güzel futuhatlar gerçekleştirdiğini görürüz. Yani aslında Medine'yi ilk etapta baktığınız zaman orayı nurlandıran ilk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeklerinden biri olan Mus'ab bin Ümer Efendimiz.
1: Evet.
0: Orayı bir ışıklandırdı. İşte Medine halkı zaman zaman Mekke'ye geliyor ve bu şekilde İslam'la şerefleniyorlardı. Ve bu da Medine-i Münevve hicreti kolaylaştırmış oldu.
1: Evet.
0: Günümüzde de hicretle ilgili dediğiniz gibi, yani bu Müslümanların elbette ki güçlenmesi gerektiğini idrak ediyoruz. Yani Müslüman güçlü olması lazım, kuvvetli olması lazım. Hani güçlü Müslüman zayıf olan Müslümandan daha kavidir, daha böyle şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla da Müslümanın her yönüyle güçlü olması lazım. Yani imanıyla, zahiriyle ve maneviyatıyla güçlü olması lazım. Dolayısıyla da bugünümüzde de hakeza bizim için bir ışıktır aslında hicret. Dediğinize gelecek olursak, yani Müslümanın her açıdan donanımlı olması lazım.
1: Evet,
0: her açıdan donanımlı olması. Sadece ührevi olarak düşünmemek lazım. Dünyevi olarak da Müslümanın güçlü olması lazım.
1: Evet.
0: Yani dünyevi ilimlerden, bilgilerden de mutlaka Müslümanın haberdar olması, bilgi sahibi olması ve bunun için de kendini geliştirmesi önemli gerçekten.
1: Evet. Evet, bunun için de hicret etmek. Hani tabir yerindeyse, hani Anadolu irfanında da bir laf vardır ya hocam. Evet. Tebdili mekanda ferahlık vardır.
0: Kesinlikle.
1: Yani ferahlamak için hicret etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Gelişmek için, terakkide olmak için hicret etmek lazım, değil mi?
0: Elbette ki, yani insan bulunduğu ortamda bir rehavet çökmüşse, bulunduğu ortamda bir sıkıntı varsa, bulunduğu ortamda artık kendini geliştiremeyeceğini düşünüyorsa mutlaka bir adım atması gerekiyor. Bu kendisi için büyük bir fayda olur. Yani insan adım atmazsa, yürümezse hiçbir şey kendi kendine olmaz. Yani sadece biz peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman onlar, yani bir yerde böyle bir sebat edelim. Artık şu işi yaptık, tamam yerimizde oturalım, başka bir adım atmamıza gerek yok. Niye yapıyoruz başka bir şey dememişler.
1: Evet.
0: Zaten Rabbimizden diyor, feyda ferahta fensab. Bir işi bitirdin, hemen diğerine koyun. Yani bu insanın hayatını da güzelleştiriyor.
1: Evet.
0: Çünkü insan çalışmazsa, yani hem bedenen çöker, okunmazsa zihnen çöker.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla da insanın hayatı hep bir gayret üzere olması lazım. Yani gayreti de yine tabii ki bunu da ibadete, amele, güzel işlere çevirmek için de onu da niyetini kişi kontrol etmesi gerekiyor.
1: Evet hocam. Tatil Müslümana göre değil, değil mi? Çünkü tatil ataletten gelir.
0: Evet.
1: Müslüman da atıl olmaz.
0: Yani tabii kesinlikle. Yani Müslüman efendime söyleyeyim, benim artık tamam yani 60-70 yaşına geldim benim için. Zaman doldu. Ben artık bir kenara çekileyim. Öyle bir hayat tarzı değil Müslüman.
1: Evet.
0: Çünkü mesela baktığımız zaman, işte sahabenin hayatına baktığımız zaman hiçbirisi, yani mesela 60'ıma geldim, 70'ime geldim veya 80 yaşına ben ulaştım. O zaman Eyyub Ensar Hazretleri bizim

0: şehrimiz İstanbul'da ne işi vardı 90 küsur yaşında değil mi yani? Evet. Halbuki bu bir gayretin neticesinde. O halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine-i Münevvere'deydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başındaydı da. Hı hı. Onu buraya getiren ne oldu? Hangi güç oldu? Onu düşünmek lazım. Evet, yani hicret evet. dediğiniz zaman evet o ibadet taat üzere olan büyük bir zat iken kendisi bir hadis-i şerife binaen İstanbul'a geliyor.
1: Evet.
0: Aslında bu bizim için büyük bir örnekliktir.
1: Kesinlikle.
0: Yani oraya düşünmek lazım, onu tefekkür etmek lazım. Evvelen Sıra Hazretleri'nin buraya getiren güç neydi? Hı hı. Hadis-i şerifi ne kadar ciddiye almış. Evet. Değil mi yani? O ciddiyete bakabiliyor musun? Yani büyük bir teslimiyet, büyük bir ciddiyetle yani dört elle işine sarılmış derler yani.
1: Kesinlikle
0: hakikaten
1: hocam.
0: Öyle. Yani Allah-u Teala bizleri de onların şefaatine nail eylesin.
1: Amin, inşallah. Amin inşallah hocam. Yakın zamanda Mustafa Kara Hoca'dan dinledim de evet. emekli olduğumda diyor arkadaşlarım şaşırdı. Ya hocam daha sizde çok iş var evet. Devam etmeniz lazım nice öğrenciler yetiştireceksiniz falan deyince hoca şu cevabı vermiş. Çalışmak için emekli oldum.
0: Evet.
1: Ne güzel değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Ya tabii emekliliği şöyle değerlendirmiş olması gerçekten çok kıymetli. Yani hı hı. kişi tamam dediği zaman hı hı. yani ben artık tamam ben başka bir şey yapmama gerek yok dediği andan itibaren ne oluyor? Hem bedenen hem zihnen artık kendini atıl bir evet. durumda tutmuş oluyor. Halbuki Müslümana bu durum hiç iyi. Yakışır bir durum değil yani. Evet. Dediğimiz gibi hayatımıza baktığımız zaman, bedenimize baktığımız zaman sen hareket etmezsen, adım atmazsan bu vücut çöker yani. Efendim söyleyeyim. Zihnen çökersin. Yani mutlaka şu anda mesela günümüzün hastalıklarından birisi haline gelmiş olan işte zihin kaybı yaşanıyor. Bunun sebebi de mesela nedir? Okumayı bırakmak.
1: Evet.
0: Ve basit pasif bir hayat sürmeye sebebi oluyor.
1: Eyvallah.
0: Halbuki Müslüman olması lazım. Devamlı gayret ve çaba üzere olmaya azmetmesi lazım. Bunu da Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in rızası için yapmaya hı-hı. azmetmesi lazım. Yani evet. niyet böyle olursa zaten Müslüman için yaptığı her güzel işi ecir ve mükafat alıyor. Biz de dünya hayatı da ahiretimiz için bir yatırım yeridir. Hı-hı. Yani mesela yatırımcılar bunu iyi bilirler. Nerede kıymetli bir yer varsa orayı kaçırmaz. Hı hı. Bizim için de en büyük kıymet, en büyük değer ahiretimizi kazanacağımız evet. bu dünya hayatıdır.
1: Evet.
0: Onu da son ana kadar Müslüman gayretle, çabayla devam etmesi evet. gerekiyor. Evet.
1: Yani tembellikten Allah rızası için çalışmaya hicret etmemiz lazım
0: kesinlikle
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle olması lazım.
1: Eyvallah. Hocam burada kısa bir ara vermemiz tamam. lazım. Aranın ardından inşallah programımıza devam edelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri konuk odasında Hicri yılbaşını konuşuyoruz. Hicreti konuşuyoruz. İkinci bölümde nasip olursa Muharrem ayını ve Aşure gününü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Abdülhamit Ok hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Muharrem ayıyla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim inşallah. Muharrem ayı bir Müslüman için neden önemlidir?
1: Muharrem ayı Şehrullahil Muharrem diye geçiyor. Allah'ın ayı Muharrem olarak ifade ediliyor. Muharrem ayı Müslüman için niye önemlidir? Muharrem ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ramazan ayından sonra oruç tutulacak en faziletli ay Muharrem ayıdır. Ve yine devamında farzlardan sonra da kılınacak en mühim ibadet gece ibadetidir. Teheccüd olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Muharrem ayı haram aylardan birisidir. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem de Recep ayı var. Muharrem ayı ile ilgili olarak yine ihtiramlı, yani kişinin, müminin saygı göstermesi, hürmet göstermesi gereken bir aydır.
0: Evet.
1: Yine Yahudiler bu durumda Medine-i Münevvere'deyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Yahudilerin oruç tuttuğunu fark ediyor. Sorduklarında Musa Aleyhisselam bu zaman diliminde oruç tuttuğunu ifade ediyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya uymakta sizden daha öndeyiz diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Tabi burada da gayrimüslimlere, Yahudi'ye, yani hem kitap ehli olan Efendimiz'in Yahudi ve Hristiyan'a ve de gayrimüslim olan benzememek için Müslüman'ın ne yapması lazım? Muharrem ayında özellikle işte 10. günü çok büyük ecri var, mükafatı var. Bu durumda ne yapması lazım Müslüman'ın? 9 veya 10. günü veyahut da 10 veya 11 veyahut da 3 gün 9, 10, 11. günleri oruç tutarak bu şekilde hem Yahudi ve Hristiyanlara bu şekilde benzememiş olmak gerekir. Yani Müslüman hiçbir şeyle aslında baktığın zaman demek ki gayrimüslimlere, Yahudi ve Hristiyan'a benzememesi lazım. Efendim saçıyla, sakalıyla, elbisesiyle, kıyafetiyle ve yaptığı işlerle benzememesi gerektiğini de burada öğrenmiş oluyoruz.
0: Evet. Peki hocam, Muharrem ayında neler oldu?
1: Muharrem ayında çok tabii önemli olaylar vuku bulmuştur. Şöyle söyleyecek olursak, Muharrem ayında evvela Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğunu biliyoruz. Adem Aleyhisselam biliyorsun dünya semasına indikten sonra 200 yıl boyunca tövbe istiğfar ediyor ve bu Muharrem ayının 10'unda tövbesinin kabul olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yine İdris Aleyhisselam göklere bu şekilde kaldırılması.
0: Evet.
1: Yani baktığımız zaman bütün peygamberlerin, işte Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'ın o sıkıntılı süreçleri hep bugün de bir müjdeyle neticelenmiş olduğunu görüyoruz. Yine Nuh Aleyhisselam'ın işte o tufandan kurtulup gemisinin Cüdi Dağı'na üzerinde yine kurulmuş olması, oturmuş olması. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu da bu zaman diliminde oluyor. Yine Musa Aleyhisselam ve kavminin Kızıldeniz'in yarılıp yol olmasıyla Firavun'un şerrinden kurtulmuş olması yine bu zaman dilimine denk geliyor.
0: Evet.
1: Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından şifa bulması yine bu zaman dilimine denk geliyor. Yine Yunus Aleyhisselam'ın balığın kanında biliyorsun 3 günden sonra oradan kurtulması yine bu zaman dilimi. Davut Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Süleyman Aleyhisselam'a saltanatının verilmesi bu zamana denk geliyor. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması ve Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması bu zamana denk geliyor. İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi bu zamana denk geliyor. Tabii ki bu zaman aynı zamanda bize işte Kerbela hatırlatıyor.
0: Evet.
1: Müslümanın bu neler nasıl bakış açısı olması lazım Kerbela'ya? Biliyorsun Hazreti Hüseyin Efendimiz 55 yaşındayken

0: şehit ediliyor. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeği, yani omuzlarına taşımış kendilerini. Evet. Öyle büyük bir zat. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor ve sonradan rivayete göre Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildikten sonra mübarek başı Hazreti Fatıma annemizin bulunduğu Cennetül Bakiye orada defnedildiği ifade ediliyor. Allah-u Teala bizleri şefaatten nail eylesin ve bütün şehitlerimize de Rabbim Celle ve Aleyh Amin. Rahmet eylesin inşallah.
1: Amin. Amin. İnşallah.
0: Onu şehit edenler elbette ki büyük bir günaha düştüler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incitmiş oldular. Büyük bir hüzün, büyük bir keder. Ama şu da var ki Müslümanın bu Kerbela vakasında Efendimiz Aleyhisselam'ın yas tutması, bu tür şeyler, yani İslam'da Ehl-i Sünnet akidesinde böyle bir durum söz konusu değil. Onu da bildirmek lazım. Ama evet, tabii bugünü mahsus kişinin işte dua okuması, Sure-i Celle'lere okunması, onları hediye olması en büyük mükafat olmuş olur.
1: Evet, evet, evet. Hikmetleri nedir hocam Muharrem ayının hikmetleri? Kur'an'da geçiyor mu?
0: Tabii 12 ay olarak zikrediyor Rabbimiz Celle ve Ala. Bu 12 ay içerisinde de 4'ü işte haram aylar ifade ediliyor. Yani bu haram aylar aslında İslam'dan önce de müşriklerin kesinlikle mesela sair zamanlarda savaş yapıyor iken bu zaman dilimlerinde savaş yapmayı kesmiş olmaları.
1: Ha.
0: Bu durumu da
1: cahiliye devrinde de haram olarak geçiyor.
0: Evet, cahiliye döneminde de onlar bu durumdan kendilerini sakındırıyorlardı.
1: Evet. Peki Muharrem'in kelime manası nedir hocam?
0: Muharrem yani ihtiram anlamına da geliyor.
1: Haramla bir
0: haram,
1: şey var mı?
0: Haram, ihtiram o anlama geliyor, evet.
1: Hmm.
0: O şekilde söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Peki Muharrem ayında ayın faziletleri neler? Bu ayda yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır?
0: Yani bu zaman diliminde kişinin sadaka vermesi çok tavsiye edilmiştir. Oruç tutması çok tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra işte ibadetler, diğer gece ibadetleri mesela sair zamanlarda yapılmıyorsa
1: evet,
0: özellikle bu zaman dilimlerinde teheccüd gibi gece namazları kılınması tavsiye olunur.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam Aşure günü de Muharrem ayının içerisinde,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, 10. günü.
1: Aşure gününün önemi nedir hocam?
0: İşte Aşure de aşere anlamında ifade ediyorum. Biz biraz önce bu peygamberlerin, efendime söyleyeyim, 10 tane peygamberin işte bu Muharrem ayının 10'unda bunlar aslında tam 10'una takabül eden zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar peygamberler. İşte Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik, Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bu şekilde İdris Aleyhisselam'dan, efendime söyleyeyim, ve diğer Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve bunlara bu zaman dilimlerinde bu müjdelere nail olmuşlar.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra bu zaman dilimlerinde işte dağların ilk mesela yağmurun bu zaman diliminde yağdığı ifade ediliyor. Evet. Yani tabii hikmetleri elbette ki vardır ama
1: evet,
0: burada bizim için değer ve kıymet olan şu ki Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimine kıymet vermiş.
1: Evet.
0: Biz de yani zaten ihtiram kelimesiyle de bağdaştı. Yani haram, ihtiram. Yani buraya da aynı zamanda bir saygı gösterecek. Müminin saygısı nedir bu zaman diliminde? Kendini günahlardan sakınmaya daha çok dikkat edecek. Mesela evet, diğer zamanlarda birse bu zamanda 10 yap. 20 defa yani daha çok. Daha kat kat fazla bu zaman dilimine ehemmiyet vermesi lazım.
1: Şey dikkatimi çekti. Hep bir ferahlık var hocam.
0: Evet.
1: İşte Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi. Evet. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından
0: evet,
1: kurtulması gibi hep bir ferahlık var. Ama tabii Hazreti Hüseyin Efendimizin vefatı da bu zamana denk
0: evet,
1: geliyor değil mi?
0: Şehit olması.
1: Şehit olması da o yani, zamana denk geliyor.
0: Yani mübarek Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii ki derdi yine ilahi kelimetullah'tı biliyorsunuz. Bu durumu da iyi analiz etmek lazım tabii ki. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin amacı gayesi din-i mübin İslam içindi.

0: gerçekten bir yanlış varsa o yanlışta kişileri çevirmek, onlara nasihat etmek babında olsa gerek. Buraya gidiş amacı da buydu. İşte Kerbela'daki durumdan önce haberi yok tabii. Kendisi daha önce bir gözlemci gönderiyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. Ancak o gözlemci de şehit ediliyor. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz haberi yok. Yoldayken haber alıyor. Olsa da yanındakilere de söylüyor. Ben niyetimi kurdum ve oraya varacağım diyor mübarek zat.
1: Evet.
0: Benle gelmek isteyenler elbette gelebilirler. Ama dönmek isteyen olursa da onlar da dönebilirler diye ifade ediyor. Kararlı, yani Müslüman da aslında bir konuya, bir durumda, bir şeye karar verdiği zaman orası üzerine durmaya tabii ki onun için büyük bir kıymet var yani. Bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet. Şimdi Allah-u Teala yeniden başlayanların yardımcısıdır. Böyle bir söz var ya.
0: Evet.
1: Şimdi Allah-u Teala birçok zaman dilimi, birçok fırsat vermiş. Muharrem ayı da hani ferahlık var dedim ya az önce hocam. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi gibi birçok ferahlık var.
0: Evet.
1: İnsan da günahlardan ferahlamak için, kurtulması için bir başlangıç vesilesi olabilir mi Muharrem ayı?
0: Kesinlikle. Yani zaman dilimi Muharrem ayı hicri ilk ay olmuş oluyor. Dolayısıyla da Müslüman ya kendine mutlaka bir başlangıç seçmesi lazım. Çünkü dünya hayatı gerçekten kısa bir zaman dilimi içerisinde. O zaman dilimini iyi değerlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Yani Müslüman İbnül Vaktin'miş kendisine.
1: Evet. Vaktin oğlu.
0: Onun için de çok zamana çok hürmet göstermek lazım. Yani Allah-u Teala Celle ve Aleyh katında büyüsün zamanlar aynıdır. Ama bazı zaman dilimleri, bazı zaman dilimlerinde daha büyük mükafatı vardır. İşte Ramazan ayı, Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce mesela hac yapılan aylar ifade edecek olursak. Şimdi bayram günleri efendime söyleyeyim. Mesela bunlar Allah-u Teala Celle ve Aleyh bu zaman dilimlerine değer vermiştir. Onlara ayrı bir kıymet bina etmiştir. Dolayısıyla Müslüman da bu bilinçte olması lazım. Biz işte bu hac ile, ümre ile, namaz ile, Ramazan ayı ile nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorsak aslında Muharrem ayında bizim için öyle bir süreç.
1: Evet.
0: Şimdi biz bugün mesela Muharrem'in ikisi bugün.
1: İkisi evet.
0: Bugünden itibaren mesela kişi daha çok ehemmiyet vermesi lazım. Özellikle Aşure gününde kişinin evine yiyecek alması, efendime söyleyeyim ev halkının rızkını bol olarak onlara ikramda bulunuyor olması o güne has bir yıl boyunca bir berekete vesile olacağını ifade ediyor alimler. Dolayısıyla bunu bizzatihi uygulayıp da yıl içerisinde gerçekten büyük bir berekete nail olduğunu ifade eden alimler de vardı.
1: Evet.
0: Onun için biz de hayatımızı aslında hepsini şöyle bir sıra yapacağız. Yani böyle bir tanzim edeceğiz. Biz Muharrem ayını dört gözle bekleyeceğiz. Sonra efendime söyleyeyim Recep ayıdır, Ramazan ayıdır dört gözle bekleyeceğiz. Kıymet vereceğiz bu zaman dilimlerine. Yani bu günümüzle bağdaştıracak olursa günümüzde bir takım insanlar mesela işte kimse evlilik yıl dönümü büyük bir atıfta bulunuyor. Onu dört gözle bekliyor çünkü kendisi için değerlidir. Ama biz aynı zamanda Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in değer biçmiş olduğu zamanlara, efendime söyleyeyim mekanlara, yerlere aynı şekilde atıfta bulmamız lazım. Kıymet vermemiz lazım ve dört gözle o zaman dilimlerini gözlemlememiz gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani burada Müslüman için bir eğitimdir yani. Muharrem ayıdır, efendime söyleyeyim Ramazan ayıdır, Cuma günü ve gecesidir. Bayram günleri ve geceleri, Arefe günü ve gecesi hepsi aslında bizim için bir eğitim süreci.
1: Allah-u Teala affetmek için fırsat vermiş.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi
0: hocam? Yani yeter ki kişi Allah-u Teala rızasına ulaşmaya gayret etmiş olsun. O niyet içerisinde bulunmuş olsun. Mutlak şekilde kişi bu hayatını mutlaka tanzim edecektir, düzeltecektir.

0: Evet. Peki aşure gününde neler yapmamızı tavsiye edersiniz hocam? Ya da neler tavsiye ediliyor Kur'an'da, hadis-i şeriflerde?
1: Evet. Yani aşure gününde oruç tutulması, ibadet, yani gece ibadeti yapılması, efendime söyleyeyim, rızkın bereketli olması için ev halkına bolca ikramda bulunması.
0: Evet.
1: Bu tür şeyler yapılmak insanı hem aynı zamanda o Muharrem ayı bilinç ve şuuru iyice bize yerleşmiş olur. Yani bir iki gün oruç tutacağız. Hem bedenimize sağlık hem de manevi olarak ecir kazanmamıza neden olmuş olur. Çünkü bu Ramazan ayından sonra en büyük kıymet verilmiş olan ay gün olarak da, yani Muharrem ayı içerisindeki gün olarak da 10. Evet. gün. Çünkü evet. Musa Aleyhisselam o gün Firavun'un şerrinden kurtulmuş ve dolayısıyla Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oruç tutmuştur. Ama bir gün öncesi, bir gün de sonrası olursa daha iyi olur. Sağlık problemleri veyahut da başka bir nedenler varsa iki günde kişi tutabilir. Bu şekilde evet, söyleyebiliriz.
0: Evet, evet hocam. Hocam halimizi Müslüman eylememiz lazım değil mi bizim? Yani bu aylar ona vesile.
1: Evet.
0: Yani çocuklarımıza, evlatlarımıza sürekli bir telkinde bulunmaktan ziyade o zaman ne gerekiyorsa onu yapmak.
1: Uygulamak.
0: Onu uygulamak. Kesinlikle. Değil mi?
1: Ya zaten insanların hani bu hitabet derslerinde de anlatılır. İnsanların çoğu da bilir. İnsanların sözden çok en çok halden etkilenir. %60, %40'ı diğer işte sözdür vesaire gibi. Ama haliyle mesela diyelim ki bir anne veya bir baba eğer gece namazına kalkıyorsa ve bir gün bu evlat annesinin veya da babasının gece namazı kıldığını bizzatihi gördüyse, o duruma vakıf olduysa, o çocuğun unutamayacağı bir hatıra olmuş olur.
0: Evet.
1: Veyahut da zikir çekerken, Allah-u Teala zikrederken veya gecenin bir vakti Kur'an-ı Kerim okurken anne veya babasını gören bir evlat asla bu hatırayı unutmayacaktır.
0: Evet.
1: Yani uzun yıllar sonra tekrar bu anı göz önünde bulunduracak. Onun için büyük bir yol çizilmiş olur. Evet. Sözde değil, halle olursa tabii ki büyük bir fayda olur.
0: Evet.
1: Yaşarsak evlatlarımız da görür, onlar da yaşayacaktır mutlaka.
0: Eyvallah.
1: Bu böyle yani.
0: Eyvallah hocam. Hocam programımızın da sonuna geldik. Son olarak hicretle alakalı, Muharrem ayı ve aşure günüyle alakalı söylemek istedikleriniz nelerdir?
1: Hicretle ilgili Allah-u Teala Celle ve Ala bizleri her zaman günahtan, ibadetten hicret edenlerden eylesin diyelim. Allah-u Teala Celle ve Ala niyetlerimizi muhafaza buyursun ve rızası doğrultusunda eylesin.
0: Amin.
1: Muharrem ayımızda Rabbim Celle ve Ala en güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Ve tabii ki Muharrem ayında peygamberlerin o sevinçleri, o neşeleriyle beraber Hazreti Hüseyin Efendimizin hüznünde kalbimizde onların muhabbetini diye herkese yine kalbimize tutacağız inşallah. Büyük bir hatıralar var. Yani peygamberlerin hatıraları var. Onların hatıralarını göz önüne vur olarak inşallah bizler de ibadet ve taat üzere olmaya gayret edeceğiz. Onlar ki Rabbimiz Celle ve Ala'nın seçkin kulları, nice sıkıntılar çekmişse biz çektiğimiz sıkıntıları göz önüne bulundurmaksızın Allah'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Rabbimizlere bu ayımızı ve günümüzü mübarek eylesin.
0: Eyvallah.
1: En güzel şekilde idrak etmeyi bizlere ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Allah
0: Amin.
1: Razı olsun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Allah. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Amin.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla hicreti konuştuk. Hicri yılbaşını konuştuk. Muharrem ayını konuştuk. Ve aşure gününü konuştuk. Faziletlerine değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.

Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.

Her dönem kendi kurtarıcısına gebe kalır. Bazıları ise kendi dönemlerini de aşarak sonsuza kanatlanır. İşte tarih bir sonsuzluk kahramanına gebedir. O kahramanın adı Şah-ı Nakşibend'dir. Şah-ı Nakşibend henüz dünyaya gelmişken Hoca Mehmet Baba Semmasi Hindevan Köşkü isimli köyün yanından geçmektedir. Gözlerini Şah-ı Nakşibend'in evine dikerek buyurur. Bu topraktan misilsiz bir er kokusu geliyor. Hindevan Köşkü pek yakında Kasr-ı Arifan olacak. Sonra da Şah-ı Nakşibend'in bulunduğu eve gidecek ve yeni doğmuş bu kutlu çocuğu kucağına alıp mübarek nazarlarını ona dikerek "Bu benim oğlumdur. Biz onu çoktan oğulluğa kabul ettik. Çoktandır mübarek kokusunu aldığımız bu çocuk gün gelecek zamanın büyük kutbu ve aşk ehlinin kurtarıcısı, rehberi olacak." der ve Emir Külal'e dönerek "Oğlum Bahattin üzerinde şefkat, muhabbet ve terbiye vazifeni zerrece esirgeme. Esirgeyecek olursan sana hiçbir hakkımı helal etmem." der. Baba Semmasi Emir Külal'e bu vasiyeti ettiğinde Emir Külal, "Eğer en küçük bir ihmal gösterirsem mert değilim." diye karşılık verir. Ve seneler sonra cerhi açık zikirde meclislerini terk eden Şah-ı Nakşibend'den diğer müritleri şikayette bulununca Emir Külal Hazretleri müritlerine Şah-ı Nakşibend için "Onun üzerinde Allah'ın hususi bir nazarı vardır. Kulunun hali de Allah'ın işte bu nazarına bağlıdır. Benim ona nazarımsa kendi irademle değildir." buyurduktan sonra biraz ileride kerpiç taşımakla meşgul olan Şah-ı Nakşibend'i yanına çağırıp dediler ki, "Oğlum Bahattin, Hoca Mehmet Baba Semmasi'nin sana ait mübarek nefeslerini yerine getirdim. Semmasi Hazretleri beni nasıl terbiye ettilerse benim de seni öyle terbiye etmemi emir buyurmuşlardı. Ben de öyle yaptım." Sonra göğüslerini işaret ederek, "Sana memelerim kuruyuncaya kadar süt verdim. Artık senin ruhaniyet kuşun beşeriyet semalarını açtı. Bundan böyle sana benden icazet. Marifet kokusu burnuna hangi istikametten erişirse oraya yönel ve dile diyor."

0: iste. Dediğinde o aşk ehlinin yol açıcısı, sadıkların rehberi olan sonsuzluk kahramanı Şah-ı Nakşibend Hazretleri, sıddıklık yoluna altın harflerle yazılacak olan şu cevabı vermiştir. Efendim, biraz da o sütü kesilen memelerinizden emzirmez misiniz? Güzeller güzelleri bulur, sadıklar sadıklar. Aşk kokusu aşığa gelir, emanet aşığa teslim edilir. Aşk teknesinde aşk pişer, aşık olunur. Memelerden akan süt aşk şarabına döner, sakiler aşk dağıtır. Sadakat aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: 1918 yılında kısa bir müddet ikamet niyetiyle İstanbul'a gelmişti Büyük Veli. Ama manevi bir zuhurat neticesinde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bizi bırakmadı buyurarak İstanbul'da daimi ikamete başladı ve bu ikamet onun vefat ettiği 1943 yılına kadar devam etti. Seyyid Abdülhakim Arvasi İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki bazı alimler İttihat ve Terakki'nin medreselerde yaptığı reformlar ve oryantalist reformcu cereyanların etkisiyle ehli sünnet dışı görüşlerin tesiri altına girmişti. İstanbul'da ehli sünnete ve şeriatın hükümlerine uygun olan hakiki tasavvufun sağlam bir kalesi olma vazifesini ifa eden büyük mürşit Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İnsanların etrafında pervane olduğu bir hakikat kandili olmuş ve ehli sünnetin Muhammedi Gülistan'ında nice nurani güller ve hakiki kalemler yetiştirmişti.
1: Şimdi Abdülhakim Efendi şark alimlerindendir. Etrafında çok entelektüel bir camia vardır. Mesela tekkeler kapatılmadan önce Şeyhülislamlık'tan müritleri vardır. Müftülükten müritleri vardır. Mesela Harbiye Nazırı Kara Sait Paşa müridedir. Yine Sultan Vahidettin'in yaverlerinden Miralay Sabri Bey müritlerindendir. Kadiri Şeyhi Hüseyin Efendi, enteresan bir hadisesi var, onun da hikayesi var. Mürit olmuştur. Yine İstanbul'un meşhur hattatları, alimleri kendisine mürit olmuştur. Bunun dışında İstanbul'da hep okumuş takımı, doktorlar, Doktor Galip Bey, Doktor Halit Bey onun müritleri olmuşlardır. Eczacılar, subaylar, üniversite hocaları Abdülhakim Efendi'ye mürit olmuşlardır. Abdülhakim Efendi'nin mürit çevresi umumiyetle entelektüel bir seviyedir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin irfan sofrasından geçip arif olan çok sayıda kişi oldu. Fakat bunlar arasında Efendi Hazretlerinin özel ilgisine mazhar olan ve onun ışığını yansıtan iki önemli talebesi olmuştur. Bunlardan birincisi edebiyat üstadı Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi ise kimyacı Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir.
1: Pek çok talebe yetiştirmiştir ama onun yetiştirdiği seçkin din adamlarının en salahiyetlisi, çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir. 1929'dan 1943 senesinde

0: Kendisine kadar o büyük zattan 14 sene ders almıştır. Bunun 7 senesi İstanbul'da bizatihi yanına gidip gelmek suretiyle olmuştur. 7 senesi de Ankara'da Mamak'ta gaz maske fabrikasında subayken Hüseyin İlmi Efendi hafta sonları cuma günü mesai bitince trene biner, gelir cumartesi sabah dergaha gidermiş. Cumartesi gündüz, gece, pazar gündüz yanında kalır. Pazar akşamı da tekrar trene binip Ankara'ya dönermiş.
1: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi öğrencilik yıllarında Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışmasını şöyle anlatır.
2: 1929 senesinde lise son sınıfta 18 yaşındaydım. Kadir gecesi mektepte yatmıştık. Fakat bir türlü uyuyamadım. Şaşkın bir halde yatağımdan fırladım. Düşüncelerim ve imanımla yalnız kalmıştım. Sıkılıyordum, bunalıyordum. Bahçeye çıktım. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Eyüp Sultan'ın yani Halid bin Zeyd'in radıyallahu anh türbesine karşı Haliç'in ışıklı dalgaları sanki bana üzülme sen haklısın diyorlardı. Hıçkırarak ağladım. Ya Rabbi sana inanıyorum. Seni ve peygamberlerini seviyorum. İslami bilgileri öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru diye yalvardım. Allah Teala bu masum ve halis duamı kabul buyurdu. Keramet hazinesi, ilim deryası Abdülhakim Efendi Kıddise Sırruhu önce rüyada sonra camide karşıma çıktı. Beni cezbetti.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine meftun olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, ilk önce Bayezid Camii'ndeki vaazlara, sonra da evine gelip gitmeye devam etti. Hüseyin Hilmi Bey, Efendi Hazretlerinin, "Küçük Efendi, seni çok sevdim" iltifatına nail oldu. Daha sonra da manevi evladı olarak şeyhinin yanından hiç ayrılmadı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mana ve şer'i ilimlerdeki vukufiyetine hayran olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi bu hayranlığını şöyle dile getirir.
1: Efendi Hazretlerinin sohbetlerine katıldığım zaman hiç işitmediğim, çok merak ettiğim din ve dünya bilgilerini dinlemekten zevk alıyordum. Halim define bulmuş bir fakir yahut ciğeri yanık kimsenin soğuk suya kavuşmasını andırıyordu. Bu sözlerin tesiriyle ruhum hayat buluyor ve daha büyük bir istek, bir arzu ve manevi bir teslimiyetle efendime bakıyordum. Onun sevimli, nurlu yüzünü seyrediyor, ağzından çıkan her biri pırlanta gibi kıymetli olan ilim ve hikmet dolu sözlerin tesiriyle kendimden geçiyordum. Dünya işlerini, mektebimi, her şeyi unutuyordum. Kalbimde tatlı tatlı bir şeyler dolaşıyor, sanki tatlı ve temiz bir şeyle yıkanarak temizleniyordum. Daha ilk sohbeti, ilk sözleri beni mest etmiş, fena denilen ve kavuşmak için uzun seneler çile çekilen nimet sanki bir oturuşta hasıl olmuştu. Ne yazık ki bir saat geçmiş, ders bitmişti. Bu bir saat bana bir an gibi gelmişti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri, "Ben yabancı dil bilseydim çok hizmet ederdim" buyurmuş. Onun bu sözünü talebesi Hüseyin Hilmi Efendi yere düşürmemiş. Arabi ve Farsi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır.

0: Hüseyin İlmi Efendi, Türkçe, Arabi, Farisi, Almanca, Fransızca ve İngilizcenin yanında başka dillerde de çeşitli din kitapları neşretmiştir. Ve bu dillerde çeşitli kitaplar yazarak gençliğe, İslam alemine ve bütün dünyaya hizmet etmiştir. Bütün ilim ve feyzini Abdülhakim Arvasi'den aldığını eserlerinde belirtmektedir.
1: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi Ankara'ya gittiğinde Efendi Hazretleri onun Arabi ilimlere devamını takip ve teşvik ediyordu. Kendilerine Avamil isimli eseri tercüme etme vazifesini tevdi eylemiş ve yaptığı tercümeleri beğenerek, "İnşallah kimya mühendisi olduğunuz gibi nahiv mühendisi de olursunuz" duasını etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bu konudaki cevabi mektubu şu şekildedir.
2: Pek çok sevilen Hilmi ve Sedat, sevimli mektubunuzu aldık. Sena ve şükre bâis oldu. Avamil'in tercümesini güzel yapmış. Demek ki anlamış. Hilmi istifade eder, Sedat istifade eder. Avamil'in bir şerhi, bir de murebi vardır. Bunları bir vasıtayla gönderirim. Zaten nahiv itibariyle kâfi olur. Sonra kimya mühendisi olduğunuz gibi bir de sarf ve nahiv mühendisi olursunuz. Diğer mühendislikler çoğaldıkça kıymetten düşerler. Bu mühendislik haddi zatında makbul olduğu gibi nadir olmuş, azalmış ve bitmiş olduğundan çok makbul olur. Demek orada bulunmanız böyle devlet-i azimeye nail olmak için olmuş. Selamlar ve dualar ederiz.
3: Abdülhakim Efendi ilme, bilhassa fıkıh ilmine emniyet vermiştir. Hatta Şakir Efendi Abdülhakim Efendi'ye sormuş Hilmi Işık için Hilmi ne okusun diye, hangi tefsiri okusun? Abdülhakim Efendi tefsir okumasın, fıkıh okusun. Birinci işin fıkıh olmalıdır. Önce basit kitaplar, Mızraklı İlmihal gibi, Malumat-ı Nafia gibi, sonra Dürr-i Yekta gibi biraz daha zor kitaplar. Ondan sonra İbn Abidin gibi kitaplara yönlendirmiş. Yani ilim varsa İslamiyet vardır. Abdülhakim Efendi bir mürşit, bunu bilmeyecek birisi değil. Onun için ta Başkale günlerinden beri hep ilme ehemmiyet vermiştir.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yükseklikteki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem, sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum demişti Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonra tüm çalışmalarını İslami çizgiye kaydırmış, eserlerini Allah için sanat anlayışı doğrultusunda kaleme almaya gayret etmiştir. Asıl sanatın marifetullahın tahsili olduğunu Sanat adlı şiirinde şu şekilde dile getirmiştir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
4: Paris'te felsefe öğrenmeni görmek için gitmiş 20 yaşlarında genç şair. Burada kendisini nefsine kaptırmış. Kendisi de zaten bunları çok net bir şekilde ifade ediyor. O günün Türkiye'sinde her türlü güzel imkana sahipken, belki de birçoğunu hayal bile edemediği nice fırsat ve imkanlar elindeyken, efendim müthiş bir zekaya sahiptir. O genç yaşta, o günün şartlarında yazdığı şiirler, kendisinden çok daha ünlü olan şairlerin dahi dikkatini çekiyor ve hatta kimilerini kıskandırıyordu.
5: Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an, çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık.
4: Böyleyken hiç mutlu değil. Herkes o genç yaşta ondan bahsediyor. Maddiyatta sıkıntısı yok, problemi yok.

0: Paris dönüşü efendim en popüler bankalarda çok önemli mevkilerde görev yapmış. Bütün bunlara rağmen Necip Fazıl mutsuz ve huzursuzdur. Ve içindeki boşluğu bir türlü dolduramıyor. O açığı kapatamıyor. Ve kendi ifadesiyle büyük bir keşmekeş içerisinde hayatı adeta alt üst olmuş.
1: Lugar, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim.
0: Menhiyat adına o günün şartlarında her ne kötülük varsa ondan kendisini tam muhafaza edemediği gibi o büyük imkanlara sahip olmasına rağmen içindeki o boşluğu dolduramıyor. Böyle bir ikilem içerisinde ve kendi ifadesiyle kendisini o günün Necip Fazıl'ını şöyle ifade ediyor.

Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benimdir derim. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı. Halime ben bile hayret ederim. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar, ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, gölgemin peşinden yürür giderim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Evet, kendi haline kendisi dahi hayret edecek bir boyutta müthiş bir manevi sancı çekiyor. Bir kurtarıcı bekliyordu ama bulamamıştı. Onun elinden tutacak, onu o girdaptan, o zulmetten kurtaracak bir nurani ele muhtaçtı. Ama o el daha ona uzanamamıştı. Ve günün birinde Allah'ın lütfiyle bir manevi işaret o elin sahibini ona gösteriyordu.

Necip Fazıl ki camilerin semtine pek uğramaz, gitmez. Ama Aha Camii'ne bir manevi işaret de gidiyor, gidiyor. Ve nihayet orada belki de uzun yıllardır aradığını, o sancısını dindiren dermanını, o iksiri buluyor. Efendisi.

Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Sultan-ı Şuara diye anılan zattır. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında şair Abdülbaki Efendi, meşhur Baki Sultan-ı Şuara diye isimlendirilirdi. Şairler Sultan.

0: Ne demek? Son sultanı şu ara Necip Fazıl Kısakürek'tir. Aslen Kahramanmaraşlı olmasına rağmen İstanbul'da tabii köklü bir ailede, bir konakta büyümüş, doğmuş, büyümüş, yetişmiştir. Fransa'da tahsili var. Çok zeki bir insan. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra kendisi istikameti bulmuştur. Tabiri caizse Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri onun yönünü Moskova'dan Mekke-i Mükerreme'ye doğru çevirmiştir. Necip Fazıl 10 tane soru hazırlamış. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Bayezid Camii Şerifinde vaaz ediyorlarmış. Sualleri cebine koymuş, gelmiş soracak. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri vaazını kesmişler. Cemaatten birisinin hatırına şöyle bir sual gelirse, cevabı şudur. Böyle bir sual gelirse, onda cevabı şudur diye soruları onun yazdığı sırayla cevaplandırmaya başlamışlar. Elini cebine atmış, acaba demiş, benim sualler yere düştü de birisi kürsüye mi koydu? 10 tane suali cevaplandırınca onun yazdığı sırayla tabii Necip Fazıl aşık olmuş. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine adeta vurulmuş efendim. Onu çok sevmiş, çok saymış.
1: Ben sizden Efendi Hazretleri büyük zattan bahsediyorum. Nail olduğum elini öpmeye. Ben bu zatı bütün Avrupa kültürünü ama ne varsa hepsini ceplerime doldurmuş olarak gittim gördüm. Bana bir doktor senin gibi adam bu hale getirdikten sonra mesele kalmıyor dedi kerametine. Bilmiyorum ben neyim ama lafın neticesi doğru. Beni o hale getirdi. Ne şüphe yok. Bu büyük zata dikkat ettim. Daimi kerametin ne demek olduğunu onda gördüm. Ömrümde böyle bir insan görmedim. Hiç telaşı yok. Bir insan gördüm. Bir an huzuru kaybetmeyen adam oldu. Bir bakışta belliydi. Bir an görmedim ben onu. Bir nebati işle meşgul oldum. Çay içerken, sizle konuşurken, cevabını verirken, yemeğini yerken daima gözleri ufukların ufkunda bir yere bakıyor. Orayı görüyor, emrini alıyor. Fakat sizinle de tamamıyla kendisine verebiliyor. Burada bir gamıza var, incelik. İşte veli budur. Ve keramet budur.
2: Necip Fazıl gibi bir zatı irşad etmek, terbiye etmek kolay bir şey değil. Necip Fazıl çok zeki bir şahsiyet. Zaten Abdülhakim Efendi, ah Necip keşke bu kadar zeki olmasaydın demiştir. Çok değişik bir çevresi var. Bu çevresinden kurtulması bir hayli zordur. Zordur. Bu zaten kendi anlattığı hatıralarında da bu sıfatları anlatıyor. Abdülhakim Efendi kendisinin hiçbir aykırı hareketine bakmadan, ki Abdülhakim Efendi'nin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi de oydu. Kimseye ikaz etmez, tatsız bir söz söylemez, sorulmadıkça konuşmaz. Yani antipatik bir manzara hasıl etmez. Abdülhakim Efendi'nin bu yumuşak tavrı Necip Fazıl'ın gönlünün bu tarafa akmasına sebebiyet veriyor. Namaza başlıyor.
3: Necip Fazıl, büyük dedemi tanıyana kadar dinle, imanla alakası olan bir insan değildi. Kendi bir yaşayışı vardı. Neticede dedemle karşılaşıyor. Tabii Efendi Hazretleri'nin en büyük kerametlerinden bir tanesi de Necip Fazıl'ın bulunduğu yerde zapt edip, değil mi, bir topu bulunduğu yerde zapt edersin düşman topunu. İlk işin nedir? Namluyu, sana doğru olan namluyu düşmana doğru çevirmek. Bunu yapmıştır. Şimdi Necip Fazıl aslında ne şairdir, ne romancıdır, ne mütefekkirdir, ne senaryo yazarıdır, ne tiyatro eseri yazarıdır. Necip Fazıl mücahittir. Şimdi böyle geniş bir insan, mücahit bir insanı getirip de bir romancı kalıbının içine oturtmak ona bühtan etmektir. Efendi Hazretleri Necip Fazıl'a soruyor ki, söylüyor. Necip Fazıl Bey diyor, sen de iki şey diyor mübarek.

0: Daha halinde diyor. Biri akıl, biri muhabbet diyor. Akıl iner çıkar diyor. Ama muhabbet yakıcıdır diyor. Muhabbet yakıcıdır.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da dur durak bilmeyen ilmi gayreti sonucunda çok sayıda insan irşad olur. Fakat günden güne genişleyen bu irşad halkasından rahatsız olanlar da boş durmaz. Efendi Hazretleri Allah yolundaki bu hizmetlerinden dolayı sürgünlere ve çeşitli sıkıntılara maruz kalır ve bu sıkıntılar Efendi Hazretlerinin vefatına kadar devam eder. İstanbul'da çok sayıda talebesi olur büyük velinin. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, İslamiyet'i yayıyor, gençlere ve aydın zümreye şeriatı anlatıyor gibi suçlamalarla çeşitli baskılara maruz kalıyor ve hakkında soruşturmalar açılıyordu.
2: Tekkesi sık sık polisler tarafından basılmaktadır. Suç aleti aranmaktadır. Fakat bir şey bulunamamaktadır. 1930 senesinde Menemen hadisesi patlak verince bu vesileyle gardta ne kadar şeyh, mürşid, hoca sınıfına mensup kimse varsa hepsi Menemen'e. Bu hadiseyle alakalı bulunarak Menemen'e götürülmüştür. Bu çerçevede Abdülhakim Efendi de evinden alınarak bir gece polisler tarafından Menemen'e götürülmüştür. Menemen'de İstiklal Mahkemesi değil, Divan-ı Harp. Divan-ı Harbi Örfi Sıkı Yönetim Mahkemesi vardır. Bu mahkeme davalara bakmaktadır. Orada malumunuz Menemen Hadisesi'nin tertipçisi olarak itham edilen Şeyh Esat ve çocukları, müritlerinden bir hayli kişi mahkum olmuştur. Bunların haylisi asılmış veya müebbet veya kürek hapsine çevrilmiştir. Abdülhakim Efendi bu hadiseyle irtibatı olmadığı, Şeyh Esat'la da bir irtibatı, münasebeti olmadığı halde muhakeme edilmiştir. Bu mahkemeden beraat etmiştir. Ondan sonra İstanbul'a dönmüştür.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de devrindeki bütün Allah dostları gibi dönemin hakim güçleri tarafından yakın takibe alınmıştı. Efendi Hazretleri bütün bu sıkıntıları büyük bir sabır ve metanetle karşılamış, Allah yolundaki sadakat ve teslimiyetinden asla taviz vermemiştir. Bu dönemde Efendi Hazretlerini takip edip rapor tutması için Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Komiser Enver Bey, Efendi Hazretlerini görünce ona büyük bir hayranlık besler ve talebesi olur. Kendisi ibret dolu bu hatırayı şöyle anlatır.
3: İstanbul'da komiser olarak görev yaparken Emniyet Müdürlüğü tarafından bana, İstanbul'a Seyyid Abdülhakim Efendi isminde biri geldi. Sen en güvenilir memurlarımızdansın. Onu takip ederek devlet ve idare hakkında neler söylediğini, neler düşündüğünü rapor etmekle vazifelisin, dediler. Ben de bu vazifeyi ifa etmek için Efendi Hazretlerinin ashabı arasına girdim. Bir pazar günüydü. Efendi Hazretlerine ait emniyetteki dosyayı aldım ve Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yanına gittim. Efendim, bu sizin dosyanız. Buyurun, ister yırtın ister yakın. Benden şüphe etmelerinden hiç çekinmeyin, dedim. Ama Abdülhakim Efendi Hazretleri heybet ve tevekkülün şahikasında mütevazı bir ifadeyle, Enver Efendi, dosyamı aldığınız gibi yerine koyun, buyurdular. Evliyanın Allah'a yakınlığının, tevekkül ve teslimiyetinin, hatta bunun ötesinde her yaptığının Allah Teala tarafından olduğuna ve buna rıza göstermek icap ettiğine dair belki o zamana kadar vermedikleri yahut anlatmak isteyip de bizim anlayamadığımız bu dersi verdiler. Dosyanın içinde de ne yazılı olduğuna bakmadılar. Cenab-ı Hak rahmetine gark etsin.
2: Abdülhakim Efendi kanunlara riayet hususunda hassasiyet gösterirdi. Yıllar zaten 30'lu 40'lı yıllardır. Çok kimsenin bu hususta takibat altına alındığı bir devirdir.

Abdülhakim Efendi devamlı bir tahri memuru tarafından takip edilmektedir. Bu tahri memuru tekkenin giriş kapısında durmakta. Abdülhakim Efendi tekkeden çıkınca ondan beraber gittiği yere gitmekte ve o hususta

0: Tarih 18 Eylül 1943. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Eyüp Gümüş Suyu'ndaki evi sivil ve resmi çok sayıda polis memuru tarafından basılır. Evde yapılan aramada birçok mum ve civarındaki bir türbeden çıkarılan sarıklı başlık ve üstadının yadigarı olduğundan hürmetle saklanan bir entari suç unsuru olarak kayda geçirilir. Evinden alınıp karakola götürülen Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine oradaki görevli tarafından "Efendi Hazretleri, masum ve makbul olduğunuza eminim. Ne yapayım ki, heyet-i vekile kararıyla yarın İzmir'e teşrif edeceksiniz" denilerek İzmir'e gönderilir.
1: Şeyhlik yapıyor, münevver zümre arasında İslamiyet'i neşrediyor. Binaenaleyh buna mani olunmalıdır şeklinde bir şikayet üzerine, o zaman tabii her şey Halk Partisi'nin elinde. Halk Partisi il başkanı bunu İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nda Bakanlar Kurulu'na götürüyor. Bakanlar Kurulu istediği kişiyi mahkemeye falan sevk etmeden şehirden tard edebiliyor. Abdülhakim Efendi'yi de böylece İzmir'e sürgün ediyorlar 1943 senesinde, Eylül ayında İzmir'e sürgün ediyorlar.

0: İzmir'de çok sıkıntı çekmiştir. İzmir'de Kemeraltı'nda, Kemeraltı Karakolu'nun karşısında Meserret Oteli denilen bir otelde kalmış. Devamlı polis tarassutu altında. Yaşlı, o zaman 83 yaşında. Bu sürgün kendisine çok ağır gelmiş. İzmir'de tanıdığı hiç kimse yok. Ve Ankara'ya gitmek hususunda talepte bulunmuş. Fakat bu talebi kabul edilmemiş. Ankara'da sevdiği bir yer değildir. Fakat Ankara'da kendisini sevenler var. Kızı oradadır, damadı oradadır, yeğeni oradadır. Talebelerinden Hilmi Işık oradadır. Başka talebeleri vardır. Ankara'ya gitmeye razı olmuştur.
1: Efendi Hazretleri İzmir'de bir müddet göz hapsinde kalır. Daha sonra yine vekiller heyeti kararıyla İzmir'den alınarak muhakeme edilmek ve Müslümanların rehberlerine yıllardan beri yapılan ölüm cezasına çarptırılmak için Ankara'ya götürülür. Yollarda gördüğü hakaretlere ve çektiği işkencelere dayanamayarak ağır hastalanır.
0: Ve bir aydan fazla İzmir'de kaldıktan sonra damadı İbrahim Arvas, o zaman milletvekiliydi. Düşünün, milletvekili olduğu halde kayınpederinin başına bu işler geldi. Şükrü Saracoğlu, zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu'na çok ısrar ederek Abdülhakim Efendi'yi İzmir'den Ankara'ya getirtmeye muvaffak olmuştur. Fakat Abdülhakim Efendi artık bu seyahatin ve sürgünün sıkıntılarıyla perişan haldedir. Rahatsızdır, zayıflamış, hastalanmış,

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yaşadığı sıkıntılar Ankara'da da devam eder. Arkasında 20-30 bin kişi var. Devleti sarsar bahanesiyle Ankara'da ikametine izin verilmez. Ancak damadı İbrahim Arvas Efendi'nin peşinde 20-30 bin değil, 20-30 kişi bile yoktur. 80'ini aşmış bir ihtiyara bu kadar sıkıntı vermek ayıptır. Bütün mesuliyeti ben üstleniyorum demesi üzerine İçişleri Bakanı ve Başbakan tarafından Efendi Hazretlerinin Ankara'da ikametine müsaade edilir.
1: İstiklal Harbi başladığında Efendi Hazretleri buyuruyor ki genç olsam elime tüfeğimi alır Anadolu'ya gider düşmandan muharebe ederdim diyor. Çünkü burası vatan. Burası vatan. Mutlaka rahat ve huzur içinde yaşamak için vatanımızın olması lazım. Fakat maalesef vatanımızda yabancı gibi yaşadık. Bizleri ayırdılar, böldüler, parçaladılar, yapmadıklarını bırakmadılar. Ama tabii bunun çeşitli sebepleri var, yurt içi sebepleri

0: dışından sebepleri var. Müdahiller çok bu işe. İnşallah biz huzur içinde bundan sonra yaşar, huzur içinde vefat ederiz diye dua etmekten başka bir çaremiz yok.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 27 Kasım 1943'te cumartesi günü sabaha doğru Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefat ettiğinde hafif bir zelzele olmuştu. O gece namazı eda edilip Ankara'nın kuzeyinde bulunan Bağlum bölgesine defnedildi.
2: Mübarek naaşını İstanbul'a nakil için resmi makamlara başvurmuşlardır. Ama izin verilmemiştir. Şehrin belediye sınırları içinde ölenler asri mezarlığa gömülüyorlardı. Böyle bir şart vardı. Tabii elleri kollara bağlı, mahzun ve üzgün bir durumda sevenleri beklerlerken o sırada evin ahşap kapısı çalındı. Kapıda kim olduğu ve nereden geldiği belli olmayan aksakallı bir adam, Ankara civarında Bağlum isimli bir köy vardır. Oraya götürünüz. Kendilerine uygun yer orasıdır dedikten sonra dönüp gitti. Bu meçhul adamın arkasından koştularsa da sanki sır oldu ve ortadan kayboldu. Kim olduğu hala belli değil efendim.

Efendi Hazretlerinin şeriat, tarikat ve hakikat dolu hayatı, dünyayı nur ve feyizle aydınlatan bir güneş gibiydi. İşte bu güneşin bedeni, maddi tarafı toprak altına girerken, onun manevi takipçileri olan yüzlerce talebesi ve eserleri de insanlığı aydınlatmaya devam edecekti.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler. Değerli dinleyenler, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu bölümde Ali Yurt Gezen hocamız bakalım hangi beyti tahlil etmiş, şerhini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlanalım ey saki. Mesihiye ait beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle: ey içki sunan, Hüda hiçbirimizin ömür defterine beka yazmadı. Hepimizin ömrü sınırlı ve bir gün mutlaka bitecek. Madem öyle, lal taşı gibi kırmızı renkli kadehi beri getir de bize canlanalım. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü Hüda defteri ömrü baki, cam-ı lalin berisun, canlanalım ey saki. Mesihiye ait bu beytin bakalım şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız nasıl şerh etmiş. Yunus Emre, aşkla kendinden geçtiği bir demde yaşadığı meslik halini anlatmak için söze başlarken bir sakiden içtik şarap diyordu. Hiç şüphesiz münkerattan olan bir içkiyi kastetmiyordu Yunus. Şarap da saki de birer temsildi ve ehli biliyordu ki anlatılmak istenen bir mürşid-i kamil marifetiyle şairin gönlünde yakılan aşk ateşiydi. Divan şiirimizde de bir mazmum, yani gizli anlam olarak işret ahvalinden, içki meclisinden, bu meclisin unsurlarından bahsedilir. Mazmunlar batınına zahirdekinden daha farklı manalar yüklenmiş benzetmeliklerdir. Böyle ifadeler karşısında okuyucudan beklenen, ilk bakışta kendini ele veren mana ile irtibatlı olsa da mazmunların batınına nüfuz etmek, şairin asıl maksadını anlamaya çalışmaktır. Bunun için şiirin üzerinde yeşerdiği zemine okuyucunun da şair kadar vakıf olması şarttır. Eski şiirimizin beslendiği irfana yabancılaşmışsak eğer, zahire takılıp kalırız. Üstelik zahirdeki bu aldatıcı görüntü, şaire olduğu kadar onun şahsında ceddimize de bühtana sürükler bizi. Mesih'in az önce zikrettiğimiz beyti böyle bir tehlikeyi barındırıyor. Şairin sakiden istediği cam-ı lalin, yani lal taşı gibi kırmızı renkli kadehin görünen ilk manası şaraptır. 16. asrın başlarında henüz 40'lı yaşlarında vefat eden Mesihi'nin hayat tarzı ve meşrebi de onun böyle bir talepte bulunabileceği ihtimalini destekliyor. Şiirleriyle olduğu kadar da hattatlığıyla da tanınan

Piştine doğumlu bu sıra dışı şairin İstanbul'da hayatının son demlerinde işrete daldığına dair bilgiler var kaynaklarda. Kısaca bu beyit divan şiirinde masiyet ikrarı sayılabilecek ifadelere pek meraklı bazı çevrelerin marazi bir hevesle ceddimizin zannedildiği kadar dindar olmadığını ispatlamak üzere mal bulmuş mağribi gibi sarılacakları türde. Buna rağmen bu beyti ömrümüz kısa nasılsa öleceğiz bari günümüzü gün edip içelim eğlenelim gibi anlamak nadanlara mahsus bir okumadır ve bühtandır. Zira beyitteki içki talebi canlanmak içindir ve üstelik bu canlılık dünya hayatının geçici sebebiyle bir beka arzusuyla istendiğine göre ölümle sona ermeyen bir canlılıktır. Şu halde sakinin sunduğu kadehte insanı ebedi diri kılan bir âb-ı hayat yani ölümsüzlük iksiri vardır. Bu iksir aşk-ı ilahidir. Arifler kişiyi kendinden geçirip başkalaştırması, verdiği zevkle mest ve sarhoş etmesi yahut mazhar kıldığı ilahi tecelliyatla dehşete düşürmesi sebebiyle ilahi aşkı şaraba benzetirler. Şarap aşk olunca saki, mürşidi kamil, meyhane de tekke olur. Kabaca böyledir ama şair bu tabloyu naklederken seçtiği kelimelerle, nazara verdiği ayrıntılarla çok ince manalara kapı aralar. Nitekim az önceki beyitte sakiden istenen kadehtir. Kırmızı rengi her ne kadar bu kadehin şarapla dolu olduğuna delalet etse de şarap değil, cam yani kadeh söylenmiştir. Çünkü şarap ilahi aşk, kadehse sakinin yani mürşid-i kamilin kalbidir. Ariflerin kalbi Allah aşkıyla yandığı, feyiz ve marifetle dolduğu için lal denilen yakut cinsinden kırmızı renkli, son derece kıymetli ve nadir bulunur bir mücevhere benzetilir. Beytimizi tekrar edelim. Yazmadı çünkü hüda defteri ömrü baki, camilalin beri sun, canlanalım ey saki. Efendim, ilahi aşk, sohbetle, Allah dostlarının gönlüne muhatap olmak suretiyle, onların talim ve terbiyesinden geçerek kazanılabilen bir duygudur. İnsanın bu duygunun yaşandığı hale ulaşmak için, kamil mürşidin gönlünü kendisine sunmasını istemesi, ondan himmet ve feyz istemesidir. Bu istek, kişinin kendini bilmeye başlamasıyla belirir. Şair, bir beka yahut ebedi hayat arzusuyla, himmet ve feyz arayışına yöneldiğine göre, varlığının hakikatine vakıf olmaya başlamış demektir. İnsanda beka sıfatı da, diğer bütün ilahi sıfatlar gibi mücmelen vardır ve insanı aziz kılan da bu hususiyetidir. Kendini bilen, sıradan canlılar gibi sadece dünya hayatına razı değildir, dünyadaki ölümle yok olmaya da. Ölmeden evvel ölerek, ölümü yenmenin, beka bulmanın, gerçekten diri olmanın yollarını arar. Bu yolun evveli de, ahiri de aşktır. Aşk, her halükarda maşukun rızasını gözetmeyi, ona asla muhalefet etmeden ittibayı gerektirir. Aşık, yegane maşuk olan Cenab-ı Hakk'ın ahirette dostları için vaat ettiği ebedi saadetle beka bulur böylece. Hakiki aşk, aşığa bu dünyada da beka duygusunu yaşatır. Çünkü aşk, insanın aşık olunan varlıkta kendisini yok ederek ikilikten kurtulmasının, vahdete ermesinin de imkanıdır. Vahdet şuuruna ulaşan aşıklar ölmez. Yunus'un dediği gibi, aşk şarabını içen canlar konmaya, göçmeye uymaz. İyi güzel de tasavvuf ehli olmayan, işret müptelası bir şairin bütün bunları kastettiğine malum. Böyle bir suali modern zamanların dünya ile dini, yaşanılan hayatla tasavvufu ayıran bölmeli kafa yapısı sordurabilir. Zira İslam'ın tasavvufi bir neşveyle hayatı bütünüyle tanzim ettiği devirlerde canlanma arzusunu başka türlü düşünmek abesle iştigal olur. Kaldı ki günahkarların feyz ve himmete herkesten daha fazla ihtiyacı vardır. Bütün mesele eskilerin âb-ı hayat dediği bir iksirin varlığına inanıp inanmamaktadır. Âb-ı hayatı her arayan bulur mu bilinmez ama bulanlar günahkar da olsa ancak

vardır. Yazmadı çünkü Hüda, defteri ömrü baki, Cam-ı Lal'in verisun, canlananım ey saki. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle karşılığı şöyle. Bu dünya kümbetinin altında ev bark yapmak derdinde olmayız. Çünkü biz bu alemin sırça saraya sahip olan sultanıyız. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halife kılmış olması sebebiyledir ki insan bu alemin sultanıdır. Kainattaki her şey onun emrine ve hizmetine verilmiş, ondan bütün mahlukata Allah'ın adıyla hükmetmesi istenmiştir. Nitekim bir işe başlarken besmele çekmemiz, ne dediğimizin şuurunda isek eğer, hilafet vazifemizi hatırlamak, bunun mesuliyetinin farkında olduğumuzu beyan etmektir aynı zamanda. Hilafet insan için bir imtiyaz, bir ikram, bir şeref olduğu kadar ağır bir mesuliyettir de. Fakat Allahü Teala bu mesuliyeti taşıyabilmesi için gerekli bütün imkanlarla donatıp mahlukatın en şereflisi olarak en güzel kıvamda yaratmış insanı. Ona akıl ve irade vermiş, gönderdiği peygamberler, indirdiği kitaplar vasıtasıyla bunları nasıl kullanacağını öğretmiş, nihayet karargah olsun diye kalp dediğimiz bir de sırça saray ihsan eylemiştir. Beytimizi isterseniz bir daha tekrar edelim. Naili'ye ait olan beytimiz şöyle. Hanümanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz. Kalp, insanın yeryüzündeki saltanatının karar merkezi olmakla bir saray hükmündedir. Bu saray, insanın kendisine hilafet vazifesi veren Allahü Teala ile irtibatının da imkanıdır. Böyle bir irtibat zaruridir çünkü insana tevdi edilen hilafet vazifesi, o vazifeyi tevdi eden mutlak hakimiyet ve kudret sahibinden sürekli talimat almayı, ona sadık kalmayı gerektirir. İnsanın alem sultanlığı, Cenab-ı Hakk'a sadakatiyle kaimdir. Bu sebeple kalp sarayında aldığı kararı yahut ortaya koyduğu iradeyi Allah'ın rızasına uygun mudur, değil midir, kalbin sağladığı irtibatla belirledikten sonra hüküm haline getirip uygulamaya koyabilir. Karargah olmakla saray addedilen kalp, buradaki kararları murad-ı ilahi istikametinde almaya imkan veren bir rabıtanın vasıtası olmakla da sırçadan bir saray gibi düşünülmüştür. Sırça kelimesi cam manasına kullanılır. Kalbin sırça saraya benzetilmesi, letafetinden, son derece itina ile muhafaza edilmesi gerektiğinden ve kıymetinden dolayıdır. Efendim, bununla beraber divan şiirinde kalbin benzetildiği sırçayla kastedilen daha ziyade aynadır. Ayna, camın bir tarafı sırlanarak yapılır ve tecelli mahallidir. Cenab-ı Hak da insanın kalbini esma ilmiyle sırlamış, böylece ona ilahi tecelliyata mazhar olabilecek bir hususiyet bahşetmiştir. İman bir ayna gibi Allahü Teala'nın sıfatlarının tecellisini müşahedeye imkan verdiği için kalbin amelidir. Kalp aynasını zikirle her daim temizleyip mücella tutan insan, oradaki apaçık şehadeti sebebiyle imanını kalple tasdik eden insandır. Kalple tasdik edilmiş bir imansa, hilafet vazifesini tevdi eden hakimi mutlakla irtibat halinde olmak demektir. Bu rabıta olmadan yeryüzü hilafetinin hakkıyla ifası da, alem sultanlığının şeref ve imtiyazının muhafazası da mümkün değildir. İnsan, alemin sultanı olduğunun farkındaysa, o saltanata imkan veren sırça sarayını her daim temiz tutacak, incinmeyecek, kırılmayacak, mahlukata rahmetle, rıfkla, mülayemetle muamelede bulunacaktır. Alemin sultanı olduğunu bilen insan,

bu şeref ve makamını korumak için kalp denilen sırça saraya malikken, dünya varına tenezzül de etmeyecektir. 16. asrın halveti şairlerinden Naili, az önce zikrettiğimiz beytinde bilhassa buna dikkat çekmek istemiş. Hanuman yani ev bark, dünyalıktan kinayedir. Peşinde koşulmaması, talep edilmemesi gereken dünyaya dair her şeydir. Dilerseniz beytimizi tekrar edelim. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz? Alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz diyor beytinde şair Naili. İnsanın kendini zengin bilip dünyalığa rağbet ve tenezzül etmemesi, Allah'tan başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması haline istina denir. Beyitte sırça saraya sahip olmaya bağlanan böyle bir istina, gümbeli dünya tabiriyle de teşvik edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, Türkçe'de kümbet şeklinde telaffuz ettiğimiz Farsça gümbet kelimesi kubbe demektir. Dünya ile kullanıldığında gökyüzü kastedilir. Gökyüzü gümbedi devvardır, yani sürekli döner. Onun bu dönüşü zamanı belirler ki aslında gökyüzüyle devreden gelip geçen zamandır. Dönüp duran dünya kubbesinin altında zamanla birlikte insanlar da devretmekte, gelip geçmektedir. Öyleyse kısa bir müddet için gelip geçtiğimiz dünya kubbesinin yahut gölgesinde bir miktar eğleştiğimiz dünya denilen ağacın altına bina dikmekle oyalanmanın makul bir tarafı yoktur. Efendim, şerhine devam ediyor Ali Yurtgezen hocamız. Kümbet bizde türbe manasına da kullanılır diyor. Türbelerin çatısı ekseriye kubbe şeklinde yapıldığından kümbet kelimesi zamanla o yapının tamamına ad olmuştur. Şu halde dünyada ev, bark, köşk, konak inşa etmeye çalışmak, mezar üstüne bina kurmak, kabirleri süsleyip şatafatlı hale getirmek gibi faydasız bir meşguliyetle vakit öldürmektir. Geçici ve aldatıcı dünya hayatını ancak kalp denilen sırça sarayda ulaşılabilecek ebedi ve gerçek hayata tercih gafletine düçar olduğumuzun alametidir. Efendim, programımızı nihayete erdirirken buradan dünyayı büsbütün ihmal edelim manası çıkarılmamalıdır diyor şerh ederken Ali Yurtgezen hocamız. Şairin maksadı insanın kalp vasıtasıyla Allah tarafından muhatap alınmak gibi bir saadeti ve muhataplıkla kaim olan hilafet şerefini dünyaya değişerek kendini küçük düşürmemesi gerektiğini hatırlamaktır. Öte yandan kalp madem ki sırça saraydır, günahlarla karartıp kirletmemek için itina gösterilmelidir diyor. Kararmış bir kalp, hilafetinin şartı olan rabıtaya imkan vermediği için sahibini başına buyruk bir asi yapar, iki dünyada da zelil eder. Hanumanı neyleriz bu gümbedi dünyada biz, alemin sultanıyız, sırça saraya malikiz demiş halveti şairlerden Naili. Bu alem payita ser kuh kuh mihnet-i gamdır. Eder her tişekâr arzu bi sütun peyda. Naili'ye ait bu beytin günümüz Türkçesiyle açıklaması şöyle: dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bir sütun da oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Evet, hepimiz dünya üzerinden geçip giden yolcularız. Tercih ettiğimiz yolla, gidişatımızla, yürüyüşümüzdeki tarz ve kararlılıkla sınanıyoruz. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak, dünya imtihanımız

da bizi bir başımıza bırakmamış, ahiret saadetine ulaşmamız için tutulacak dosdoğru yolu Kur'an-ı Kerim'inde tarif etmiş. Bu yolun nasıl yürüneceğini görelim diye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi usve-i hasene olarak göndermiş bizlere ve nihayet asırlardır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini tazeleyen saadat-ı kiramı sırat-ı müstakime işaretle vazifelendirmiş. Dini hükümleriyle, sünnet-i seniye ile, tasavvufi terbiye ile çağrıldığımız sırat-ı müstakim, felaha götürmesi yanında kolay ve ahenkle yürünebileceği için de dosdoğru yoldur. Bundan dolayıdır ki sırat-ı müstakimde olduğumuzu iddia ettiğimiz halde yürüyüşümüz aksıyor, yol almakta zorlanıyorsak eğer, yoldan çıkıp sarpa sarmışız demektir. İşte az önce zikrettiğimiz beyitte 17. asrın halveti şairlerinden Naili-i Kadim, yolun sarpa uğratılmasındaki sebeplerden birine meşhur Ferhat'la Şirin hikayesini hatırlatarak dikkat çekmektedir. İranlıların Hüsrev'le Şirin adıyla bizimkinden biraz daha farklı anlattıkları bu hikayede dağlarda su yolları açmakta yahut taşlara resim nakşetmekte usta olan Ferhat'ın maşukası Şirin'e kavuşmak için bir sütun denilen çok sarp ve kayalık bir dağ deldiği rivayeti meşhurdur. Bir sütun dağının delinmesi, aşılması imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelerek istenilen hedefe ulaşma arzusundaki kararlılığa atfen mevzu edilse de tasavvufta insanı yoran, ömrü tüketecek derecede zaman kaybına yol açan ama neticesi veya hasılası olmayan lüzumsuz uğraşları temsil eder. Nitekim Ferhat'ın deldiği dağın adı sütunsuz, mesnetsiz, dayanağı olmayan manasına bir sütundur. Yani dünyevi arzu ve heveslerimizin peyda eylediği aslında olmayan bir dağdır bu. Dünyaya dair isteklerini hırsla gerçekleştirmek isteyenlerin vehmettikleri herhangi bir engeldir. Arzularımıza ulaşmak için aşmamız gerektiğine inandığımız bir sütun dağı gibi engellerin asılsızlığı dünyanın faniliğinden kaynaklanır. Dünya hayatımızın bir gün mutlaka sona ereceği ve dünyanın faniliği unutulunca nefsin şirin gösterdiği mal mülk, para pul, mevki makam arzusu yegane maksat haline gelir de insanı dağlara sürüp dosdoğru yoldan sarpa sardırır. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına, insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Beytimizi tekrar edelim. Naili'ye ait beytimiz şöyleydi. Bu alem pay ta ser küh küh minetü gamdır. Eder her tişekârı arzu bir bi sütun peyda. Yani dağları delen, külünk ustaları gibi arzuların her biri bir sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur. Beyitte dünya hayatının bir mücadeleden ibaret olduğu anlayışına insanın bu mücadeleye kendi eliyle ve boş yere giriştiği söylenerek itiraz ediliyor. Zira baştan sona gam ve mihnet dağlarıyla dolu olması dünyanın bir vasfı değil, insanların dünyaya dair bir zannıdır. Aşmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz bu sıkıntı ve keder dağlarını dünyevi arzularımız var etmektedir. Böyle olduğu içindir ki şair, şiddeti ve mutlaka bir meşakkate katlanmayı gerektirmesi sebebiyle arzuları tişekâra yani elinde külünk denilen demirden bir aletle dağları delen ustalara benzetmiş. Fakat bunların bir dağ delip aşacağım derken aslında yeni dağlar peyda ettiklerini söylemiştir. Bir maksatla ulaşmak için katlanılan zorlukların yeni ve başka zorluklara kapı açması, dünyevi arzuların sonsuzluğundan

0: nefsin doymak bilmeyen açgözlülüğündendir. Nefs, dünya yolculuğunu unutan insanın karşısına binbir zahmetle aştığı her dağın ardından başka bir heva dağı dikecektir, diyor şerhinde Ali Yurtkesen hocamız. Bizi dünya ile uğraştırıp istikamet üzere yürümekten alıkoyan arzulara meşru ihtiyaçlarımız da dahildir. İhtiyacı zaruret sanmak ve bunun sınırsızlığına hükmetmek gibi bir aldanış veya ölçüsüzlük, insanı asla sonu olmayan faydasız bir mücadeleye sevk etmektedir bu dünyada. Geleceğimizi kurtarmak adına daha çok kazanmak, daha çok biriktirmek, daha iyi yerlere gelmek için tevekkül ve teslimiyetin sınırlarını ihlal eden, ahireti unutan, kulluk vazifelerimizi ihmale sebebiyet veren her türlü gayretkeşlik, bir meziyet yahut fedakarlık gibi görünse bile beyhude bir yorgunluktur. Çünkü ilahi bir ölçüyle sınırlanmayan ihtiyaçlar bitmeyecek, delip geçtiğimiz hiçbir dağ kalbimizdeki itminansızlığa çare olmayacaktır. Dünyevi arzu, istek ve ihtiyaçlarımız aslında olmayan, varlığını vehmettiğimiz mihnet dağlarımızdır bizim. Yok sayarsak sıkıntı kalmayacak, sırat-ı müstakimde yürüyüşümüz sekteye uğramayacaktır. Onun için tasavvuf büyükleri zengin olmaya değil, gani olmaya çağırmışlardır insanları. Dağlarla, taşlarla uğraşırsanız zengin olabilirsiniz ama gani olamazsınız. Zira Farsçadan dilimize geçen zengin kelimesinin aslı taş manasına senkten türeme sengindir ve ağırlığı olan yahut değerli taşlara sahip bulunan demektir. Gani ise istiğna sahibidir, ihtiyacı olmayandır yani. Bu sebeple zengin, sınırsız istek ve ihtiyaçlarının karşısına diktiği sarp dağların başında oyalanırken, gani olanlar sırat-ı müstakimdeki sonsuzluk kervanının peşinde istikamet üzere yol almaktadırlar. Beyti şerh ederken nihayetinde Ali Yurtgezen hocamız, göçtük kervan, kaldık dağlar başında dememek için çoğu zaman adını ihtiyaç koyarak varlığını meşrulaştırdığımız heva dağlarıyla boğuşmayı bırakıp yola gelmeye, yolda olmaya, yolda kalmaya azmetmek lazım diyerek bitiriyor şerhini. Efendim, bu hafta Aşkın Sözler'de Naili'ye ait bir beytin şerhini sizlerle paylaştık. Bu alem payita ser kuh kuh minnetü gamdır. Eder her tişekar arzu bir bi sütun peyda. Dağları delen külünk ustaları gibi arzuların her biri bir bi sütun dağı oluşturduğu için bu dünya baştan ayağa sıkıntı ve keder dağlarıyla doludur beytinin şerhini Ali Yurtgezen hocamız yapmış. Biz de sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya başka bir beytin şerhiyle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın. Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Bırak oyunu ey aşık, divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin, pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbi.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alâli ve sahbihi ecmain.
1: Bu kadar mukaddemeden sonra bu işi yapmak için İmam-ı Gazali Hazretleri el minkuzu minyat dalalden, delaletten hidayete bir misal vererek Musa Aleyhisselam'ın kıssasına gireceğiz. Şimdi ikinci kitabı geçti. Neydi demin 9 maddede? Şeriatın ilimlerini tahsil ederek amellerini icra etmek, ibadet etmek. Şu halde Sofi, vallahi bir günden bir güne bir fıkıh kitabı almıyoruz, bir abdestle okumuyoruz, bir gusülü sormuyoruz, kılık kıyafetten hiç haberimiz yok. Şu halde ilimsizlik cehaletin kapısıdır. Allah'a giden yolun asfaltın, o tabanın levhaları Berlin'e gidecek, Köln'e dönecek, yavaş gidecek, köprü var, yangın var, sel var. Yoldaki levhalardır. Yoldaki levhalar İslam'ın ilmidir. İlimsiz şoför, ilimsiz beldede şoförlük beladır. İlim yok, işaret yok, köprü mü geliyor, tren mi geliyor, hiçbir işaret yok. Sofi, Allah aşkına biraz fıkıh oku. Televizyon kapıları, gazete yolları fıkıh okumana mani olmasın. Onun için ilim İslam'ın altın anahtarıdır. Bundan dolayı İmam-ı Gazali Hazretleri tasavvuf yoluna dair hükümlerini göstermiş. Tasavvuf ilmi nefsin geçit yollarını kesmek, en kötü ahlaktan, demin okuduklarım burada var, fena sıfatlardan uzak tutmanın usullerini, çarelerini öğretir. İbadeti öğretir. Ta ki kalbi Allah'tan gayriden kurtarsın. İşte bunun için tarikat ehli olduk. Bundan şeyh tuttuk. Bundan dolayı saadat-ı kiramın kapısına geldik. Ta ki kalbi Allah'tan gayriden boşatsın, zikrullah ile kendini süslesin. Bu sebeple evvela tasavvuf eserlerini okudum. Evvela tasavvufun ilimlerini okumak lazım. Okudum. Okudum ama İmam-ı Gazali'den okuyorum. Elkümin kızı minnettelar. Okudum ama anladım ki Sofiye'nin yollarına ulaşmak, eserlerini okumakla değil, yaşayarak sıfatları değiştirmekle olur. Yaşayarak sıfatlar değiştirmediyse o kimse en büyük alim olsa fayda vermez. Bundan dolayı kat'i olarak anladım ki atlaya atlaya okuyorum, işaretledim. Bundan dolayı kat'i olarak

anladım ki Sofiye boş sözlerle değil, iyi hallerle Sofiye olur. Deminden beri anlatıp duruyorum, hukukullah, hukuku ibad, hukuku nefsullah, bunları okuyoruz. Yalnız işitmek, öğrenmekle tahsil olmaz. Onun için hak yoluna girip nefsi ıslah etmek lazım. Şu nefisin gazap kuvveti, şehvet kuvveti, şeytanın desilseleri, dünyanın cazibesi tasavvufun seyri sülukuyla kazanılır. Anlamıştım ki ahirette saadet, bahtiyarlık ancak günahlardan sakınmak takva ile olur. Takvanın tarifi, bir kimse haramlardan iştinab ederse takvadır. Şu halde günahlardan çıkan takvadır. O zaman hukuku ilahiyenin toprağına girilmez. Kul haklarına tecavüz olmaz. O zaman evdeki hak hukuk çıkar. Kadına aziz, çocuğuna mükerrem, babaya kamil bir muamele ile itaat edilir. Onun için nefsin heva ve hevesinden men etmekle olur. Bütün bunların başı gurur, yurdundan, dünyadan uzaklaşmak, ahirete bağlanmak, bütün varlığıyla Allah'a yönelmek. Kalbin dünya olan ilgisini kesmekle olur. Vay babam vay. İmam-ı Gazali böyle yapmış. Onun için dertler bitmiyor. Çocuk perişan, ana gözyaşlı, baba hastanelik. Kalbin dünya ile alakasını kesmek lazım. Bunun için de makamdan, maldan, şöhretten, dünya menfaatinden nefsi geri çevirmek lazım. Düşündüm, vallahi doğru okuyorum. Düşündüm, bir de baktım, dünya alakalarının içine girmişim. 1111'de İmam-ı Gazali, Allah razı olsun, ahirete gitmiş. 1111, 2100 olsa 1000 sene. 900 sene önceki dünya hayatını nasıl anlatıyor bakın. 900 sene önce birden baktım dünya alakalarının içine dalmışım. Bu alakalar beni her taraftan sarmış, yaptığım işler gözümün önüne getirdim. Onların en güzeli tedris ve talim idi. Tedris ve talim idi. Bağdat Nizamiye Medresesi'nin müderrisi, ünlü ahım şahım İmam-ı Muhammed Gazali. Bunda ehemmiyetsiz, ahiret yoluna pek faydası olmayan bir takım ilimlerle meşgul olduğumu anladım. Sonra tedris hakkındaki niyetimi yokladım. Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan ve şeref, şöhret kazanmak peşinde olduğuna kanaat getirdim. 900 sene önceki dünya hayatımın lezzeti, safası nerede? Şimdi nerede? Şimdi demek ki İmam Gazali Hazretleri gelse tasavvuf için 10 sene uzlet çekti. Şimdi ömrü olsaydı 100 sene tasavvuf için tenhalarda namaz kılardı. Uzlet çekerdi. Niyetimi yokladım. Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan, şeref, şöhret kazanmak peşinde olduğunu kanaat getirdim. Uçurumun kenarında bulunduğumu, eğer kaybettiğim hallerimi düzeltmem meşgul olmazsam ateşe yuvarlanırdı. İstersen şahit getireyim mi? İnanıyor musunuz bana? Ben yalancı şahitlik için kürsüye çıkmadım. Düpedüz mertçe okuyorum. Binaenaleyh bir müddet düşündüm kaldım. Henüz bir dereceye, bir karara varmış değildim. Bir gün Bağdat'tan çıkmaya niyet ediyordum. Ertesi gün verdiğim karardan vazgeçiyordum. Tamamen kararsızlık içindeydim. Sabahleyin ahirete karşı istek ve arzum kuvvet buluyor. Akşam üzeri dünya arzuları benim üstüme hücum ediyordu. İman münadisi ise bana bağırıyordu. Göçe hazırlan, göçe. Yine de ömrünün pek azı kalmıştır. Önünde uzun bir ahiret yolculuğu vardır. Bugüne kadar elde ettiğim bütün ilim ve amel sırrıya gösteriştir. İşte Allah bir şahit mahit desem sabah olur. Gösteriştir. Allah'ım ya Rabbim imdat et. Şimdi hazırlanmazsan ne zaman hazırlanacaksın? Bundan sonra içimde Bağdat'tan kaçmak, uzaklaşmak arzusu kuvvet bul.

Fakat bu sefer şeytan benim karşıma dikildi. Sana gelen bu hal geçicidir. Şeytan diyor. Ey İmam-ı Gazali, sana gelen bu hal geçicidir. Sakın ola ki aldanıp itaat etme. Çünkü bu işler çabuk geçer. Senin bulunduğun ilmin mevkii insanların ulaşabileceği en yüksek mevkidir. İmam-ı Gazali de buyuruyor. İnsanlar benim bulunduğum ilmin makamını insanların ulaşabileceği en yüksek makam zannediyorlardı. Ben onların nefsimi ıslah için şeyhe gideceğimi söyleyemedim.

günkü ulema içinde benim bu halimi anlayacak alim yoktu diyor. 900 sene önce bunu anlayacak alim yoksa şimdi nereden bulalım o alimi? Şu halde perişanlık, şu halde akıl selim yok. Şu halde işlerimizde adalet yok. İlim kapısında tecavüz var. Dünya hayatında Allah'ın hukukunu idrak etmeden anlayışsızlık var. Hane perişan, ev sahibi yaşlı, ne yapsın bacıyla çocuk ahı figan içinde. Ben uydurdum bunu Allah be. Ne yapsın hanımla çocuk ahı figan içinde. Ne yapsın? Kararsın içinde kaldım bu hal. 488 Recep ayında 6 ay yakın sürdü. Sonra bütün malımı dağıttım. Tedrisatı gideyim geleyim derken tedrisatı yapamayacak dilim kilitlendi. Allah bir Muhammed Hak işte söylüyorum. Bir gün olsun ders vermeye kendimi zorluyordum fakat dilim bir kelime dahi konuşamaz halde Allah mühürledi. Kelam benden gitti. Dilimdeki bu tutukluk kalbime sirayet etti. Yediğim içtiğim zehir gibi oldu. Şeytan diyor hele dur senin makamın en yüksek bir daha bu eline geçmez. Alimler diyor ya senin kavuştuğun mertebenin üstünde mertebe yok nereye gidersin? Ha kardeş şimdi biz ne yapacağız? Ağlayamıyoruz bari soğan soyalım da gözlerimize yaş bulasın. Sonra Bağdat'tan ayrıldı. Alimler dedi İslam'a nazar değdi. Üstüm alimler dedi İslam'a nazar değdi. Ülemaya göz değdi. Bunun başka bir sebebi yok. İmam-ı Gazali gibi zat nasıl olur da Bağdat'tan ayrılır? Müftü Bey alimler dedi İslam'a göz değdi. İmam-ı Gazali'ye nazar uğradı. Evet evet. Şam'a vardım 2 seneye yakın Şam-ı Şerif Camii Ümmiye'nin minaresinde çile çektim. Bizim Osmanlı'nın minarelerinde çile çekilmez. Minare dimdik. Bizde Osmanlı yapısı Türkiye'miz vatanımızda. Ben Camii Ümmiye'yi bunu okuduktan sonra kontrol ettim. Ya minarenin neresinde ibadet edilir? Nasıl namaz kılınır? Gördüm ki Camii Ümmiye'nin çatısı kiremit böyle. Buradan Allah razı olsun minare çıkıyor. Minarenin kapısından çatıya giriliyor. Bir oda var. Minareden çatıdaki odaya girerek 2 sene ibadet etmiş. Burayı okursanız ya minarede 2 sene minarenin merdiveni var. Başka bir şey yok. Namaz kılınmaz, oturulmaz, Kur'an okunmaz. Cami-i Ümmiye'de gördüm. 2 sene halvet etti. Toplam 10 sene Kudüs Şerif'te kaldı toplam. 10 sene kadar bu hal üzere uzlete devam ettim. Bu müddet zarfında bana o kadar çok zahir hakikatler inkişaf etti ki anlatamam. Şüphe götürmeyecek bir tarzda anladım, yakinim gördüm ki hakikaten Allah yolunu tutan, bulan bu kimseler onların gidişleri gidişlerin en güzelidir. Gittikleri yolların en doğrusu, ahlakları ahlakın en temizi, dünyadaki bütün akılların aklını, bütün dünyadaki akılların aklını, hakimlerin hikmetlerini şeriatın sırlarına vakıf olan ulema, müftü, hocaların en faydalı bir şeyle tebdil etmek üzere bir araya getirseler buna imkan bulamazlardı. Birinci şart kalpten günahları çıkarmak lazım. Namazın iftitah tekbiri gibi günahları terk etmeden huzur bulunmaz. Günahları terk etmeden aklı selim olmaz. İtaata kalbi çevirmeden adalet teşekkül etmez. Allah bir şaşırdınız. Bugünkü sohbet altın elmas kıymetinde. Şahsıma izafe etmiyorum. Ülemanın kitaplarını size talim ediyorum. Şu halde Sofi uyan gözlerim uyana bir gafletten. Yoksa bir gün ölüm uyandırır seni. Günahları terk et. Kalpten dünya sevgisini çıkar. Namazın iftitah tekbiri gibi zikrullahla kalbini

temizle ila ahir. Bu kitapta bitti. Aklı selim sahibi bir misal getireceğim. Oradan Musa aleyhisselama, oradan Mevlana Celaleddin Mesnevi'ye gireceğiz. Elimdeki kitap, ben Afyon Karahisarlıyım. Oranın Mevlana Hazretlerinin torunlarından Mehmed-i Semavi Sultanı Divani Hazretlerinin eserini getirdim. Hem rızaların tahsil edeyim, hem de bir ibret vereyim. Dikkat! Timur, Ankara Savaşı'nda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Divanı Kebir'i aldı götürdü. Divanı Kebir Semerkant'a yerleşti. 110 sene sonra Şah İsmail'in eline geçti. Eserden okuyorum, kafadan anlatma bir şey yok. 110 sene sonra Divan-ı Kebir Semerkant'tan Tebriz'e getirildi. Hazreti Osman Ali Osman radıyallahu anh okuduğu Kur'an Semerkant'tan Tebriz'e getirildi. Davut aleyhisselam'ın zırhı getirildi. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'i de getirildi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri torunu Mehmed-i Semavi Sultan-ı Divani Hazretlerine buyurdu ki: oğlum, bizim Divan-ı Kebir Şah İsmail'e geçti. Git al da gel. 80-40 çift dervişle yola koyuldu. Şah İsmail'e vardı. Yolumuz uzun olduğu için süratli gideceğim. Şah İsmail Safevi Devleti'ni kurdu. Anadolu'ya yaymak istedi. Böyle olmasına rağmen Hazreti Mevlana, oğlum Mehmet, benim kitabım zalim eline geçti, git al da gel. Şah İsmail'in eline düşen Divan-ı Kebir'i almak için Mehmet Furuni, Ali Rumi gibi 40 çift devletli müritlerle yola koyuldu. Mehmet Furuni Hazretleri Hoca Efendi, Mehmet Furuni Hazretleri, Mehmet Furuni Hazretleri, Furuni Afyon Mevlevi dergahına girerseniz en sol başta yatan Evliya Mehmet Furuni Hazretleri. Furuncu Mehmet, yok. 80 kişi İran Tebriz'e giderken yolda ekmeksizlik, açsızlık geldi. Mehmed-i Semavva Hazretleri buyuruyordu: oğlum Mehmet, gayip canibinden bize pide sun. Hu Allah, hu diyor. Mehmet Furuni Hazretleri, şuna yen denir, yen. Benimki dar, Mevlevi cübbesi geniş. Hu, hu, gayıp canibinden fırıncılık yaptığından ismi Mehmet-i Furuni oldu. İşte vahiy ile ilim olmazsa, akıl aklı salim olmazsa, cübbenin kolundan fırından pide çıkar gibi pide çıkmayı kabul edecek nakli ilim yoktur. Şu halde nakli ilimler beşeri materyalist yaptı, matematik, fizik, tıp okundu ama vahiy ilmi olmadığından, evliyanın kerameti görülmediğinden, peygamberlerin vahiy ilmi gelmediğinden 80 kişiye pide çıkardı, 80. Ya Rabbim imdat, hukukuna hududuna tecavüz olmazsa Allah'ım, emrettiği yerine getirirse vallahi kimin kolundan istesen pide çıkar. Pide demek illa fırın ekmeği değil. Gayip hazinesinden bol bol rızık çıkar. Dertlere deva çıkar. Hastalara şifa çıkar. 40 Mevlevi, 40 Bektaşi dervişiyle 80 kişi çöllere vurdu. Tebriz yanına vardılar. Şah İsmail'in canı sıkıldı. Zannetti ki Osmanlı elçileri geldi. Hayır, bir grup dervişan geldi deyince ferahladı. Ama dervişan Allah'ın azameti, velayetin kerameti, kudreti Sübhaniye'nin kılıncıyla gittiği için bin devlet gibi gitti. Yemekte malum mesele anlaşıldı. Yemekte vezir kızdı Semavi Hazretlerine, şerbetine zehir koydu. Mehmed-i Semavi Hazretlerinin şerbetine zehir. Evliyanın irfanından kork. Şerbeti kaldırdı. Zehiri koyanın niyetine mi içelim? Senin niyetine mi içeyim? Yoksa ben şifa niyetine mi içeyim? Şah İsmail çok korktu velayetin kerametinden.

herkes ne muamele ederse akıbet kendine aittir. Biz zehri içeriz şifa olur dedi. Zehri koyan vezir katloldu. Allah'ın adaleti büyüktür. Bu kerametleri görünce Cenab-ı Mevla-i Mehmed-i Semavi Hazretlerine divan-ı kebiri verdi. Şimdi geliyorum konuya. Aklı kamil adaletin hükmü için misal. Şah İsmail'in Tahmasp, Elkas, Behram, Sam isminde 4 oğlu vardı. Tahmasp veliaht idi. Şah İsmail'den sonra tahta çıkacak namzet Tahmasp. Demin yanlış söyledim, Tahmasp dedim, estağfurullah. Bu 4 oğlanın birisi Elkas. Elkas Mevlevi dervişlerinin nuraniyetine aşık oldu. Hallerine baktı, ne Tebriz'in hocasına benziyor, ne babası lanetli Şah İsmail'e benziyor. Hazreti Mehmed-i Semevva Hazretlerin eteğine yapıştı. Dedi, vallahi ben senin gölgenden ayrılmam. Beni bu zalimin elinden kurtar. Mübarek Afyon Karahisar'a Elkas'ı yolladı. Derviş Han'ın biriyle Şah İsmail'i aradı. Elkas yok. İşte aklı selim, işte adalet. Allah'ın nimetlerini gördü. Bir tarafta zahire akla göre taht, bir tarafta ahirete göre nurani bir baht var. Bahtı baktı. Mevlevi dervişleri arasında olacağını kanaat getirdi. Aradı taradı yok. Ne yapsın? Seneler geçti. Şimdi yerini bulacağım Allah razı olsun. 1512 miladide Afyon'a geldi. 1540'da Elkas'ın ismi Safi Mirza koydu. Mirza'ya değiştirdi. Allah razı olsun, tapuda da var. Afyon'da ben varıyorum. Sofi, ah beni kardeş kabul etsin. Sen Şah İsmail'in zalim bahtını bırakıp Mevlevilerinin rahmet tahtına kondur. Burada tapudunun resmi var. Sultanın divanı Mehmed-i Semavi Aba Puşpalli Çelebi arasına tapudunu kondu. 1540 senesinde vefat etti. Bitmedi daha, şimdi sıra geliyor oraya. Şah İsmail aradı taradı, oğlunu Afyon'a gönderildiğine haberler, tahkikler, incelemelerle buldu. Dünyanın altınını koydu, sağlam sadık adamlarını yolladı. Oğlu Elkas'a bir de mektup yazdı. Evet, oğlum, veliaht olarak seni tayin ediyorum. Babanı gözyaşları içinde bıraktım. Dön, dön, devletin başına seni geçireceğim. Seni Mevlevi dervişleri aldatmış. El cevap, Allah aşkına dinleyin. Ey baba, sen beni veliatlık ve gelecekte şahlık ile mi kandırmak istiyorsun? Senin gibi zalim bir şahsın veliatı bulunmaktansa sultan divani gibi manevi sultanın eşiğinde bulunmak benim için daha şereflidir. Senin dünyadaki şerefin gelip geçici, bizim şahlığımız iki cihanda ebedidir. İşte aklı selim bu. İşte nefsin yıktı, şahlığı delirdi, nefsin gazap ve şehvet kuvvetini tahrip etti, dünya cazibesi 5 kuruş etmedi. Ariflerin, iki büyük evliyanın, Mehmed-i Semavi'nin türbü kabri, babası Aba Puşçeli'nin kabri arasında iki oğlu evliyanın ortasına gömüldü.

0: Reklamlar.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Semerkant Sohbetleri.
4: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
3: Semerkant Sohbetleri.
5: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Malum olduğu üzere biz bu sohbet programında Hakan Hocam'la birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını dillendirmeye çalışıyoruz gücümüz nispetince. Son birkaç programdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden, sahabe-i kiram efendilerimizin hicretinden, İslam tarihinde gerçekleşen hicret olayından bahsediyoruz. Bahsediyoruz zira hicret basit bir mekan değiştirme, göç etme değil, kutsal İslam davasının hedefe giden yolunda bir dönüm noktasıdır. Hicret, İslam dayanışma ve kardeşliğinin ruhudur. Hicret devletin meydana çıkışıdır. İslam'ın ticari, iktisadi, zirai ve ekonomik hayata dair esasları ilk uygulamalarını hicretten sonra başlamıştır. İlk İslam çarşı pazarı bu dönemde kurulmuştur. Cemaate açık İslam mabedi, mescidi, Küba ve Mescid-i Nebi hicretle beraber ve hicretten hemen sonra bina olunmuştur. Zekat, oruç gibi ibadetler hicretten sonra farz kılınmıştır. Hicret, imanın maddeye sağladığı tarihi zaferin simgesidir adeta. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, yardan, maldan, mülkten, hatta candan vazgeçişin ibretli bir kıssasıdır. Hicrette dünyevi menfaat ile ilişkiler bertaraf edilerek kutsal dava ön plana alınmış ve kutsal gaye için fakirlik göze alınarak mal mülk terk edilmiştir. Hani hep ifade edilir ya, muhacirler Medine'ye geldiklerinde sadece tek canları ve bir de o canları içinde besleyip büyüttükleri davaları vardı. Hicret, nicret nedir? Hicret ahde vefadır. Hicret sözde doğruluktur. Dostlukta sadakattir. Dostlar dostu ensar, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve öteki muhacirleri her çeşit tehlikeye karşı savunmuşlardır. Zaten Akabe biatında da o şekilde söz vermişlerdi. Canlarından öte savunacaklarını, muhafaza edeceklerini, onu çağırıyorlar ama sözlerinin arkasında sonuna dek duracaklarını söylemişlerdi. Hatta işlerinden bir tanesi, siz bunu yaparken tüm dünyayı karşınıza alıyorsunuz, bir avuç insan. Yine de, çünkü neticesinde cennet vaat ediliyordu.
6: Demek ki hocam, yani Cenab-ı Hakk'a söz verirken, din yaşanırken, din yaşamaya söz verirken öyle eğreti bir söz kabul edilmiyor.
5: Kesinlikle.
6: Ve eğreti bir yaşantı da aslında kabul edilmiyor. Yani İslam dini böyle ucundan yaşasan da olur tarzında değil. Her şeyle.
5: Evet.
6: O söze girmek ve her şeyle yaşamak.
5: İmam Birgivi Hazretleri bu konuda bir açıklama getiriyor. La ilahe

0: ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, kelime-i tevhid getirerek, bir anlamda tasdik ederek, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğunu tasdik eden bir kimse, bu tasdikin hemen ardında hem cinsi yanında iken işleyemediği çirkin bir hareketi kendi başına kaldığında etrafındaki havaza meleklerini unutup onu daima gören, halinden haberdar, içini dışını her an bilen Mevla'yı unutup orada kendini yalnız zannedip o çirkin hareketi rahatça işleyen bir kimseye sorulur. Senin tasdikin nerede kaldı? Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen bir kimseye sorulur. Sen Muhammed Resulullah derken aleyhisselam, Allahü Teala'nın bütün Kur'an'daki emirlerini ve yasaklarını da kabul ettin, tasdik ettin. Senin tasdikin nerede kaldı diye insana sorulur. Yine, onun için tasdik etmeli.
1: Hocam buna bir örnek olarak da mesela Musa aleyhisselama iman eden gençleri de misal olarak verebiliriz. Firavun'un zulmüne rağmen, onun zorbalığına rağmen, en ağır işkenceleri hiç gözünü kırpmadan yapmasına rağmen Musa aleyhisselama o iman eden gençler iman ettiler. Firavun onları tehdit etti. Dedi ben sizi astıracağım dedi. Sizi perişan edeceğim. Siz nasıl iman edersiniz? Benden izin almadan nasıl Rabbinizi değiştirirsiniz? Sümme haşa. Böyle söyledi. O gençler yine sen ne kadar bizi tehdit etsen, ne kadar korkutsan da, sen bize ne yapsan da biz yine o Musa'ya aleyhisselam ve onun Rabbine iman edeceğiz dediler. İşte evet. Yani ahit böyle olur. Sadakat böyle olur. Yaşantı böyle olur. Yine Peygamber aleyhisselatü vesselam geçmiş ümmetlerden de haber veriyor. Mesela ashab-ı kiram efendilerimiz daha Mekke-i Mükerreme'de hicretten önce tabii bir insan olarak haliyle çok bunaldılar müşriklerin işkencelerinden. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bir anlamda yani durumlarından yakınınca Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara buyurdu. Siz acele ediyorsunuz. Sizden önceki ümmetler sırf imanlarından dolayı ne işkenceler çektiler.
0: Evet.
1: Hatta şunu da misal olarak veriyor. Onlardan biri başına kadar bütün vücudu toprağın içerisine gömülürdü. Toprağın dışında tek başı kalırdı. İki kişi gelirdi başına, demir bir testere alıp başını ortadan ikiye yararlardı da o yine imanından dönmezdi. Yine bir kısmı da onların etleri, derileri demir taraklarla taranırdı. Derileri paramparça edilirdi de yine imanlarından dönmezdi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları misal olarak veriyor. Tabi bunun daha örnekleri çok.
0: Hicret ettikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz Medine'nin havasına suyuna alışamıyorlar. Hastalanıp rahatsızlanıyorlar. Geri dönmemek için hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ziyarete geliyor. Hani tekrardan Mekke'ye sıhhattir. Hani insanın sıhhati gibi olmaz. Her şey bir tarafa, sıhhat bir tarafa. Tekrardan Mekke'ye dönebilirler mi acaba düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir düşünce hasıl olmasın onların gönüllerinde diyerek geliyor onları ziyarete. Hatta diyorlar ki ya Resulallah, Mevla benim ayaklarımı tekrar geriye döndürmemesi için bana dua et. Yani onlar davalarında samimiydiler. Onlar sadıktılar. Öyle içten bağlıydılar ki onlar, öyle içten bağlıydılar ki Ensar ile Muhacir öyle bir kardeşlik sergilemişler ki aslen Mekkeli olmayan Selman-ı Farisi Hazretlerini dahi öyle bir zevatı her iki taraf kendilerinden sayarak bağrılarına basmışlardır adeta.
1: Yani İran'dan kopup
0: evet,
1: gelip
0: evet,
1: iman
0: eden. Farisi olarak evet. Hicret isardır hocam. Kardeşini kendi ihtiyaçlı olsa dahi kendisine tercih ediştir. Ensar efendilerimiz böyle yapmışlar. Kendi ihtiyaçlarını gidermeyi bir yana bırakıp Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermişler. Bu hususta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin rivayetinde yokluktan dolayı perişan olmuş bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek ey Allah'ın Resulü ben açım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şeyler göndermesini istedi. Fakat müminlerin annesi seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok. Diğer hanım

0: akrabalarına, onlara haber saldı. Onlar da aynı durumda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram efendilerimize dönerek bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister diye sordu. Ensardan bir adam kalktı ve ben misafir ederim ya Resulallah dedi. Evine götürdü. Eşine işte bu Allah Resulü'nün misafiridir. Ona eksik bir şey bırakmadan ikram edelim dedi. Yazık. Eşi evde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok. Adam bu sefer diyor ki öyleyse kalk çocukları oyalayarak hiçbir şey yedirmeden uyut. Sonra kandili yak. Misafir yemeye başlayınca sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak ışığı söndür. Sonra misafirin karnı doyuncaya kadar yemesi için biz de ağızlarımızı yemek yiyormuş gibi şapırdatmaya başlayacağız. Elimizi sofraya götürüp getireceğiz. Hani kaşıklayıp yiyormuşçasına. Bunun üzerine eşi kalktı ve çocukları hiçbir şey yedirmeden onları oyalayıp uyuttu. Lambayı yaktı, sonra kalktı yemeği hazırladı. Misafir yemeye başlayınca kadın kocasının dediği gibi kalkıp lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak lambayı söndürüverdi. Ev sahibi karı koca her ikisi ağzını yemek yiyormuşçasına kımıldatıyor. Elini sofraya götürüp getiriyor. Misafir ise hiçbir şeyin farkında değil. Böylece misafirin karnı doyuyor. Onlar da tabii yiyecek başka bir şey yok. Aç kalıyorlar. Ve o açlıklarını gizleyerek sabahlıyorlar. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaza durdular. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam ev sahibini görünce tebessüm etti. Ve bakın nasıl buyuruyor. Allah Teala sizin misafirinize karşı takındığınız bu tavırdan memnun oldu. Allah Teala onlar hakkında kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Ayeti cellesini nazil buyuruyor. Allahü Teala'nın kulundan bir an razı olması dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşini kendine tercih edebilir. İhsardı hicret. Yine Sevir mağarasında daha önce de işlemiş olduğumuz üzere Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin tavrı. Öne geçiyor, ardında kalıyor. O mağaraya yaklaştıklarında önce ben gireyim ya Resulallah diyor. Onun için hicret edeptir. Hicret hassasiyettir. Nezaket ve ince duyguların adeta lif lif örülüşüdür diye tabir edilir. Hocam dilerseniz Ashab-ı Güzin efendilerimizin Hazreti Ali Keramallahu Veçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yatağına yatırmıştı, yerine bırakmıştı. Yanındaki emanetlerini vermek için geride kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişme hadisesini isterseniz oradan devam edelim.
1: Evet hocam, bu bahsetmiş olduğunuz mevzu Hazreti Ali Efendimizin ve diğer sahabe efendilerimizin hicretlerinde de gerçekten bizim için alınacak çok dersler var, çok ibretler var. Önce bu olayları, hadiseleri zikredelim, analım. Sonra oradan ne gibi dersler çıkarırız, onu beraberce inşallah mütalaa edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirttiğiniz gibi Kureyş müşriklerinin kendisine emanet olarak bırakmış olduğu şeyleri sahiplerine iade edinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de kalmasını Hazreti Ali radıyallahu anh'a bizzat emretmişti. Hazreti Ali Efendimiz de bu iş için Mekke-i Mükerreme'de 3 gün 3 gece kaldı. Yani Efendimizin hicretinden sonra.
0: Yaşı da genç, 20 25 26 yaşlarında.
1: Tabii genç, daha evet. Çok genç yaşta. Mekke vadisinde dikilerek ilan etti. Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam yanında kimin bir emaneti varsa gelsin, ona emanetini teslim edeceğim diye seslendi ve emanetleri sahiplerine dağıttı. Peygamber Efendimizin verdiği bu vazifeyi de yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Geceleri yürüdü, gündüzleri gizlendi.

0: Çünkü yolda tehlike var. İnsanlar müsaade etmek istemiyorlar. Sahabe efendilerimiz Medine-i Münevvere'ye gitsin. Çünkü Mekke müşrikleri biliyorlar ki Medine-i Münevvere'ye giderlerse orada kuvvet bulurlar. Medinelilerin de yardımıyla güçlenirler. Buna engel olmak için.
1: Bir de kervan yolları üzerinde. Tabii. Kervanlarına saldırıp işte el koyarlar vesaire korkuları var.
0: Onun için geceleri yolandı, gündüzleri gizlendi, dinlendi. Rebiülevvel ayının ortalarına doğru Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldiği zaman Hazreti Ali Kerramallahu Veçe'nin ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmıştı ve kanıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın geldiğini işitince "Ali'yi bana çağırın" buyurdu. Sahabeler "Ya Resulallah, yürümeye takati yok" dediler. Yani öyle yorulmuş, ayakları öyle kabarmış, öyle yarılmış, öyle ızdırabı var ki ancak Kuba'ya kadar ulaşabilmiş ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın saadetli huzuruna, onun yanına çıkmaya artık takati dermanı kalmamış. Bitmiş yani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen kalktı, Hazreti Ali'nin yanına vardı. Halini görünce Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahmet ve şefkatinden ağladı. Hazreti Ali Efendimiz'i kucakladı. Ayaklarının altını eliyle sığadı. İyileşmesi için Cenab-ı Allah'a dua etti. Böylece Hazreti Ali Keramallahu Veçe'nin hiçbir ızdırabı kalmadı. Allah'ın izniyle şifa buldu. İşte burada çok şey görüyoruz, çok şey hissediyoruz. Onlardan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla olan diyaloğunda bile edebe dikkat etmesi. Demek ki bir insan en ağır şartlarda bile, en zor durumda bile hani zıvanadan çıkmayacak. Edebini bilecek. Ne söylediğini bilecek. Eliyle ne yaptığını bilecek. Yani hayat içerisinde insan bazen anlaşamadığı insanlarla veyahut da arasında düşmanlık olacak derecede, ileri seviyede olan bir takım tatsız hadiselerde bile edebini koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli. Evet, karşıdakiyle insan anlaşamayabilir, belki uyuşamayabilir, aynı fikirde, aynı yolda, aynı doğrultuda olmayabilir ama onun da edebi var. İşte Efendimizin ardında onu öldürmek isteyen caniler, gözü dönmüş insanlar, sadece Efendimizin şahsına değil, İslam davasına düşman olan nice insanlar olmasına rağmen ama burada bir edep var. Onların emanetleri Efendimizin yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ki sen bunların emanetlerini ver. Bu da çok tehlikelidir aslında. Yani Hazreti Ali Efendimiz için, Efendimizin bu iş için görevlendirilmesinin ucunda ölüm de var. Yani onlar biz istemiyoruz, ne emanetiymiş deyip Hazreti Ali Efendimiz'e kızıp onu orada şehit de edebilirlerdi. Efendimizin yatağına bırakması da yine zahiren çok tehlikeli bir şeydir. Kendi yerine yatağına bırakıyor. Yani bunun ucunda ölüm de var. Selametle belki dönememe durumu da var. İşte bu yolculukta olduğu gibi gündüzleri gizlenmesi, geceleri yol alması. Bak, demek ki ne kadar ızdırap çekmiş, karnı acıkmış, açlık var. Böyle rahat bir yolculuk yapmıyor. Ayakları şişiyor, patlıyor, kanıyor, çatlıyor. Kuba'ya gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna dahi varamayacak derecede rahatsızlanıyor. Demek ki çok sıkıntılarla bu yolculuk yapıldı ve bu yolculukta ölüm göze alınmış oldu.
1: Evet.
0: İşte bütün bu durumlarda edebi, terbiyeyi, ahlakı muhafaza etmek. Yine Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kuba'da gece yarısında bir adamın gelip kocasız Müslüman bir kadının kapısını çaldığını, dışarı çıktığı zaman ona bir şeyler verdiğini görmüştüm. Bu işten şüphelendim diyor. Ve giderek o kadına, ey Allah'ın kulu, kimdir bu adam ki her gece geliyor senin kapını çalıyor? Sen onun yanına çıkınca o sana ne olduğunu anlayamadığın bir şeyler veriyor. Halbuki sen kocasız Müslüman bir kadınsın. Bu ne iş? Dedim. Kadın bana, o Sehil bin Hüneyf'tir. Benim kimsesiz bir kadın olduğumu bildiği için gece olunca kavmine ait putlara musallat olur

0: Onlardan birisini kırar da yakayım diye odununu bana getirir dedi.
1: Subhanallah.
0: Bu da Hazreti Ali Efendimizin Kuba'da ki kaldığı zamanda yaşadığı olaylardan birisi.
1: İşte şimdi burada günümüzün, asrımızın hastalığı konumunda olmuş artık. Suizan hadisesi var ya, suizan, kötü zanda bulunma. Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an'da kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Çokça zannetmekten sakının. Zira bazı zanlar var ki günahtır, insanı günaha düşürür. Burada dışarıdan gördüğüyle beraber zanda kapılmadı. İçinde böyle bir kötü düşünce beslemedi. Ne yaptı? Aslını araştırdı, öğrendi. Böyle bir zamanda insanlar arasında husume sokmak için kötü bir zan ile yola çıkarak insanlar arasına laf götürüp getiriyor insanlar. Demek ki insan birilerinin yanlışını gördüğünde, yanlış gibi zahirde, görünüşte yanlış gibi görünen bir hadiseyi direkt olarak kendi içinde yorumlayıp ona göre tavır takınmayacak. Suizandan sakınacak. Bu konuyla alakalı bir misal var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından bu konuyla devam edelim inşallah.

0: aranın ardından tekrar birlikteyiz. Suizanla alakalı Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimizin zahirde gördüğünü suizan ile yorumlamayıp gidip sormasından bahsediyorduk. Suizan çok çirkin. İnsan sakınmalı, uzak durmalı. Görmüş olduğu hadiseleri hep hüsnü zan ile yorumlamalı. Ona göre hareket etmeli ki elinden, dilinden insanlara selamet bulsun. Bu konuyla alakalı ilimle meşgul olan bir zat, hem de bir gece vakti, bir meyhane, yani insanların içki içtiği böyle bir işletmeye, oranın sahibiyle görüşme adına, oranın sahibiyle görüşmek zorunda kalıyor. Bir anlaşma, bir alacak verecek meselesinden dolayı oraya girmek durumunda kalıyor. İşlerini görüyorlar, çıkıyorlar. Şimdi bakıldığında dışarıdan bir kimse, onu tanıyan bir kimse görse, gecenin bir saatinde bu adamın burada ne işi ola ki? Gidip sormaya yeltenmez. Sorup öğrenmeye yeltenmez. Direkt olarak hemen karalama yoluna gider. Hemen suizan ile beraber fitne alır başını büyür gider. Onun için onun oradaki işi oranın sahibiyle, o fısku fücurla hiç alakası yok. Ama dışarıdan göründüğü zaman insanlar bu hadiseyi suizan ile yaklaştıklarında çok büyük bir yanlışa giderler ki hem onun günahına girerler hem de hesabını veremeyecekleri bir yükün altına girmiş olurlar.
1: Hocam dikkat edilirse özellikle dinimizde bu haya konusu çok hassastır. Ve bir insanın bir günahı, bir çirkini, bir yanlış işi, yani hayaya muhalif, zıt yönde bir şeyi yapması konusunda çok kesin delile ulaşmadan zannetmeyle dinimizce bir hüküm ona verilmez.
0: Kesinlikle hiçbir bağlayıcılığı yani, yoktur zannın.
1: Bu konuda dinimizin yani delil konusunda en çok delil istediği ve hassas olduğu konu bu haya konularıdır. Evet. Şimdi mesela bazen bir takım erkekler eşlerinden şüphelendiklerini işte ifade ediyorlar. Yani şüphe ayrı bir şeydir ama bunu yapıyor, bunu yaptı dememek lazım. Çünkü onun arkasında ne olduğu bilinmez. Belki gerçekten öyle bir şey yoktur. Onun için çok iyi bilmeden, çok kesin bir şekilde delile ulaşmadan zannederek, hissederek veyahut da öyle düşünerek, öyle olduğunu tahmin ederek bu özellikle haya konularında yol gidilmez. Bu nice yanlış anlamalara vesile olur. Nice insanların yuvaları yıkılır. Halbuki işin hakikatinde ise böyle bir yanlış belki yoktur.
0: Yani Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimizin yaptığı gibi sorup öğrenmeli.
1: Hocam aradan önceki ilk bölümde bahsederken İsar demiştiniz. İsar bölümünü bahsedince hani sahabe efendimize bir gece misafir olduğu oluyor ama ev sahibinin sadece misafire yetecek kadar erzakları var, yiyecekleri var. O doysun diye kendileri hem aç kalıyorlar hem de aç kaldıklarını da belli etmiyorlar. Bu misali anlatırken aklıma geldi. İşte muhacir efendilerimizin ahlakı genel olarak baktığımızda onlar her şeylerini terk etmişler. Her şeylerini bırakmışlar. Her şeylerini vermişler. Medineli sahabe efendilerimize baktığımızda onlar da her şeyleriyle kucak açmışlar. Yani bir tarafta her şeyini terk edip bırakan, bir tarafta da her şeyiyle her şeyini terk edene kucak açan insanlar. Demek ki her şeyini verene ve her şeyle kucak açana Allahü Teala'nın lütfu çok büyük. Evet. İşte muhacir efendilerimizin faziletinin çok büyük oluşu bundan. Her şeylerini terk ettikleri için Medine

0: Ensar'ın da faziletinin çok büyük oluşu yine bundan, yani her şeyleriyle kucak açtıkları için. Bu konuda bir misal var, onu anlatmak istiyorum. Süheyb bin Sinan Hazretlerinin hicreti, Kuba'ya gelişi, hı hı, hadisesi bu konuda güzel bir örnek. Bir insan her şeyini nasıl bırakıyor? Onun yaşadığı hadise, bütün sahabe efendilerimizin durumu hep aynı aslında. Yine Mekke-i Mükerreme'de Allah yolunda işkencelere uğratılan kimsesiz Müslümanlardan biri de Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'tı. Hazreti Ali keramallahu veçe efendimizden sonra Medine Münevvere'ye hicret etmek maksadıyla Mekke'den yola çıkınca Mekkelilerden bazıları arkasından yetiştiler. Baktılar ki Süheyb bin Sinan Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Evet. Hemen arkasından yetiştiler ve engel olmaya çalıştılar. Sen buraya fakir, hakir biri olarak geldin. Yanımızda erişemeyeceğin kadar bol servetlere eriştin. Sonra da kendinle birlikte servetini de alıp gitmek istiyorsun ha? Vallahi bu iş olmaz dediler. Yani sen burada bu kadar zenginliğe, bu kadar mala burada sahip oldun. Şimdi bunları al git, biz seni bırakmayız. Buna engel oluruz dediler. Hazreti Süheyb hemen bineğinden indi. Ok çantasındaki okları çıkardı. Bu arada şunu ifade edeyim. Hazreti Süheyb çok keskin nişancıymış. Yani oku aldı mı hedefe şaşırmadan vururmuş. Yani böyle olduğunu da Mekkeliler de biliyorlar. Hemen ok çantasındaki okları çıkardı ve ey Kureyş cemaati dedi. İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Vallahi yanımda bulunan ok çantamdaki okların hepsini size atarım. Sonra da kılıcımı çekerim. Bunlardan birisi elimde bulunduğu müddetçe sizi kendime yaklaştırmam. Ancak bunlar elimden çıktıktan sonra okların biter, kılıcın da kırılırsa ondan sonra ancak bana ulaşabilirsiniz. O zamana kadar da sizin çoğunuzu öldürürüm. Şimdi size servetimin yerini göstersem, onu size bıraksam, yolumu açar, beni serbest bırakır mısınız? Hani onlar dediler ya, sen bu kadar mala sahip oldun, şimdi nereye gidiyorsun? Baktı ki o ona engel oluyor. Dedi, servetimi hep size bıraksam ve malımın yerini göstersem beni serbest bırakır mısınız? Müşrikler evet dediler. Çünkü onların derdi maldı. O mal derdinden, dünya derdinden Efendimiz'i tasdik etmediler. Yoksa Efendimiz'in ahlakı, peygamberliği anlaşılmayacak kadar karmaşık bir şey değildi. Çok açıktı. Hazreti Süheyb servetini onlara bıraktı. Dedi, servetim sizin olsun. Falan yerdedir. Hepsini size bırakıyorum. Ve yoluna devam etti. Rebiülevvel ayının ortalarında Kuba'ya gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kavuştu. O sırada Efendimiz'in yanında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bulunuyorlardı. Önlerinde de Gülsüm bin Hidm'in getirdiği hurma cinsinden bir yiyecek vardı. Üzerinde yaş ve olgun hurmaları bulunan taze yapraklı salkım halinde hurmalar duruyordu. Gerçekte de taze hurma çok da lezzetli olur. Buralara, yani Türkiye'ye, İstanbul'a pek gelmez ama Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gidenler eğer mevsimindeyse bunu tadabilirler. Süheyb bin Sinan'ın yolda gözleri çok ağrımıştı. Karnı da son derece acıkmıştı. Hani tabii burada anlatırken işte siyer kitaplarımızda da işte Mekke-i Mükerreme'den çıktı, işte falan zaman Medine-i Münevvere'ye ulaştı diyor. Bu kadar anlatıyor ama o arada neler yaşadı, ne acılar çekti. Acı satırla anlatılmaz ki. İşte çok acı çekti, bu kadar diyebilirsin.
1: Evet.
0: Ama o acı ne kadar ona ızdırap vermiş. Belki nice zaman korktu, belki hayvandan korktu, belki yalnızlıktan korktu. Yani o acıyı, o korkuyu anlatamıyoruz ama onu hissetmek lazım. Bak diyor, gözleri çok ağrımıştı. Niye ağrıdı ki? Demek ki ne kadar ızdırap çekti, nice sıkıntılar çekti ki gözleri ağrıdı, karnı da son derece acıkmıştı. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelince hemen hurmalara doğru yönelmeye başladı. Çünkü açlık çok zor bir şeydir. Susuzluk çok zordur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'i görüyor musun? Hem gözü ağrıyor hem de yaş hurma yiyor. Deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Süheyb'e, yani bir anlamda takıldı. Hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma yiyorsun ha? Buyurunca Hazreti Süheyb, ya Resulallah, ben onu gözümün ağrıyor.

0: Arımayan tarafıyla yiyorum buyurdu. Böyle bir latife de oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Süheyb bin Sinan radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam.
1: Hocam oraya geçmeden önce bir ayrıntı takıldı ki.
0: Buyurun hocam.
1: Hani onca sıkıntıya rağmen, onca acının ardından Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna varmak, o huzura ulaşmak bütün hepsini unutturuyor ona, değil mi?
0: Tabii.
1: Latife yapabilecek kadar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ona bir latife ile yaklaşması ona bütün acılarını unutturuyor.
0: Yani bir insan Peygamber aleyhissalatü vesselamın uğruna işkence çekiyor. Onun uğruna acılara katlanıyor ve artık o peygambere ulaşıyor. O tehlikelerden kurtuluyor. Bu insana çok müthiş bir sevinç verir. Çok müthiş bir rahatlık verir.
1: Evet.
0: Ve mesela bir insanın hani iftar vaktindeki sevinci gibi. Yani bir insan gün içerisinde mesela karnı çok acıkır. Sonra sofra başına oturur, o açlığını giderir. Bu da insana bir huzur verir ama iftar vaktindeki huzur, yani açlığı gidermenin verdiği bir huzurluğun ötesinde bambaşka bir sevinçtir. Orada ilahi bir huzur vardır. İftar sofrasında bekleyip ezan-ı Muhammediyelerin okunmasını beklemek, yani kaç dakika kaldı, 3 dakika, 5 dakika, ha vakit yaklaşıyor, ha ezanlar okunmaya başladı. Bu apayrı bir sevinçtir. Manevi evet. Lütufların sevinci daha bir başkadır. Burada da Efendimizin aleyhissalatü vesselamın huzuruna girmekle hem zahiri tehlikelerden korunduğu gibi hem de Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli meclisinde bulunmak, onun sofrasında olmak, onun sofrasından bir lokma yiyebilmek, yani tabi bize nasip olmadı ama Allah-u Teala onlara nasip etti bu lütfu. Biz de onların hatıralarını yad ederek inşallah bereketleniyoruz. Hazreti Süheyb bin Sinan diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam beni görünce Ebu Yahya satış karlı çıktı. Ebu Yahya satış karlı çıktı. Ebu Yahya satış karlı çıktı buyurdu. Herhalde bunu sana Cebrail aleyhisselamdan başkası haber vermemiştir dedim. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam o Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın, Süheyb bin Sinan'ın, yani satışı nedir? Malını, mülkünü, her şeyini Mekkelilere verdi de imanını kurtardı ya, işte o manevi bir ticarettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona işaretle satış karlı oldu buyuruyor.
1: Evet. Ashab-ı kiram efendilerimiz bunca zorluğa katlanmışlar. Mallarını, mülklerini hiç gözünü kırpmadan vermişler. Onca sıkıntıyla hicret etmişler ama şöyle bir baktığımızda onlar hakkında inen ayetlere, Allah-u Teala'nın onlar hakkındaki buyruklarına şöyle bir baktığımızda, hicretin faziletini ve muhacir efendilerimizin ulaşmış olduğu o üstünlükleri insan biraz daha böyle anlamaya çalışıyor. Tövbe suresinde iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük mükafat vardır. Allah-u Teala onları müjdeliyor. Cennet ile müjdeliyor. Orada ebedi kalacaklarını müjdeliyor. Allah katında mükafat vardır. Yine bir diğer ayeti cellede Ali İmran suresinde hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolunda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Yemin olsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. Onlar, ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah-u Teala cümlesinden razı olsun, hicretle öyle mevkiler elde etmişler ki, fazilet ve üstünlükleriyle birbirleri arasında dahi münazaa ettikleri olmuştur. Yine böyle bir hadise, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Esma binti Üneys radıyallahu anha annemiz ile aralarında böyle bir münazaa oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bir defasında Hazreti Esma radıyallahu anha annemizi, biz hicret meselesinde sizden öndeyiz

0: Ve bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde sizden daha faziletliyiz demişti. Hazreti Esma radıyallahu anh annemiz de bunun aksini iddia ederek kendilerinin Habeşistan'a hicret edenler olarak, çünkü onlar ilk Habeşistan'a hicret ediyorlar, ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Habeşistan muhacirlerinin daha önde ve daha faziletli olduklarını ileri sürdü. Böyle bir münakaşaya giriştiler. Bu münazaa ilerleyince meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlaşmazlığı Hazreti Esma radıyallahu anh'a lehine çözüyor. Bakın, sizden sadece bir hicret Mekke'den Medine'ye yapan birisi benim nazarımda iki hicret, yani Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan da Medine'ye yapan, böylelikle iki hicret yapan birisinden daha faziletli olamaz buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Sizden bir hicret yapan, yani Mekke'den Medine'ye gelen, benim nezdimde iki hicret yapan, yani önce Habeşistan'a ardından Medine'ye hicret edenden faziletli olamaz benim nezdimde buyurdu. Bu cevabı alınca oradaki Habeşistan muhacirleri kendi aralarında büyük bir mutluluğa, sevince boğuluyorlar. Ve diyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek sözleri bizler için dünyanın her şeyinden daha sevgili, daha üstündür. Bizler için bundan daha kıymetli ve daha faziletli bir şey olamaz diye sevinçlerini ifade ediyorlar.
1: Evet. Hazreti Osman Efendimizin hicretini Hazreti Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Ailesiyle birlikte Allah yolunda ilk hicret eden Hazreti Osman bin Affan'dır radıyallahu anh. Ben Nadir bin Enes'ten duydum. O da babası Enes'ten şöyle nakletti. Hazreti Osman bin Affan ile hanımı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kerimesi, kıymetli kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anha Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendilerinden haber alamayınca sokağa çıkıyor, haberlerini bekliyordu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir baba olarak hem kızını hem de damadını merak ediyor. Tabi şimdiki gibi değil. Yani ulaşım, iletişim mümkün değil. Ancak birisi oradan gelirse haber alabiliyorlar. Ve yine ifade ettiğimiz gibi yolda her şey olabilir. Yolda karşılarına bir eşkıya çıkabilir, onları soyabilir, belki öldürebilir, belki onların bir düşmanı onları tenha bir yerde kıstırabilir. Gidiyor, acaba ulaştı mı, acaba geri dönebilecek mi, sağ salim vardılar mı? Şimdi biz bile çoluk çocuğumuzu bir yere göndersek.
0: Evet, onu diyecektim. Yani bugünün şartlarında bile aman vardın mı beni ara. Yani gidiyor, uçakla gidiyor, otobüsle gidiyor, eşkıyası yok, yol keseni yok, telefon her şeyi var.
1: Son derece emniyetli.
0: Evet.
1: Ama acaba vardı mı, acaba ulaştı mı? Hatta bugün, yolda gidene kadar neredesin, şimdi nereye ulaştın? Yani insan merak ediyor bir insan olarak.
0: Kaldı ki bunların hiçbirinin olmadığı, tam aksine tehlikelerle dolu bir zamanda, devirde Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem nasıl de, merak ediyor?
1: Hem de merak eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merak edilen de kızı ve damadı. Yani merak eden ve merak edilen de burada farklı. Bizim gibi de değil yani.
0: Evet.
1: Ve onların başına bir sıkıntının gelmesi de bizim başımıza bir sıkıntı gelmesine de benzemez. Çünkü onlar o an dini temsil ediyorlar. Onların başına bir şey gelirse Müslümanların sayısı azalıyor. O gün sayı da önemli. Hı hı. Nüfuz önemli. Nüfuzları azalıyor. Ve böyle haber beklerken bir gün Kureyşli bir kadın, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam dedi. Damadını gördüm. Hanımı da yanındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam durumları nasıldı diye sorunca cevaben Kureyşli kadın dedi ki hanımını yürüyemeyecek derecede zayıf olan şu cılız hayvanlar gibi bir eşeğe bindirmiş, kendisi de eşeğe yediriyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Cenab-ı Hak ikisinin de refiki olsun, yani yardımcısı olsun. Osman Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret edendir.
0: Evet.
1: Buyurdu ve Hazreti Osman'la kızının Hazreti Rukiye annemizin selamette olduğunu duyunca da bir anlamda sevinmiş oldu.

Kısa bir aramız var hocam. Kısa bir aranın ardından da yine Ebu Seleme ile Ümmü Seleme radıyallahu anhuma efendilerimizin hicretlerinden ve o yolda çektikleri sıkıntılardan inşallah bahsedeceğiz.

Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ebu Seleme radıyallahu anh'la Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hicretlerinden bahsediyorduk. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Diyor ki kocam Ebu Seleme Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verince devesinin sırtına yüklerini yükledi ve beni bindirdi. Oğlum Seleme'yi de kucağıma verdi. Devenin yularını çekmeye başladı. Yani bir hicret hazırlığı içerisine girdiler. Toparlandılar. Medine-i Münevvere'ye devam edecekler. Beni Muğire erkekleri onu görünce önüne dikildiler. Beni Muğire de Ümmü Seleme annemizin akrabaları yani. Dedi ki kendin için bizi dinlemedin. Ebu Seleme'ye diyorlar kocasına yani. Kendin için bizi dinlemedin. Şu kızımızı nereye götürüyorsun? Başka diğerlere götürmene izin mi vereceğiz zannediyorsun? Dediler ve devenin yularını elinden çektiler. Beni kendisinden alıkoydular. Dediler biz seni bırakmayız, kocanla gidemezsin. Kocan gitsin, seni bırakmıyoruz. Kocam Ebu Seleme'nin kabilesi olan Abdül Esed oğulları bunu duyunca onlar da geldiler. Kızdılar ve vallahi biz oğlumuzun oğlunu onlara bırakmayız diyerek oğlum Seleme'yi de elimden almak istediler. Kocasının akrabaları da oğlunu almak istiyor. Ve bu çekiştirme sırasında çocuğun

kolu çıktı, dedi. Neticede kocamın tarafı da çocuğumuzu götürdü. Bizimkiler de beni bırakmadılar. Kocam Ebu Seleme tek başına Medine-i Münevvere'ye gitti. Kadını karısının akrabaları aldı. Oğlunu da Ebu Seleme'nin kendi akrabaları götürdü. Biri bir tarafta, biri bir tarafta Ebu Seleme radıyallahu anh Medine yolunda. Ben hem kocamdan hem oğlumdan ayrı düşmüştüm. Bunun ızdırabı içimdeydi. Her gün kuşluk vakti dışarı çıkıyordum. Ebtah denilen mevkiye doğru gidiyor, orada oturuyor, burada akşama kadar ağlıyordum. Hani bir hicret edememenin sıkıntısı var. İman etmişler, imanlarını yaşayamıyorlar. Bir de ailesinden ayrılmanın sıkıntısı var. Bir insan olarak, bir kadın olarak çok zor bir durum. Bu hal bir sene devam etti. Bir sene boyunca bir annemiz sabahtan akşama kadar o acıyla ağlaması, demek ki ne kadar ızdırabı büyük ki. Nihayet bir gün amcalarımdan biri benim yanıma geldi. Benim halimi görünce bana acıdı. Beni Mughire'ye şöyle dedi. Şu zavallı kadının çıkıp gitmesine müsaade edin. Onu kocasıyla yavrusundan ayırdınız. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Kadın bu kadar perişan halde. Bunun üzerine bana da dilersen kocanın yanına gidebilirsin dediler. Onlar bana izin verince Abdülesed oğulları da oğlumu iade ettiler. Geri getirdiler. Hemen devemi hazırladım. Oğlumu kucağıma aldım. Medine'ye kocama gitmek üzere yola çıktım. Yanımda hiç kimse yoktu. Bir kadın ve kucağında oğlu. Tenim mevkiine vardığımda Abdüddar biraderi Osman bin Talha bin Ebi Talha'ya rastladım. O, nereye gidiyorsun? Ebu Ümeyye kızı dedi. Ben Medine'ye kocamın yanına gidiyorum deyince yanında kimse yok mu dedi. Allah ve şu yavrucuğumdan başka kimsem yok dedim. Sen yalnız bırakılmamalısın dedi. Sonra devemin yularını tuttu, hızlı hızlı yürümeye başladı. Vallahi ondan daha Ali Cenab bir Arap'la arkadaş olmamıştım. Bir konak mahalline vardığımızda o deveyi çöktürüyor, yanımdan uzaklaşıyor, ileriye doğru gidiyordu. Ben deveden inip devenin yanından uzaklaşınca geliyor, deveyi ağaca bağlıyordu. Yani iffete de son derece dikkat ediyordu. Sonra da deveyi bağladığı yerden o uzaklaşıp gidiyordu. Ben de varıp ağacın altında yatıyordum, dinleniyordum. Hareket zamanı yaklaşınca devemin yanına geliyor, hazırlıyor, sonra geri çekiliyor ve bana "Haydi sen bin" diyordu. Ben binip iyice yerleşince deveyi yularından tutuyor ve çekmeye başlıyordu. Medine-i Münevvere'ye varıncaya kadar her konak mahallinde bu şekilde davrandı. Son derece iffete ve edebe dikkat ederek. Halbuki Müslüman da değildi daha o. Kuba'da Amr bin Avf oğulları köyünü görünce "Kocan bu köydedir" dedi. Beni Allah'ın lütfuyla köye soktu. Sonra kendisi Mekke-i Mükerreme'ye geri döndü. Ümmü Seleme her zaman şöyle söylerdi. İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinden daha büyük musibetlere uğrayan bir hane halkı bilmiyorum. Osman bin Talha'dan da daha âli cenab bir arkadaş görmedim dedi. Bu Osman bin Talha bin Ebi Talha el-Aberi radıyallahu anh Hudeybiye sulhünden sonra İslam dinine girdi. Halid bin Velid radıyallahu anh'la birlikte Medine-i Münevvere'ye de hicret etti. İşte bu yolculuklarda çekilen ızdıraplar, çekilen sıkıntılar. Bugün bakıyoruz, biz de dinimiz için fedakarlık yapmamız gerekir. Yani fedakarlık yapmadan, saadatlar, Allah dostları öyle buyuruyor, keyif değil. Bu iş keyifli olmaz. Eğer ben hep keyfime göre bakayım, keyfime göre gideyim, hep midemin istediğine göre, uykumun istediğine göre gideyim derse insan, bir fedakarlık yapmadan, bir gayret, bir mücadele göstermeden bu davada lütfa nail olamaz. İşte Rabbimizin lütfa nail olduğu ve öyle lütfa nail olmuşlar ki

0: Onların bereketinden biz bugün hala istifade ediyoruz. Hala örnek alıyoruz. Bir insan da davası için, dini için böyle ucundan tutturarak ucundan yaşamamalı. Bu davayı sevmeli, İslam'ı sevmeli, ona canı gönülden gayret verip iyi yaşamalı ve dini için gereken fedakarlıktan da kaçınmaması gerekir.
1: Yani onlar mallarıyla, canlarıyla onca sıkıntılara katlanmışlar. Aileleri parçalanmış, hasret çekmişler. Evlat acısı bir yerde, eşinin acısı bir yerde. Böyle olduğu halde yine de davalarından kimse onları vazgeçirememiş. Sabırla, mücadeleyle beraber muzaffer olmuşlar. Yani bizler belki evlat acısı çekmiyoruz. Biz yuvamız da dağılmıyor. Böyle olduğu halde biraz olsun bizim de gayret göstermemiz haktır, yeridir.
0: Hocam bakın, bizim de ailelerimiz var. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Yani biz eşimiz, çocuğumuz bir yere gideceği zaman hemen aklımız onlarda kalıyor. Acaba ne oldu? Ne halde? Ne yaptı? Yani burada ise ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde ailece bu ızdırabı. Yani bir insanın bir kendi başına bir ızdırap yaşaması ayrı bir şey. Bir de onu ailesiyle beraber yaşaması çok daha farklı bir şey. İnsan der ki ya benim başıma ne geliyorsa gelsin, ben katlanırım abi, bir şey olmaz. İnsan susuz kalır, aç kalır, biri onun canını sıkar. Ama bir de konu aile olduğu zaman, insanın ailesine bir sıkıntı dokunduğu zaman bu insanı çok daha fazla üzer.
1: Yine bayan sahabi annelerimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemizin hicreti de, onu da zikredelim inşallah. Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Hicret etmek üzere hazırlandığım bir sırada Utbe kızı Hint benimle karşılaşınca, Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın yanına gidecekmişsin dedi. Böyle bir şey yok dedimse de Hint, amca kızı gizleme. Niye ihtiyacın varsa bana söyle. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Benden bir şey saklama. Erkekler arasındaki düşmanlık kadınlar arasında girmemeli dedi. Vallahi o bunları içten söylüyordu. Ama ben korktuğum için hicret hazırlığımı inkar ettim. İbn İshak der ki Hazreti Zeynep radıyallahu anha hazırlığını tamamlayınca kayınbiraderi Kinane bin Rebi kendisine bir deve verdi. O da devesine bindi. Kinane yayını ve oktandığını aldı. Hazreti Zeynep devenin hevdecinde olduğu halde güpegündüz deveyi sürerek Mekke'den çıktılar. Kureyş erkekleri durumu görüştükten sonra kendisini yakalamak üzere peşine düştüler. Zituva mevkiinde onlara yetiştiler. İlk önce Hebbar bin Esved el-Fihri kavuştu. Mızrağının ucu ile Zeynep'i korkuttu. Tehditvari bir şekilde. Dediklerine göre Zeynep hamileymiş ve o anda korkudan çocuğunu düşürmüş. Kayını Kinane diz çöküp oklarını yere döktü ve vallahi yanıma yaklaşana ok saplarım dedi. Bunun üzerine onun üzerine gidemediler, geri çekildiler. Biraz sonra Kureyş'ten bir cemaatle Ebu Süfyan geldi ve be adam okunu indir de seninle konuşalım dedi. O da okunu indirdi. Ebu Süfyan başucunda dikilerek Muhammed'in aleyhisselam bize yaptıklarını, başımıza getirdiği felaketleri bile bile güpe gündüz halkın gözleri önünde o kadını alıp Mekke'den çıkarmışsın. Göz göre göre onun kızını götürürsen halk bunu zayıflığımıza, aczimize, gevşekliğimize yorar. Hayatıma yemin ederim ki babasından dolayı onu hapsetmek, intikam almak bize yakışmaz. Ama sen kadını geri götür. Sesler dinip halk kadını bizim geri çevirttiğimizi konuşmaya başlayınca onu gizlice al babasına kavuştur dedi. O da böyle yaptı. Yani onların bu şekilde müdahale etmeleri tamamıyla kendi kibirlerinden öte başka hiçbir şey değildi. Aman ne olur insanlar bizim acziyetimizi bilmesinler.
0: Yani gözümüzün önünde götürürsen derler ki insanlar bununla kadar aciz. He. Ama gece vakti götürürsen demek ki gizlice götürmüşler. Bu Mekke'nin reislerinin burada bir kabahat yok. İşte bu kibir de onların imanına, yani iman etmemelerine sebep oldu.
1: Ne zaman ki onu Hazreti Ebu Süfyan radıyallahu anh

0: açığa söylersek Mekke'nin fethi gününde o kibri bıraktı, tevazuya büründü. Kalbine imanın girmesine bir şey engel kalmayınca o da iman ediyor fetih gününde. Yine Hazreti Zeynep bu yolculukta hastaydı. Hasta haliyle hasta hicret etti ve bu hastalığından dolayı da vefat ettiği, şehide olduğu da söylenir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep annemizi yad ederken, Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. Benim için musibetlere uğradı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Hocam burada görülüyor ki gayret ve mücadele, fedakarlık herkes için gerekli. Yani peygamber kızı da olsa, peygamber torunu da olsa, bir alimin çocuğu da olsa, kim olursa olsun, durumu ne olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramla beraber yapmış olduğu bu yolculukta yapılan fedakarlıklar, çekilen çileler ve ızdıraplar gösteriyor ki insan Cenab-ı Hakk'ın yolunda ameli salihe devam etmeli. Fedakarlığa ve gayrete devam etmeli. Yani o an din için, İslam için, Allah için ne yapılması gerekiyorsa onu en ileri seviyede yapmaya gayret göstermek. Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar insan gayret gösterirse, ne kadar samimi olursa, ne kadar edepli olursa, ne kadar fedakar olursa fedakarlığı nispetinde kazanır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ashab-ı kiramı göstermiş oldukları bu üstün gayretin, bu mücadelenin, bu fedakarlığın bereketi biz bugün hala bunu görüyoruz.
0: Evet. Onların bu fedakarlığının neticesinde İslam güneşinin ziyası diyelim ta o günlerden bugünlere ulaşmış ve kıyamete kadar da devam edecek.
1: Zaten o gün işte Hazreti Ebubekir Efendimizin radıyallahu anh'ın işte derdi de o. Yani o yolculuktaki ızdırabı da o. Ağlaması, sızlanması, o koşturması, telaşı. Diyor ya Resulallah, sana bir şey olursa bu dava biter. Bu İslam güneşi söner. O güneş sönmesin diye onların gayretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Bedir harbinde elini sıkça Allah-u Teala'ya karşı gökyüzüne doğru, semaya karşı kaldırıp ya Rabbi bu bir avuç Müslüman eğer yenilirse sana yeryüzünde ibadet eden kimse kalmaz diye. Ve bu duayı çokça yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'ya yalvarmış. Yani gaye o ki sadece o gün için değil. Yani sadece sevap kazanmak ve ben cennete gireyim, benim sevabım çok olsun. Sadece dert bu değil. Gaye sadece bu değil. Evet, bu da insanın bir hedefidir. Ama esas hedef Allah-u Teala'nın rızası. Bu İslam'ın ziyasının, bu İslam'ın ışığının sonraki nesillere aktarılması çok önemli bir şey. Efendimizin derdi de o, onun gayesi de o. O dava devam etsin. Bu dünyada bile bir baba mesela kimi zaman olur ki dünya çalışması yönünden birçok fedakarlığa katlanır. Saatlerce çalışır. Evet. Çok çalışır, az kazanır. Sadece ben rahat edeyim, ben iyi yiyeyim, ben iyi giyineyim, iyi imkanlarda oturayım diye değil. Ailem rahat etsin. Benim çocuklarım ben öldükten sonra perişan olmasınlar, mahzun olmasınlar. Ellerinde avuçlarında bir şeyleri olsun. İşte bir başlarını sokacak bir yuvaları olsun der. Hatta kendisi çok yaşlıdır. Dünyadan pek beklentisi olmadığı halde yine de çalışır ki çoluk çocuğuna bir şey bıraksın diye. İşte biz de bundan daha çok bu İslam dininin, bu edebin, bu ahlakın, bu terbiyenin bizden sonraki nesillere aktarılması için de çok fedakar olmamız gerekir.
0: Şimdi o verdiğiniz misalde çocuğu için, işte ailesi için kendini bir tarafa geçer, onların rahatlığı için çalışır, çalışır. Ama burada bir şey daha var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyanın rahatlığı için, ne olursa olsun geçici, fani olan şu dünyanın rahatlığı için o çalışma esnasında akıl almaz çilelere katlanır, sıkıntılara katlanır. Hani tabir yerinde ise olmadık kişilerin ağız kokusunu çeker, katlanır. Ne için? Aman şu üç günlük dünyada çoluğum çocuğum ben rahat edeyim diye. Ama bakıldığı zaman Ashab-ı Güzin efendilerimiz, bayan sahabi annelerimiz, sahabi annelerimizin bu çekmiş olduklarına baktığımız zaman onlar

0: dünya için değil. Hani hatırlarsanız, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sohbetimizin ilk başında dedik ya, sanki sahabe efendilerimiz dünya için değil, ahiret için yaratılmıştı onlar. Dünya onlar için yaratılmıştı da, onlar ahiret için yaratılmıştı sanki. Yani bu dünyanın sıkıntısını çekerken bir nebze olsun Allahü Teala'nın dini uğrunda da insan biraz sıkıntı çekmeli. Niye? Dünyada çektiğin sıkıntının neticesi dünyada bir rahatlık ama ebedül ebed bir hayat var. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allahü Teala ayet-i celilelerde aşikare ifade ediyor. Ahiret dünyadan hayırlıdır. Ahiret dünyadan bakidir, fani değildir. Devamlılık, süreklilik oradadır. Gerçek nimet oradadır. Öyleyse insan şöyle ashab-ı kiram efendilerimize, evliyaullah'a bakıp onların dinleri için, Allah'ın dinine hizmet uğrunda çekmiş oldukları sıkıntılara biraz bakıp kendisi de bu taşın altına biraz el koymasını bilmeli.
1: Hocam şöyle de diyebiliriz aslında. Dünya için insan çok çalışır ama az kazanır.
0: Evet.
1: Ahiret içinse az çalışır ama çok kazanır. İşte dünya ile ahiretin arasında da bu kadar fark vardır. Ve dünyanın koşturması hep yorucu işlerdir. Ahiretin koşturması böyle bu kadar yorucu değildir. Mesela bir insan bir günde ne kadar yemeği alır? Diyelim 50 lira, 60 lira veya 20 lira her neyse. O bir günlük o azıcık bir yevmiye için ancak açlığını giderebilecek kadar bir yevmiye için ne kadar ağır işler yapar, ne kadar insanların buyurduğunuz gibi ağız kokusunu çeker, sıkıntılara katlanır. Ama ahiretin nimetlerini kazanmak içinse bir sabah namazını kıldın mı Rabbimizin ne lütufları var. Bir ilim meclisine, bir zikir meclisine dahil oldun mu Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi insan cennet bahçesine girmiş olur. Bir sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.
0: Evet.
1: Çok lütuflar var. Yine bir Allah dostu da şöyle buyuruyor. Bunu da son olarak beyan edelim. İnsanoğlu dünya için birçok sıkıntılara katlanır da o azıcık dünyayı elde eder. Ama o dünyalığı elde ettikten sonra da sıkıntısı bitmez. Sıkıntısı yine devam eder. İnsan kimileri vardır mesela çok çalışmışlardır. Bir şeyler kazanıp bina yapmışlardır 3-5 katlı. Ama o binadan dolayı yani o kadar sıkıntı çekmişler, o kadar bunalmışlardır ki hastalıklara, sıkıntıdan dolayı hasta olanlar dahi olmuştur. Sıhhatini kaybedenler dahi olmuştur.
0: Evet.
1: Nice sıkıntılarla dünyayı kazandı, elde etti, yine sıkıntı bitmedi.
0: Evet.
1: İşte dünya ile ahiret arasındaki fark gözümüzün önündedir. Sahabe efendilerimizde de gördüğümüz gibi de bu dersimizde de misallerini verdik. Din için fedakarlık yapmak, gayret göstermek hepimiz için gerekli olan bir ameldir. Hocam bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah evet. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Evet.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

Aziz Mahmut Hüdayi. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Program yönetmeni Ahmet Çelik.

0: arkadaş. Önüne baksana. Bütün bardaklar kırıldı işte.
1: Kusura bakma, şimdi toplarım.
0: Bırak. Ben toplarım. Allah Allah. Bütün sakarlar da benim olur. Niye bu kadar acele ediyorsun arkadaş?
1: Kayıkçı. Bir kayıkçı arıyorum da.
0: Kayıkçı mı? Burada kayıkçıdan bol ne var? Burası kayıkçılar kahvesi zaten. Bak şu iki yarı gördün mü?
1: Hangisi? Şu pencerenin yanındaki.
0: Evet o. O işte dalmış yine. Her zaman böyle pencerenin yanına oturur. Saatlerce deryaya bakar. Hayal aleminde gezer sanki. Deli de sen değil. Veli de sen değil. Ama halis kayıkçı. Ha. Kayıkçı ararsan onunla görüş. Evet. Evet, çaylar tazeliyorum.
1: Şey, Üsküdar'a geçmek istiyorum. Beni götürür müsün?
2: Otur evlat, hele bir çay iç. Şu fırtına kesilsin, istediğin yere götüreyim.
1: Hayır baba, hemen geçelim, acele. Çok mühim bir işim var da. Hiçbir kayıkçı bu havada deryaya çıkmıyor. O kadar para teklif ettim, yüzüme bile bakmadılar. Bu havada İstanbul'u versen denize çıkmayız dediler. Ne olur baba, hadi götürüver beni.
2: Evlat, bu ne acele, bekle de.
1: Bekleyemem baba, hadi kalk.
2: Canından daha mühim olan bu iş neymiş söylesene.
1: Sonra anlatırım. Hadi yürü.
2: Tamam. Yürüyoruz işte.
1: Şu dalgalara bak. Dağ gibi. Ne korkunç.
2: Doğru. Kendimi bildiğimden beri deryada gezerim. Ama böylesini görmedim. Korktun mu yoksa? Vazgeçelim istersen.
1: Vazgeçelim demedim. Sadece korkunç bir fırtına dedim.
2: Korkma. Şimdi gördüğün bu azgın denizde bir yol bulacağız. Bir yol ki sakin. Yumuşacık, ipek gibi.
1: Kahveci senin için deli demişti de inanmamıştı. Denizde hiç yol mu olur?
2: Bakıyorum, evvelki telaşlı halin gitti. Şimdi benimle alay etmeye başladın. Demek ki gitmekten vazgeçtin.
1: Yok babacığım, vazgeçmedim. Denizde yol bulacağız dedim de ona bir resim geldi, gücenme.
2: Daha Üsküdar'a niçin gittiğini söylemedin. Nasıl bir iş bu?
1: İşte kıyıya geldik. Kayıklar bunlar. Hangisi senin?
2: Şu beyaz kuşaklı yeşil tekne. Üzerinde anahtar yazan. Sana neden acele ettiğini sordum, cevap vermedin. İçeri misin?
1: Anahtar. Ne garip bir isim bu. Anahtar.
2: Çeri misin dedim. Neden silah taşıyorsun?
1: Silah mı? Ne silahı? Bak işte anahtar. Senin tekne değil mi? Hop. Hadi baba, ver elini bana.
2: Bırak, ben kendim binerim. Bismillah. Neredesin Üsküdar? Şimdi söyle bakalım. Böyle silahla, pusatla ne yapacaksın Üsküdar'da?
1: Ne silah, ne pusatı?
2: Anlamadın mı sanıyorsun? Kahveye öyle bir telaşla girdin ki... belindeki tabancayı gördüm. Bu havada karşıya geçmek isteyenin ölüm kalım işi olmalı. Ya ölüm döşeğinde aslan var... ya da... birini öldüreceksin.
1: Bu ihtiyar Yaman'dan aklından geçenleri okuyor sanki. Neler söylüyorsun sen baba? Ne öldürmesi?
2: Neyse. Şimdi dikkat et. Bahsettiğim yola giriyoruz. O fırtınasız, o durgun yola.
1: Fırtına dindi baba.
2: Ne dinmesi oğlum? İki tarafımızdaki şu dalgalara baksana.
1: Hayret. Dört bir yanımızda fırtına esiyor. Bizse mehtaba çıkmış gibi rahat yol alıyoruz.
2: Sana söylemiştim evlat. Hüdayi yolu bu.
1: Hüdayi yolu mu? Allah Allah. Rüya görüyoruz galiba.
2: Rüya mı? Belki de.
1: Nasıl olabilir? Böylesine korkunç fırtınanın ortasında süt liman bir yol. Hayret.
2: Neden şaşıyorsun evlat? Şu dalgalarda yalpa yalpa gitmek mi?

0: istiyorsun yoksa? İstersen oradan gidelim de dalgalar paramparça etsin bizi.
1: Ben anlayamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir?
0: Nasıl mı? Sen Hüdayi Hazretlerinin kerametini hiç işitmedin galiba.
1: Yok.
0: Anlatayım dedin de öyleyse. Zamanında Aziz Mahmut Hüdayi her cuma Üsküdar'dan kalkıp Sultanahmet Camii'ne vaaza gelir. Fakat bir cuma öyle bir fırtına çıkar ki deniz allak bullak olur. Kayıkçılar denize çıkmaya cesaret edemez. O vaaza yetişmek için tek başına bir kayığa biner ve Bismillah deyip asılır küreklere. Kürek çektikçe aldığı yol süt limanı olur. Tam vaktinde saray burnuna varıp vaazına yetişir. İşte o günden bugüne buraya Hüdayi yolu denildi. Deniz ne kadar azgın olsa bu yol hep böyle sakin, hep böyle yumuşak, bekler yolcusun. Lakin şimdilerde onun yolundan gidenler azaldı. Bu yol da unutulmaya yüz tuttu. Bir eski kayıkçılar bilir bu yolu, bir de nasibi olanlar. Senin de nasibinmiş evlat.
1: Nereden çattım şu kefesi ihtiyara? Neyse, katlanacağız mecburen. Ben bunları masallarda olabilirdim baba.
0: Masal, rüya, hakikat. İşimiz gücümüz bu. Görüneni hakikat sanıp inanmak. Görünen nedir ki oğlum? Taş, toprak. Bunlar mı hakikat? Peki görmediğimiz hakikat, onu nasıl idrak edeceğiz? Aklımızın almadığı o kadar çok şey var ki yavrum.
1: Evet, aklım almıyor baba. Fırtınanın içinde asude bir yol. İşte bunu benim aklım almıyor.
0: Keramet dedim ya evlat. Evliyanın himmeti namludan çıkan bir kurşunu bile geriye çevirir.
1: Bu ihtiyar dile edecek beni. Lafız dönüp dolaştırıp silahı kurşuna getiriyor. Benim niyetimi nasıl da anladı. Lafı başka yere çekmeliyim. Yoksa söyletecek beni.
2: Baba, teklerin ismi de senin gibi bir garip. Neden bu ismi verdin?
0: Anlayacaksın.
1: Hay Allah. Şimdi de o konuşmak istemiyor.
2: Bu yola Hüdayi yolu demiştin değil mi? Hüdayi'yi anlatsana bana.
0: Anlatayım oğul. Fakat nasıl anlatmalı bilmem ki. Öyle büyük ki gücümüz yetmez. Ancak deryada damla misali olur bizimki.
2: Anlat hele. Bir damla olsun biz de nasiplenelim o deryada.
0: Yaman söyledin evlat. Fakat önce sen anlatacaksın.
2: İyi.
0: Üsküdar'da ne yapacak ana?
2: Kapat bu mevzuyu.
0: Anlat o, anlat. Şimdi fırtınadan azade şu huzurlu yoldayız. Bu yolda gizli saklı hiçbir şey olmaz. Dök içini, öfkenden sıyrıl.
1: Peki baba, anlatacağım. Ben kendi halimde evimin nafakası için didinen biriydim. Fakat bir gün bir iftiraya uğradım. Hapishaneye düştüm. Çoluk çocuğum aç kaldı. Karım hastalanıp yataklara düştü. Dünse karımın ölüm haberi geldi. Yavrularım kimsesiz kaldı. Aklım başımdan gidiverdi. Firar ettim. Şimdi bana iftira edenleri öldürmeye gidiyorum.
0: Öldürmekle ne geçecek eline? Vazgeç bu işten.
1: Bırak baba. Göle nasihatleri çok duydum ben. Karımın ölümüne onlar sebep oldu. Çocuklarım onların yüzünden perişan halde. Cezasız mı kalsınlar yani?
0: Evladım, hiç kimse bir başkasını cezalandırma hakkına sahip değil. Hepimizin hesabı görülecek. Kimse cezasız kalmayacak.
1: Bırak bahsetmeyi baba. Hani Hüdayi'yi anlatacaktın bana?
0: Doğru. Böyle kuru nasihatler etmenin bir faydası yok. Ben ne söylesem nafile. Ama senin Hüdayi'yi anlaman için ruhen hazır olman lazım. Şu sükutu dinle. Bu yolun yumuşaklığını hisset. Bu yolda öldürmeyi unut. Kendini yolun akışına bırak.
1: Evet. İhtiyar haklı. Hiç sarsılmadan ilerliyoruz. Oh. Sessizlik. Allah'ım ne güzel.

0: İntikamımı almalıyım. Vazgeçemem. Hazırım. Hadi anlat baba.
1: Pekala evlat. Dinle öyleyse. Evliya diyarı Bursa'da bir kadı yaşar. Kadı Mahmud. İlim ve irfanı ziyade, dini bütün bir kimse. Malı mülkü, şanı şöhreti yerinde. Haklılar hakkını aldıkça, suçlular cezasını buldukça huzurlu. Fakat bir gün bir çetrefil dava gelir önüne. Kadının rahatı kaçar.
0: Ne davası bu?
1: Akıl yoluyla, kıyasla halledilemez bir dava. Aslında senin davan, benim davam, hepimizin davası.
0: Gene laf savuruyorsun baba. Bir ceza lafı ettin, başladın kadı hikayesi anlatmaya. Neymiş onu bu kadar rahatsız eden dava? Sen onu söyle.
1: Dinle öyleyse. Makama bir kadınla kocası gelir. Kadın kocasından davacı olur.
2: Söyle hatun, şikayetin ne?
3: Şikayetim kocamdan kadı efendi. Biz fakir kimseleriz. Fakat kocam her sene hacca gideceğim diye tutturur. Tabii para bulup da bir türlü gidemez. Gidemeyince de üzülür. Hele bu sene üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Bana bu hac mevsiminde de gidemezsem seni terk edeceğim dedi.
2: Hanımının söyledikleri doğru mu?
4: Doğrudur efendim.
2: Devam et hatun.
3: Hac mevsimi gelince ortalıktan kayboldu. 6 gün sonra elinde bir takım hediyelerle çıka geldi. Hacca gidip gelmişmiş. Tabii ki inanmadım. 6 günde hiç Mekke'ye gidip gelinir mi? Bu yalancı adamı artık çekemiyorum. Bu sebeple boşanmak istiyorum.
2: Hanımını dinledim. Sen ne diyorsun?
4: Efendim, Mekke'ye gittim, geldim. Dediğim doğrudur.
2: 6 günde nasıl olur bu iş?
4: Efendim, para bulamayınca son çare olarak Muhammed Üstad'ı Hazretlerine gittim. O da beni eskici Mehmet Dede'ye gönderdi. Mehmet Dede gözlerimi kapatmamı söyledi. Elimi tuttu. Gözlerimi açtığımda Mekke'deydim.
2: Demek gözlerini açtığında Mekke'deydin. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir anda hacca gidilir mi?
4: Efendim, beni mazur görün ama şeytan Allah-u Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gider de Allah dostu biri bir anda Kabe'ye niçin gitmesin?
2: Düşündürücü. Cevabım güzel ihtiyar. Fakat 2 şahit dinletmen lazım.
4: Efendim, diğer hacılarla beraber tavaf ettim. Orada Bursalı hacılarla görüştüm. Buraya getirmeleri için bazı emanetler dahi verdim.
2: Öyleyse mahkemeyi Bursalı hacıların avdet edeceği güne talik ediyorum. Karar hacılar dinlendikten sonra verilecektir.
0: Netice?
1: Netice, hacılar o fakiri Kabe'de gördüklerini, getirdikleri bazı eşyaların da onun emaneti olduğunu söylerler. Kadı Mahmud bunun üzerine davayı reddeder.
0: Akıl almaz bir şey.
1: Evet, akıl almıyor evlat. Akıl her şeyi almıyor.
0: Yine başlama baba. Anlat, Kadı Mahmud'a ne oldu? Ne yaptı?
1: Ne yapsın? Kıvrım kıvrım kıvranmaya başlar. Bu vakayı aklıyla anlamaya çalıştıkça bunalır. Sonunda Mehmet Dede'ye gider. Hani o fakiri elinden tutarak bir anda Kabe'ye götüren kimse vardı ya, işte ona. Talebesi olmak ister. Mehmet Dede ise nasibinin, zamanın büyüğü Üftadi Hazretlerinden olduğunu söyler. Kadı Mahmud atıyla ona gitmek isterken at dergahın yakınlarında kayalara saplanır.
0: Kayalara mı? Olur mu öyle şey?
1: Evet, kayalara dedim evlat. Kayalardan atını çıkarmak için uğraşır fakat çıkaramaz. Atı bırakır, yürüyerek gider. Bahçede eski elbiseler içinde çapa yapan birini görür. Telaşla ona yaklaşır.

0: Kolay gelsin. Burası Muhammed İftadi Hazretlerinin dergahı değil mi?
1: Evet öyle. Ne istersiniz?
0: İsmim Kadı Mahmut. Şeyhinizi görmek istiyorum.
1: İftade benim Kadı Efendi. Buyurun.
0: Bırak eğlenmeyi, şu kılığına bir bak. Hadi çapıyı bırak da geldiğim haberle. Hemen görüşmek istiyorum.
1: Eski elbiseler içinde bahçe çapalayan bir büyük düşünemiyorsun diye. Bak Kadı Efendi. Burası yokluk kapısı. Ki biz yokluk kapısının kuluyuz. Halbuki siz varlık sahibisiniz. Bu kapıda yeriniz yok. Atınız dahi gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı?
0: Fakat bunu siz nasıl bilebilirsiniz?
1: Gidin Kadı Efendi. Sizin şanlı şöhretli bir dünyanız var. Bizimse Rabbimizden gayrı bir şeyimiz yok. Kendi dünyanıza dönün.
0: Ben şaşırmış bir haldeyim. Mehmet dedenin kerametini gördüğümden beri aklım başımda değil. Ne olur, ne olur yardım edin bana. Nasihatlarınıza muhtacım. Talebeniz, hizmetkarınız olayım. Lütfen efendim. Lütfen beni kabul edin.
1: Söyledim size Kadı Efendi. Burası yokluk kapısı. Rabbimizden başka bir şeyimiz yok bizim.
0: Burası nasıl yokluk kapısı olabilir? Siz Allah'ın sevdiği birisiniz. Ben de size yakın olmak istiyorum.
1: Demek bu kadar istiyorsun. Ama bunun için bazı şeyleri terk etmen gerekecek.
0: Bütün varlığımı terk etmeye hazırım. Yeter ki talebeniz olmakla şerefleneyim.
1: Dinle öyleyse. Kadılığı hemen bırakacaksın. Bütün malını fakirlere dağıtacaksın. Yapar mısın bunları?
0: Derhal efendim.
1: Sonra da Bursa sokaklarında şu sırmalı kaptanınla her gün ciğer satacaksın.
0: Her emrinizi yerine getireceğim efendim.
1: Hadi. Durma öyleyse.
2: Ciğerci geldi, ciğerci.
3: Yahu bu bizim Kadı Efendi değil mi?
4: Ya ta kendisi.
3: Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış. Böyle kürklerle ciğer satılır mı?
2: Ciğerci geldi, ciğerci.
4: Aklını oynatmış gülüyor.
3: Tımarhanelik olmuş, tımarhanelik.
2: Ciğerci.
5: İşte vazgeçmek, işte teslim olmak. Hadi evlat, hadi. Sen de vazgeç şu yanlış fikrinden.
0: Nasihat vermeyi bırak da anlatmaya devam et baba.
5: Peki. Sokaklarda aylarca ciğer satar. Ahali alay eder, sataşır. O akıl almaz bir sabırla her hakarete katılır. Nefsinin bütün aşırılıklarını iradesi ve büyük sabrıyla görmezden gelir. Hocasının her emri sebep sormadan yerine getirir.
0: Delilik bu. Niçin yapıyor bunları?
5: Nefsinin kibrini kırmak için. Çünkü o kibirle Allah'a yaklaşılmaz.
0: Peki bunun için bu işkencelere gerek var mı?
5: İşkence değil oğlum. İmtihan. İyi kul olmak için bunlara katlanmak lazım. Neyse. Hocasının emriyle dergahta helâ işçiliği yapmaya başlar. Nefsi tetikte. Onun zayıf bir anını kollamakta.

0: yeni hakim geliyor ha. Biçare Mahmut. Sen böyle bir mesleği bırak. Şimdi de helakimiz içisi oldun.
1: Ne diyorum ben? Tövbe estağfurullah.
0: Birden nefsimin ihbaline kapıldım. Mahmut. Sen üstadına nefsini dinlemeyeceğine dair söz vermedin mi? Eyvahlar olsun bana.

0: Bunca sıkıntının sonunda muvaffak olamadı mı yani? Kıramadı mı nefsini?
1: Dinle oğlum. Hemen süpürgeyi bırakır, taşları sakalıyla süpürür. Bir anlık dünya meylini şiddetle cezalandırır. Üftadı hazretleri bunu görür, yerden kaldırır. Koluna girerek bahçeye çıkarır, birlikte dolaşırlar.
2: Evladım, maksat bu mertebeyi geçmektir. Sen de geçsin elhamdülillah. Hocam Hızır Dede Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebesiymiş. Biz onun kapısında yetiştik. Dergahımız bir başkaydı. Diğer talebelerle dünya ahiret kardeştik. Fakat hizmette birbirimizle kıyasıya yarışırdık. Seni gördükçe o günleri hatırlıyorum. Sende ihlas var. Samimiyet var. Bu sebeple çabuk yükseliyorsun. Mahmut, bundan sonra sabahları abdest suyumu sen ısıt. Her sabah senin nurlu yüzünü görmek istiyorum.
3: Baş üstüne hocam.
0: Bu kadar fedakarlığın, bu kadar sıkıntının sonu nereye varacak? Bütün bu vazgeçişlerin sonunda nereye varacak hala anlamış değil.
1: Dinle de gör. Bir gün Muhammed Üstad'e talebeleriyle kırlara çıkar. Mevsim bahar. Dört bir yan çiçek denizi. Talebeler dağılır. Bir müddet sonra hocalarının yanına dönerler. Hepsi demet demet çiçek getirip hocalarına takdim eder. Mahmud'un boynunu bükük gören hocası sorar.
2: Mahmud evladım, sen bana hiçbir şey getirmedin mi?
3: Ben şu kırık saplı çiçeği getirdim efendim.
2: Arkadaşların demet demet çiçek getirdiği halde sen niçin kırık saplı bir çiçek getirdin?
3: Size ne takdim etsem az olur. Fakat hangi çiçeği koparmak için eğildimse o çiçeğin Allah Allah diye zikrettiğini duydum. Ancak bu çiçeğin zikredemediğini görünce onu getirdim.
2: Mahmut evladım, en güzel hediyeyi sen getirdin bana. Bu kır gezintisinden bir sen nasiplenmişsin. Artık çiçeklerin bile tesbihini duyar haldesin. Hak yola erdin. Hüdayi. Bundan sonra sana Hüdayi diyeceğim.
1: Ya işte böyle. Terk ettiği dünya karşılığında ne buldu gördün mü? Evliyalık makamını. Şu anına mağrur kadı gitti. Dünya nimetlerinden uzaklaştıkça Allah'a yaklaşan insan geldi. Allah'ın ismini andıkça gözlerinden ırmaklar boşalan insan geldi. Alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşündükçe kalbi titreyen insan geldi. Evlat, diyorsun ki terk ettiklerinin sonunda ne bulacak? Allah'ın razı olduğu kul olmak. İşte gaye bu.
0: Peki gayesine erişti mi?
1: Sus. Sus dinle. İbadet ve murakabeyle geçen bir gecenin şafağı. Sabah ezanı ağırtındı, ağırtınca. Hüdayi birden unuttuğu bir şeyi hatırlar, telaşlanır.
3: Eyvah. Bu sabah abdest suyunu ısıtmak için geç kaldım. Ne yapacağım şimdi? İşte hocam da kapıda göründü. Ne diyeceğim şimdi hocama?
2: Ey zavallı Hüdayi. Ne yapacaksın şimdi?
4: Hüdayi evladım. Ne oldu sana? Ne bu halin? Yüzün sapsarı.
2: Hocam. Ben...
4: İbriği göğsüne bastırmış, ne bakıyorsun öyle? Döksene suyu mu?
2: Hocam, yani...
4: Dök, hadi dök şu suyu. Dök. Bismillahirrahmanirrahim. Su fazla ısınmış. Ellerim yandı.

0: yapacağım, nasıl olur? Suyu ateşe koymadım ki.
1: Evladım, bu su odun ateşiyle değil, kalp ateşiyle ısınmış. Senin hizmetin tamam oldu artık.
0: Ama buradan ayrılmak, yeniden o uçuruma düşmek istemiyorum.
1: O uçurumu çok gerilerde bıraktım elhamdülillah. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu mertebeye eriştim. Artık benim vekilimsin. Ehlinle birlikte Sivrihisar'a git. Zira bir zamandan beri gönlümden böylesi geçer.
2: Her şey rehberinin istediği gibi gerçekleşir. Aziz Mahmut Hüdayi memleketi olan Sivrihisar'da 6 ay kalır. Ama üstadının hasretine dayanamaz. Hocasını görmek için Bursa'ya gelir. Hocası ölüm döşeğindedir.

0: Hocam. Hocam.
1: Hüdayi. Evladım. Hoş geldin evladım.
0: Hoş bulduk hocam.
1: Hoş bulduk. Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa?
0: Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim.
1: Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün.
0: Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam?
1: Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana.
0: Ne söyleyeyim hocam?
1: En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Hocam. Hocam.
2: Hüdayi Üftadi Hazretlerinin vefatından sonra uzun süre diyar diyar dolaşır. Her gittiği yerde insanları yetiştirir. Vaaz ve nasihatlerde bulunur. Eline geçeni Allah yolunda harcar. Hanımı bundan şikayetçidir.
3: Ah efendi, bizim ne zaman bir yerimiz yurdumuz olacak? Hocanız ölünce hiçbir yerde duramaz oldunuz. Manevi bir işaret aldım diyerek ta paşa eline gittiniz. Köy köy, kasaba kasaba durmadan dolaştınız. En sonunda çoluk çocuk İstanbul'a geldik. Bakın bu şehir ne bereketli bir yer. Bari buradan ayrılmayalım. Şuracığa bir yuva kuralım.
4: Kuracağız hatun. Yuvamızı buraya kuracağız.
3: Kuracağız dersin ha efendi. Tekkelerde karın tokluğuna ders vermekle olur mu bu iş? Bak muhitiniz genişledi. Vüzeradan, ülemadan dostlarınız oldu. Öl deseniz ölecekler. Gelin onların izzet ve ikramlarını reddetmeyin. Bizleri de düşünün. Bir köşede dünyalığımız olsa fena mı olur?
4: Ha benim vefalı hatunum. Böyle söylersin ama bilirim ki yüreğin tertemizdir. Lakin şunu unutursun. Allah kullarını açlıkla terbiye etmez.

0: ne zaman dara düştüysek bir kolayını vermedi mi?
1: Söyleyince söyledi diyorsunuz. Verilen hediyelerle yuvamız mamur olur, evladımızın istikbali kurtulurdu. Sizse bunu

0: Kazasker düğmeci zade.
1: Buyurun. Buyurun. Buraya. Şuraya oturun.
2: Buraya baş köşeye oturmaya değil. Sizin kapınıza hizmetkar olmaya geldim.
3: Sizin hizmetiniz bizim kapımıza değil, devlet kapısına yaraşır.
2: O kapıda kulluğumuz bitti. Padişahımız ferman eyleyip fakiri azlettiler efendim.
3: Bir yanlışlık olmalı. Sizin gibi çalışkan, dürüst biri nasıl azletilebilir? Murat Han böyle bir hataya nasıl düşer?
2: Padişahımın fermanı başım üstüne. Öyle gücenmişliğim falan yok. Hala onun duacısıyım. Lakin artık devlet umurundan el çekip talebiniz olmak dilerim.
3: Senin devlet kapısında hizmetkar olman, vazifenin başında bulunman lazım. Murat Han adil bir padişah olup hatasını anlayınca tahsih eder. Vaziyetinizi ona arz edeceğim. Siz bekleyin hele.
4: Ve derhal saraya gider. Üçüncü Murat Han bu ziyarete çok sevinir.
5: Gelmekle ne iyi ettiniz. Mübarek yüzünüzü görmekle gözümüz gönlümüz açıldı. Buyurun. Buyurun şöyle oturun.
3: Padişahım, bir maruzatım var. Sizi rahatsız edişim...
5: O nasıl kelam efendim? Ne dilerseniz onu emir telakki ederim.
3: Padişahım, kulunuz Kazasker Düğmecizade'yi azletmişsiniz. O mert ve çalışkan bir adem olup her dem size dua eder. Ortalığı nasıl da ıslah etmişti. Derim ki ihsan buyurup ipka edesiz.
5: Bir hata yapılmışsa tasfiye ederiz. Hele sizin hatır haliniz olduktan kelli.
3: Bu işi hatır için istemeyiz. O zat daha nice kıymetli hizmetlerin namzedi. Bu işin hatırı olmaz devlet bunu.
5: Sizin hakkınızı ödeyemem. Ben ki vazife ve mesuliyet şuuruna layıkıyla malik değildim. Ben ki şu tahta bir miras yedi rahatlığında oturur idim. Ben ki bu yüzden Sokullu gibi bir devlet adamına malik olmanın nimetini takdir edememiş idim.
3: Estağfurullah sultanım.
5: Bu gaflet içreyken kader sizi çıkardı karşıma. Siz ki benim zaaf ve meziyetlerimi mütehassıs bir hekim gibi gayet iyi teşhis ettiniz. Rehberim olup beni her vesileyle müşfikane ikaz buyurdunuz. Size borcumu nasıl ödeyebilirim?
3: Teveccüh buyurursunuz sultanım. Müsaade dilerim.
5: Benim de sizden bir ricam var.
3: Buyurunuz sultanım.
5: Bana Safevilerin dini İslam için tehlike arz ettiğini söylemiştiniz. Bir nice zamandır Acem tarafına seferi fikreyleriz. Oraların ahvali iyiden iyiye bozuldu. Ferhat Paşa'yı 80 bin kişilik bir ordu ile Tebriz'e salmak dileriz. Orduyu Hümayun hareket etmeden evvel himmet buyurup nasihat vermenizi isteriz.
3: Müsaade buyurursanız nasihatlerimizi gazada vermek dilerim. Yani biz dahi cihada bizzat iştirak arzu ederiz hünkârım.
5: Bundan daha makbul haber olmazdı. Böylece seferimizin manevi kumandanı da belli oldu. O halde gazamız mübarek ola.
4: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Tebriz seferinde askerle birlikte ön saflarda savaşır. Zafer müyesser olur. Ferhat Paşa ile Tebriz'e girer, bir süre orada kalır, sonra İstanbul'a döner. Üsküdar'da inşa ettirdiği dergah en fakirinden en zenginine kadar her zümreden Müslümanla dolup taşar. Üçüncü Murat Han ölünce yerine geçen Sultan Üçüncü Mehmet de kendisinden feyz alır, bu kamil zatla sohbet eder. O da ebediyete intikal edince devlet aliyenin başına Sultan Birinci Ahmet Han geçer.
6: Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırtüstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki?
7: Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım.
6: Bulun Lala.

0: Lala, tabirleri takdim ettiler ama hiçbiri beni tatmin etmedi. Zahiren korkunç bir rüya. Bu rüyayı hayırlı bir şekilde şerh edecek kimse yok mu?
1: Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi tabir edebilir.
0: Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir.
2: Hocam, hocam.
3: Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu.
1: Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki.
3: Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun.
0: Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl vermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş.
3: Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.
0: İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın.
3: Hatun, hatun kendini fazla yorma.
4: Sen bizleri düşünür müydün Ay Efendi? Bursa kadılığını bıraktın. Medrese hocalığını terk ettin. Elindeki malı mülkü ona buna vererek harcadın. Şu yavrularımıza saracak bir bez parçası bile kalmadı.
3: Niçin böyle dersin hatun? Bak, yüzlerce insanın hayır dualarını kazandık. Sen kaybettik mi sanırsın?
4: Amenna. Lakin ben evladımıza bırakacak dünyalığımız olmadığına üzülürüm.
3: Kapı çalınıyor hatun. Bir bakayım.
4: Kimmiş gelen? Gene nasihat isteyenlerden biri mi?
3: Yok hatun. İstediğin dünyalık geldi. Padişahımız 1000 altın göndermiş. Ha.
4: Sabırsız olan işte böyle mahcup olur.
1: Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış.
0: Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim.
1: Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım.
0: O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım. Hocam, buyurun atıma siz binin.
3: Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez.
0: Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin, ben ardınızca yürürüm.
3: Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir. Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak. Alem bir temaşagâr imiş.
4: Ah efendim. Senelerce çene çalıp mübarek başını ağrıttım. Fakirlikten şikayet ettim. Lakin ben size neslimizi idame ettirecek bir erkek evlat veremedim. Ömrümün son anlarını bu üzüntüyle...
3: Alan da hak, veren de hak. Nafile yere üzülme hatun.
4: Sen ne mübarek...

0: Bir gün dahi ağzından kötü bir söz işitmedim. Hakkını helal et.
1: Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var.
2: Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var.
3: Hı? Ne diyorsun evlat, duyamıyorum.
2: Vazgeçtim baba. Bak işte, silahımı denize atıyorum.
3: Evliyanın himmeti namludan çıkan kurşunu geriye çevirir demiştim sana. Bu yola giren haram yemez, yalan demez, cana kıymaz. Bu yol karıncayı bile incitmekten çekinenlerin yoludur evlat.
2: Hamdolsun ki ben de buldum bu yolu. Hem de korkunç bir fırtınanın ortasında.
3: Sevincini anlıyorum evlat. Ama menkıbemizi tamamlayalım istersen.
2: Evet, devam et baba.
3: Bu büyük veli binlerce talebe yetiştirdi. Müslümanların ehli sünnet itikadında bulunmaları ve ibadetlerini ihmal etmemeleri için birçok kitap yazdı. Ölmeden az evvel ne muhteşem bir dua buyurmuşlardı. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.
4: Ah, geldik oğlum, işte Üsküdar.
2: Baba, hemen türbesine gideceğim. Sonra da su başına teslim olacağım. Düşmanlarımı Rabbime havale ediyorum.
4: Doğrusunu yapıyorsun evlat.
2: Teslim olunca ellerime kelepçe vurup hapsedecekler. Ama kilitli kalbim açıldı baba. Bir anahtar gibi. Anahtar. Ha. Şimdi anladım. Teknenin ismi neden böyleymiş. Baba! Baba! Allah Allah. Nereye gitti bu ihtiyar?
5: Yolcu Aziz Mahmut Hüdayi türbesine gidip bir Fatiha okudu. Sonra su başına gidip teslim oldu. Yapılan muhakemede iftiraya maruz kaldığı anlaşılarak tek celsede serbest bırakıldı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Çerçeve. Çerçeve.
2: Dinleyeceğiniz program bir tekrar programıdır.
3: Efendim, yıl 1816. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'daki insanlar soğuk bir kış gününün ardından artık yazın gelmesini, baharın gelmesini, havaların ısınmasını bekliyorlar. Fakat tuhaf bir şey oluyor. Haziran ayı geldiğinde o cıvıltılarıyla sıcak havaya eşlik etmesi gereken kuşlar donarak sokaklara düşmeye başlıyorlar. Temmuz ayı geldiğinde nehirler donuyor. Ağustos ayı geldiğinde bütün ekinler karlar altında kalıyor. Hani Ağustos'ta kar yağdı lafı işte o 1816 yılında gerçekleşiyor. Gerçekten de bu tuhaf olaya bir anlam veremiyor insanlar. Ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Adeta bir iklimsel Frankenstein'ı yaşıyorlar. Evet, Frankenstein demişken o roman da tam da o dönemde yazılıyor efendim. İsviçre'deki tatilde mahsur kalan Mary Shelley ve arkadaşları can sıkıntısından tabiri caizse bir şeyler yazmaya başlıyorlar. Ve işte Frankenstein romanı da daha o zaman ortaya çıkıyor. Bu tuhaf hadisenin sebebi ise o zaman kimse bilmese de Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın patlaması ve gökyüzüne saçılan o küllerin gökyüzünü kaplaması ve güneş ışınlarını engellemesiymiş efendim. Tabii bugün geldiğimiz bu zamanda işte böyle büyük doğal afetler vesaire göremesek de en çok konuştuğumuz konulardan birisi bu iklim değişiklikleri ve bunu herhangi bir yanardağın patlaması, büyük patlamaların olması, büyük doğa olayları değil de insanoğlunun yapıp ettikleri sebebiyle önümüzde ciddi iklim krizlerinin yaşanacağı söyleniyor. Ve arka planda da pek çok meselemiz var. Acaba bunlar gerçek mi yoksa

0: komplo mu? Bütün bunları kimden öğreneceğiz? Ehlinden öğreneceğiz efendim. Çerçeveye iklim meselesi geliyor. Evet, kıymetli hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor İsmail Dabanlı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: 3 yılın ardından iklim değişikliğini konuşacağız. Hocam, iklim değişikliği, bu küresel ısınma meselesi biz çok küçükken bile hayatımızdaydı. Okullarda da bize bu eğitimler veriliyordu. Hatta işte The Day After Tomorrow gibi filmler vardı ya. O filmlerdeki senaryolar vardı. Pek çoğunun böyle korkuları haline geldi. İklim değişecek, birdenbire dünya felakete sürüklenecek vesaire. Ama bu iklim ya değişmiyor ya filmlerdeki gibi değişmiyor. Ya birilerinin dediği gibi komplo ya da bunun arkasında başka bir mesele var. Ne var hocam?
1: Aslında dediğiniz gibi iklim sürekli değişiyor, değişen bir şey. Sabit kalmıyor aslında. Geçmişte de değişiyormuş. Bugüne değişiyor, gelecekte de değişiyor olacak. Yani dünyaya, doğal olaylara baktığınız zaman yani hiçbir zaman yeknesak bir şekilde ya monoton artan ya azalan şekilde değildir. Bunda mutlaka bir sallım şeklinde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Kimi zaman işte bu iklim olayına bakarsak işte soğuma gibi bakılmış. Kimi zaman ısınmış. Ama genel olarak dünyanın her yerinde de bu ısınma ve soğuma periyotları, durumları birbirinden de farklı. Çünkü yerellik çok önemli. İşte denizin konumu çok önemli. Bizim Türkiye'de de herkesin bildiği işte deniz kenarında olan, Akdeniz bölgesinde olan yerler daha sıcak olurken doğuda yüksek yerde olanlar rakım etkisiyle daha soğuk olabiliyor. Yani toplamda ortalama bir sıcaklıktan ya da ortalama bir değerlerden bahsettiğimiz zaman bunun değişip değişmemesi aslında mesele evet. olan. Diğer türlü küçük bu salınımlar zaten doğal. Bu çerçeveden baktığımızda bizim elimizde yaklaşık işte sanayi devriminden beri bilimsel olarak bir ölçümlerimiz var. Hem sıcaklık ölçümleri, yağış ölçümleri biraz daha sonradan geliyor. Bu ölçümlere baktığımız zaman özellikle işte 1960'tan sonra hatta son 30 yılda bu biraz da ivmelenerek gelmiş. Dünyanın ortalama sıcaklığının artışı yönünde bir bilimsel tespitimiz var. Daha öncesini bilmiyoruz. Elimizde ölçüm olmadığı için. Hani bilimde ne vardır? Elinizde bir veri olması lazım. Veriye göre konuşmanız lazım. Diğer türlü konuşmak kolay. Yani bir veri olmadan kendiniz genel bir kanaat belirtebilirsiniz. Şöyle düşündüğünüz zaman aslında bizim ilahi metinlerimize girmiş de konular var. Kur'an-ı Kerim ayetlerde de bir 7 yıl kuraklık geleceği, 7 evet. yıl ondan sonra tekrardan balık olacağı gibi. Bunlar masla sabit olan doğru. işler. Doğru. Baktığınız zaman demek ki geçmişte de bu şekilde bir
0: Nuh tufanı var.
1: Nuh tufanı var yine. Yani bunlar yeni karşımıza çıkan, insan ilk defa görmüş olduğu Hı-hı. şeyler değil bu çerçeveden baktığınız zaman. Ama onların biz mertebesini bilemiyoruz. İşte şu an biz kuraklıkları bir indeksle ölçüyoruz. Bunun işte aşırı kuraklık var diyoruz, az kuraklık var diyoruz, orta kuraklık var diyoruz. Taşkınlara geldiğimiz zaman aşırı ekstrem bir olaylar oldu diyoruz. İşte Nuh tufanı ekstrem bir olay. Ama nerede meydana geldi? Dünyanın her yerinde mi oldu? Yok. Muhakkak. Tam bilgimiz olmasa da belki genel ekseri kanaatimiz daha bir coğrafyada. Hatta Hı-hı. Orta Doğu'da bizim Türkiye'nin olduğu yerde. Evet. İşte Mezopotamya coğrafyasında meydana gelen ekstrem hava olayı olabileceğini Hı-hı. düşünüyoruz. Düşündüğünüz zaman geçmişte demek ki yani bu değişimler var, salınımlar var. İşte bu felaket dediğimiz şu an baktığımız iklim kaynaklı. Şu an doğa kaynaklı ya da doğal afet diyoruz ama bazen bizim hocalar bunlara da karşı çıkıyor. Doğal dediniz mi? Sanki tabii manasında kullanılıyormuş gibi. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Doğa kaynaklı demek belki. Doğal dediğim zaman da doğadan kaynaklanan afetler gibi. Bunlar hep var olmuş. Biz elimizdeki bu sıcaklık ölçümleriyle birlikte, sanayi devrimiyle birlikte şunu görüyoruz. Artık hani dünyanın bahsetmiş olduğum ortalama sıcaklığı bilimsel olarak artmaya başlıyor. İşte bizim şu an bunun derecesi nedir? 2'lere geldik galiba. İşte 1,5 derecede bunu sabit tutma gibi bir hedefimiz var 2050 yılında. Bu ortalama sıcaklığın biz daha fazla artmasını istemiyoruz ki dünyanın bu genel küresel döngüsü içerisinde, atmosferik sirkülasyon içerisinde bizim alışa geldiğimiz hava olayları çok değişmesin. Bizim ta ilkokulda giriş yaptınız. Böyle biraz geniş giriş yapıyoruz ama yani nedir işte 4 mevsim var Türkiye 4 mevsim yaşar işte nedir bunlar işte o 3 aylık mevsimler olurlar. Bunlar işte 3 ay başladı ve bitti.

0: keskin bir geçiş olmaz hiçbir zaman yani, biraz uzar. Hatta eski takvimine baktığın zaman bazen işte ben annemlerden falan duyardım, işte Kasım bazen 90 olur derdi, işte çok şey geçerse, hafif geçerse 9 olur, sonra eğer sert geçerse 90 olur gibi falan, böyle her yıl aslında bunlar da sabit olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu alışa geldiğimiz olaylar eğer değişmeye başlıyorsa biz iklim değişiyor diyoruz. İşte yaz aylarında normalden fazla kuraklık oluyorsa, çok aşırı sıcaklık oluyorsa, kış aylarında kar yağışı görmüyorsak, sıcaklıklar normallerin üzerinde seyrediyorsa artık iklimler değişiyor. Buna bağlı olarak tabii ki bunun bir yansıması olarak sonuçları aslında toplumun, hayatımızın her noktasını etkiliyor. Bu noktadan baktığımız zaman bir değişimden söz etmek ve bu değişimi hızından söz etmek belki son yıllarda mümkün diyebiliriz. Ama global olarak baktığımızda, hatta tarihi perspektiften baktığımızda bu değişim dün de var olmuş, bugün de var. Gelecekte de var olacak diye söyleyemek mümkün yani bunu.
1: Yani değişimin olduğu muhakkak, çünkü dünya durduğu yerde durmuyor. Bunu ister inanan insan zaten bir kıyamete doğru gittiğimizi biliyor. Fakat bilimsel olarak da dünya bir bu evrenin parçası olduğu için sürekli bir oluşan oluşumlar var. Yeni gezegenler oluşuyor, yeni yıldızlar oluşuyor. İşte bazı yıldızlar sönüyor, patlamalar oluyor. Yani alemde sürekli bir böyle bir deveran var. Ve bu dünyanın da bu böyle bir gidişatta olduğunu aslında herkes kabul ediyor, biliyor. Dolayısıyla bir değişim var. Fakat bu değişim iyi mi, kötü mü? Efendim, mesela o 1,5 derece ne anlama geliyor hocam? Çok büyük bir felaket mi? 3 derece olursa yandık, bittik mi? Nedir hocam?
0: Yani şöyle... Yani bu ortalamanın değişmesi, yani insanın alışagelmiş olduğu hayat tarzının değişmesi insanda bir konforsuzluk oluşturur. Değil mi? Bazı sonuçlar oluşturur. Evin derece, yani evdeki sıcaklığı düşünün. Bizim işte santigrat olarak 24 dereceler, 20 dereceler bizi çok rahatsız etmez ama işte 30'lara çıktığı zaman bundan rahatsız olmaya başlarız. O zaman işte pencereleri açmaya çalışırsınız. Daha soğuk olduğu zaman işte ısınma ihtiyacı duyarsınız. Bu da dünyada aynı bu şekilde. Dünyanın ortalamasını değiştirdiğiniz zaman bir yerlerden sizin alışageldiğiniz şeyler bazen yok olmaya başlıyor. Bazen de bu iyi de oluyor. Sıcaklığı seven insanlar için iyi oluyor bu. Artık hani çok fazla ısınma ihtiyacı duymuyorlar. Bir taraftan baktığınız zaman özellikle dünya coğrafyasına bizim gibi orta kuşakta yer alan ülkelerin yağışlarında, yağışların frekansında, toplam yağışta enteresan bir şekilde değişiklik de olmuyor. Yani burada da bilim insanları da bilim aslında ikiye bölmüş durumda. Yeri gelmiş onu da bir parantez açarız. Yağışların işte felaket halinde gelmesinde bir artış var. Yani afet sıklığında bir artış var iklim değişikliğine bağlı olarak, biz onu görüyoruz ama toplam...
1: Yani yağış hep aynı geliyor ama felaket olması için de belli bir bölgeye çok yağması, değil mi? Bunu kastediyoruz.
0: Kesinlikle o. Şimdi şöyle düşünelim, hani böyle aeste aeste yağan bir yağmur, hafif, şiddetli, kimseyi rahatsız etmez. Yağan yağmur toprak tarafından emilir, süzülür ve yeraltı suyunu besler. Yüzeysel akışa çok geçmeden bir felakete sebep olmaz. Bu saatlerce de sürebilir. Ve toprak içinde, canlılar içinde, her şey için çok faydalıdır. Ama yarım saat içerisinde aynı miktar, toplam 8 saate düşecek bir yağış düştüğü zaman bu felakete yol açıyor.
1: Evet.
0: Ne sızma hızı buna yetiyor, değil mi? Doğal denge halinde ne olacak? Yağmur hızı, eğer sızma hızından daha yüksekse bir kısmı sızacak ama sızamayan kısım yüzeysel akışa geçecek. Bu da işte bizim sel olacak veya işte normal araziler taşkın dediğimiz olay olacak. Bunun karşılığında insanlar en kötüsü tabii can kaybı ama mallarla bir şekilde zarar gelmiş olabiliyor. Bu ani olarak gelmesi bizim için problem oluyor. Yani son zamanlarda işte görülen bizim iklim değişikliğine bağlı olarak, bu hani ortalamadan bahsediyoruz ya, bizim sıkıntımız bu alışageldiğimiz şeyin değişmesi, rejimin değişmesi. Sıcaklık, işte sıcak mevsim bir başlıyor, işte Haziran ayında başlıyor diyelim, ta neredeyse kışların ortasına kadar geliyor. Bu sefer hiç yağış olmuyor, yağmur yağmıyor, su kaynaklarımız azalıyor. Hiç ondan sonra her gün haberlerde ne görüyoruz? İşte barajların seviyesi İstanbul için özellikle, değil mi? Büyük bir kent olduğu için. Şu seviyeye düştü, yarın düştü. Ama bugün susuz kaldık, yarın susuz kalacağız. İşte özellikle son yıllarda bunun etkisi olarak işte Ege bölgesinde, Bursa'da, işte Bodrum'da bunların etkilerini uzun dönem kuraklığını çok görüyoruz. Ve bu doğrudan da bizim hayatımızı etkiliyor. Yani bunu baktığınız zaman da ne yapıyoruz? Yani iklim değişiyor. değişiyor. O yüzden biz bunlara maruz kalıyoruz. Suçu biraz iklim atıyoruz. Halbuki yani bunların hepsi insan eliyle organize edilebilen, yönetilebilen şeyler. Yani bir mühendislik bakış açısıyla baktığınız zaman bunları da bu değişen iklim şartlarına

0: göre adapte olacaksınız. Hani az önce bir örnek verdim. Evin ısısı artıyor. Ne yapıyorsunuz? Pencereyi açıyorsunuz. Bir adaptasyon yapıyorsunuz yani. Ona göre bir aksiyon alıyorsunuz yani. İçerisi havası ısındı deyip orada terleyerek oturmuyorsunuz. Bu da böyle. Dünya ısınıyorsa bu bir gerçek. O zaman ona bağlı olarak gelecek olan size sorun olarak gördüğünüz şeyleri siz tedbirini alacaksınız. Bunun. Bunların hepsinin de tedbirini almak mümkün. Yani bunlar iyi bir yönetim yapıldığında o hazırlık yapmak lazım. Bunların şiddeti de değişebiliyor. Bizim için en büyük yani tehlikelerden bir tanesi şu an iklim değişimine bağlı. Yaz aylarındaki kuraklık, hatta kış kuraklıkları, kışın yağışın azalması ve işte yaz dönemlerinde çok aşırı bahar aylarında şiddetli sel olaylarının görülmesi. Ve buna bağlı olarak işte toprak kayması olabiliyor. İşte yeraltı suyundaki eksikliklerden dolayı diğer afetler tetikleniyor gibi. Bunları sıralayabiliriz.
1: Hocam şimdi lütfen sıralayın bu arada. Niye söylüyorum? Çünkü yani sizin tabii ki uzmanlık alanınız, bize pek çok şey söyleyeceksiniz ama mesela biz bilmiyoruz. Hep böyle kulaktan dolma ya da özet bir şekilde biliyoruz ama bunları siz ne kadar açarsanız aslında bizim için o kadar faydalı olacağına ben inanıyorum. Öğrenmiş oluruz. Şimdi burada mesela şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela 2100 yılına kadar 3 derece arttığını varsayalım sıcaklığın. Öyle bir şey bekleniyor galiba. Çok radikal bir değişiklik mi meydana gelecek dünyada? Aslında bunu öğrenmeye çalışıyorum.
0: Bunu şöyle tahmin etmeye çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli merkezlerinde çalışan süper bilgisayarlar var ve bunların çalıştırmış olduğu atmosfer dinamik modeller var. Bu modeller yani çalıştırarak zamanı ileriye biz tabiri caizse sararak 2100 yılına geldiğimiz zaman, 2050 yılına geldiğimiz zaman nasıl bir hava şartları olacak dünyada? Dünyanın hangi noktasında? Bunlar çeşitli gridlerle çalışıyor. Yani grid dediğimizde şu, dünya işte ekvator enlem ve boylamları düşünelim. Onların biraz da daraltılmış halini, işte 10 kilometre 10 kilometre gibi gridleri düşün. Her bir noktasında onların bir data üretiyor, veri üretiyor. Bu örneğin sıcaklık verisi olsun mu? 2100 yılına geldiği zaman Türkiye'nin üzerinde örneğin bunun tabii çözünürlüğü her geçen yıl kapasite arttıkça daha da düşülüyor. Örneğin işte 50 kilometreden 50'den başlayıp işte 5'e 5'e işte 1'e 1'e gidip hatta en sonunda bizim kendi geliştirdiğimiz bir model vardı. Ben de çalıştım sevgili Zekai hocamla birlikte. Burada da kendisini sevgi ve hürmetle anıyorum. Biz noktasal bazlı olarak bu tahmini de yaptık şu an. Herkesin grid olarak yaptığını biz dünyanın her yerinde özellikle Türkiye'ye çalıştık ama koordinatı verdiğiniz zaman orada 2100 yılına kadar sıcaklık, yağış ne olacak biz bunu tahmin edebiliyorduk. Şöyle tahmin diyorum çünkü bu modeller birden fazla olasılığa dikkat alarak çalışıyor. En kötü senaryoyu göz önüne alıyorlar. En kötü senaryo olduğu zaman işte sizin bahsettiğiniz 3 derece, 4 dereceye, 2 dereceye geldiği zaman dünya ne olur? Dünyanın genel görünümü ne olur? Onun fotoğrafını çıkartıyor size. İşte her taraf kıpkırmızı. Her tarafta büyük bir sıcaklık artışı var. Kuraklık had safhada. Ekstrem yağışlar artmış. Ekstremlerin, ekstrem iklim olaylarının frekansları çok artmış. Örneğin biz işte diyelim ki senede bir iki defa sel olayı görürken İstanbul diye bahsedelim. Bu sefer 3-5'e çıkıyor sayısı. Yani Türkiye bazında işte 50 tane ekstrem olay olmuşken şimdi 100 tane oluyor, 200 tane oluyor gibi. Bunların sayıları artmaya başlıyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunun yanında bir de iyimser senaryo diyoruz. Eğer sıcaklık artışı işte o kadar olmaz. İşte biz bu iklim değişikliğine uyum sağlayabilirsek, tüketimimizi azaltabilirsek, işin felsefesini konuşacağız mutlaka. İşte işin arkasında bu iklim niye değişiyor? İşte sera gazlarının atmosfere salımı sonucunda atmosferin değiştiğini bir düşünüyoruz. O tarafa geldiğimiz zaman eğer biz onları yavaşlatabilirsek o zaman iyimser yolu da takip edebiliriz. Bunun yanında bir de orta yol var. Orta yolu takip edebiliriz. Gibi gibi aslında birkaç tane demetten oluşan tahminler oluşturuyoruz. Bizim daha çok tabii ki en kötü durum dikkatimizi çekiyor. Diğerleri zaten olursa, hani iyi durum olursa, orta durum olursa dünya aşağı yukarı yine aynı seviyeye kuracak ama kötü duruma gidersek biz. Değil mi? İnsan olarak da en kötü duruma göre hazırlık yapmamız lazım. O zaman ne olacak işte? Bahsettiğiniz bu sıcaklığı artış bu. Öyle olduğu zaman tabii dünyada çok ciddi bir şekilde yani kuraklığın ve gıdaya bağlı, yani buna bağlı susuzluk sorunları, gıda sorunlarının çok hat safhada olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar bir tahmin. Şu anki gidişat neyi gösteriyor? Eğer hakikaten inandığımız çerçevede biz kurduğumuz bu atmosferik modeller, işte sıcaklık artışı, bunların arkasındaki işte sera gazlarının artımı düşünüldüğünde biz 2050

0: yılında 1,5 derecede eğer sabitleyebilirsek sıcaklık artışını, burada küresel olarak, tüm insanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadelede başarılıyız ve bunu durdurabiliriz diye bir umut olacak. Siz 3 derece dediniz ama aslında 2 derece hedefimiz var. 2 dereceye çıkmasını istemiyoruz 2100'de. 2050'de eğer 1,5 dereceyi biz tutturamazsak, hani burada tutturduk, tutturamazsak bunun ucu kaçtı. Zaten tutturamayacağız gibi 2 derece hedefi var. O tarafa gittiğimiz zaman hakikaten dünyada artık daha kalıcı, hayatın zorlaştığı, özellikle kendi ülkemizden bahsedelim. İşte tarımın zorlaştığı, su kaynakları erişimin zorlaştığı, hayatın pahalandığı ve daha zor bir hayat bekliyor gelecek nesiller diyelim. Belki biz o günleri görmeyiz ama
1: siz
0: gelecek
1: aslında
0: nesiller.
1: En olumsuz senaryoyu konuşurken bile dikkatimi çeken şey şu: bunun kontrol edilebileceğine ve önlenebileceğine dair tarafta duruyorsunuz gibi anlıyorum ben. Çünkü olumsuzluklar büyük olmasına rağmen siz bunu kontrol edebileceğimizi sanki ifade ediyorsunuz.
0: Şöyle, dünyanın tabii ki şu anki iklimle mücadelenin zaten gayesi bu. Kontrolebilir bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Eğer bunu bir sınırlayabilirsek bu sıcaklık artışını yavaşlatabiliriz, hatta durdurabiliriz düşüncesi var. Bu da nedir? Bunun arkasında, yeri gelmişken girelim, sera gazları var. Bizim iklim değişikliğine sebep olan, atmosferde birinci dereceden sera gazı etkisi yapan
1: nedir?
0: Nedir sera gazı etkisi yapan dediğimiz, dünyanın işte atmosferde çeşitli gazlar var. İşte en çok azot gazı var. Ondan sonra oksijen var. Ondan sonra diğer gazlar var. Bakın, bu kompozisyon da önemli. Aslında %78 oranında azot var. %21 oranında oksijen var. Ondan sonra diğer gazlar geliyor. Biz bu diğer küçük oranı bahsediyoruz. %98, %2'lik bir oran içerisindeki gazların oranından konuşuyoruz. Yani ne kadar büyük bir muazzam bir sistem var. Karbondioksit birincisi, sonra metan gazı, sonra nitroz oksit. Bunlar en fazla 3 gaz konsantrasyon olarak atmosferde bulunan gazlar. Bunun yanında florlu gazlar var, soğutucu gazlar var, toplam 7 tane. Yani onlar çok konsantrasyon az olduğu için ama tehlikeli gazlar, yine söyler isimler ama en fazla, yani herkesin bilmesi gereken bu 3 gaz. Karbondioksit herkes bilir. Biz şuna inanıyoruz: İnsanlar sanayi devriminden beri artık sanayileşmeye başladılar, fosil yakıtları kullanmaya başladılar. Dolayısıyla hapsolan bu karbona dayalı, karbondioksit, metan gazı gibi, nitroz oksit gibi gazların insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salımı söz konusu olmaya başladı. Atmosfer içerisinde bu gazlar var zaten belli oranlarda. Ama siz işte üretim yapmak amacıyla, daha fazla üretmek, daha fazla para kazanmak amacıyla bu gazların konsantrasyonunu artırdınız. Bunların da şöyle bir etkisi var. İşte güneşten gelen ışınlar dünyaya geliyor. Temel fizik kuralı. İşte dünyada çarptığı yeri, değdiği yeri güneş ışını ısıtıyor.
1: Evet.
0: Sonra bir kısmı soğuruluyor onun. Tutuyor yeryüzü. Yer tutuyor. Bir kısmını tekrar atmosfere salıyor. Bu atmosfer, eğer bu gazlar olmasa, doğrudan uzaya gidecek bu geri dönen gazlar. Ama bu gazların etkisiyle tekrardan bir kısmı tutuluyor bunların. Yani bir basketbol topunu bounce yapar gibi yere sektiği zaman da seke seke sürekli olarak bir zikzak çizer. Bu giden gazlar, ışınların bir kısmı tekrardan dünya yüzeyine dönüyor. Dolayısıyla aslında tek bir ışın bir defa ısıtıp tekrardan gideceği yere, uzaya, birden fazla artık dünya yüzeyine dönerek dünyayı tekrar ısıtmaya başlıyor. Bu yüzden bizim sıcaklık artışımız iklime bağlı artıyor diyoruz. Arkasındaki temel felsefe bu. O zaman biz bu sera gazlarının konsantrasyonunu azaltırsak ya da doğal seviyesini tutabilirsek, atmosferden o fazla insanların ekstra üzerine yük olarak vermiş olduğu gazları geri çekebilirsek, biz bu iklimi tekrardan dengesine oturtururuz düşüncesi var. Ama çektiğimiz halde tekrardan bu dengeye oturur mu oturmaz mı onu bilemeyiz. Onu yapabilirse ondan sonra göreceğiz. Ama şu an elimizden gelen başka bir şey yok. Bildiğimiz, işte görgümüz, bilim, teknik bunu söylüyor. Madem sebebi bu, bir sebebi ortadan kaldıralım ve bu değişen sisteme adapte olalım. O zaman bu dünyanın ısınmasını yavaşlatırız ve engelleriz diyor. O yüzden işte onun peşinden sera gazlarını azaltmak için bir sürü tedbirler geliyor. Ve
1: tamam,
0: geliyor.
1: Onları da konuşuruz ama mesela şimdi insan kaynaklı olduğunu anladık biz. Bu değişimin bir de mesela ben programın açılışında siz paylaştığım hikaye var. 1861 yılındaki o Endonezya'da patlayan yanardağ meselesi. Şimdi onun gibi doğal bir takım etkenler de illaki vardır bu
0: mutlaka
1: sera gazları ile ilgili. Bunlar arasındaki ayrımı bilimsel olarak nasıl yapıyorsunuz hocam? Nasıl ölçüyorsunuz?

0: Ya biz doğal süreçleri müdahale edemediğimiz için onlarla zaten uğraşmıyoruz açıkçası. Yani volkan patlamalar da bunda etkili. İşte işin büyük sirkülasyona baktığımız zaman okyanuslar da etkili. Onlar büyük yutak alanları. Su kütlesi etkili. İşte buzullar etkili. Bunlar doğal. Yani kendi içerisinde bir salımdan bahsettik açılışta. Bunlar doğal salım içerisinde. İşte kendi kendini ne yapalım dengeleyebilen sistemler. Doğaya baktığınız zaman hiç insan el değmemiş yerde bir pislik ya da nahoş bir görüntü görüyor musunuz? Ne olursa olsun hepsi güzel değil mi? Doğal.
1: Güzel oluyor evet.
0: İnsan elinin ne zaman değdiği yer varsa orada bir pislik oluyor ya da nahoş görüntüler ortaya çıkabiliyor. Biz aslında bu insan eline değmiş olup nahoş tarafı kaldıralım. Ondan sonra doğa o kendi içerisinde o dengelemeyi yapar. Dediğinizde haklısınız. Volkanik patlamalar da etkili, okyanuslar da etkili, buzullar da etkili. İşte zaman zaman bu buzullar kütlesi artmış, soğuma periyodu olmuş, ısınma periyodu olmuş. Bunlar doğal süreç olduğu için biz bunlara karışmıyoruz. Bizim derdimiz, hatta bilimsel bir terim vardır. İnsanlar duyar, ben altını sürekli çizerim. Antropojenik diyoruz biz buna. Antropojenik etkilerle biz uğraşıyoruz. Doğal kaynaklı ya da biyojenik kaynaklı yani yakıtlara baktığınız zaman fosil kaynaklı yakıtlarla mücadele ediyoruz. Bunları azaltım yapalım diyoruz ama yani biyojenik olanlar etmiyoruz. Doğal kaynaklı olanlarla. Değil mi? Bunlar zaten doğal diyoruz yani. Bunlar hep şey dışında. Hesaplama dışında.
1: Çok özür dilerim. Mesela hayvancılıkla ilgili veriler var. Bu doğal yapay et vesaire. Buradaki sera gazlarını engellemek için hayvancağızların ortadan kalkması gerektiğini filan söyleyen görüşler var. Bunlar
0: ya bunlar halkımız...
1: Bir ölçüme mi dayanıyor bunlar?
0: Şöyle, ya iklim değişikliği tabii bir ve çevre hareketi diyelim. Çevreyle güzelleştirmek herkesin ortak bir derdi. Ama her şeyde olduğu gibi iklim değişikliğinin de kötüye kullanabileceği alanlar var. Sizin de bahsettiğiniz kısım bunlardan bir tanesi. Antropojenik diyoruz biz hayvanlardan kaynaklı sera gazlarını da hesaplamalara dahil ediyoruz. İnsanlar bunu işte gördüğü zaman şimdi iklim değişikliği, iklim kanunu geliyor, iklimle mücadele geliyor. Bunlar hayvanları yok edecekler tamamen iklim değişikliğine bunlar sebep oluyormuş gibi. İşte onun yerine biz işte yapay eti kullanalım yapalım ve bunları insana alıştıralım şeklinde bir propaganda yapılan tarafı var. Ve insanlar buna büyük alıcısı bu fikrin. Hakikaten bunu kullanmak isteyenler de var işte. Yurt dışı menşeili bir şekilde birilerine adres göstererek diyorlar.
1: Bugün dünyada en fazla çocukların seyrettiği, en fazla seyrettiği bu dijital platformlardan birinde en meşhur, işte o platformun en zengin adamı, Amerikalı o adam, şu anda gümbür gümbür hocam yapay et propagandası yapıyor. Çocukların maruz kaldığı ana propaganda bu mesela
0: işte
1: şu anda.
0: Bunu yani kötüye kullanabilir alın diyorum ya bunu kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü biz tamam hayvansal değil artık yapay et kullanalım. Dolayısıyla hayvanlardan kaynaklı emisyonlarımız artık azalmış olacak. Ya şöyle bir orana bakalım. Bizim toplamda Türkiye açısından baktığımız zaman global küresel emisyonlarda %1'lik payımız var. %1. %1'ini Türkiye üretiyor tarihsel olarak baktığımız zaman. Biz ağzımızda kuş da tutsak tamamen sıfır arkamızda hiç karbon ayak izi bırakmasak da bu değişimi engelleyecek gücümüz yok. %1 nedir yani? En fazla Çin'le birlikte Amerika bu işin patronları.
1: Veri üzerinden okuyalım mı? Tabii. Çok kısa bir veri var.
0: Şunu söyleyeyim ondan sonra size vereyim.
1: Yani siz onun altını dolduracaksınız onun için diyorum. Evet buyurun.
0: Çin ve Amerika %55-60'lara gelmiş. Hatta onun üzerine Hindistan'ı ekleyin. İşte OPEC ülkelerini ekleyin. Bu ülkelerin zaten üretmiş olduğu emisyonlar yarısından fazla. Bunlar bir şey yapmadığı sürece yani bizim gibi aslında bu iş hep iyi niyetli olarak bakan ülkelerin çabaları da bir noktadan sonra boş kalacak, başarısız kalacak yani.
1: Evet, bununla ilgili mesele var. Şimdi bir rapor var. Küresel emisyon raporu. Hepimizin aslında duyduğu haberlerde gördüğü çok kısa bir veri paylaşacağım. Onun üzerine açalım bu
0: ama
1: meseleyi.
0: Ama şeye dönelim o yarım kaldı hayvan meselesine
1: tabii,
0: dönelim
1: tabii.
0: Orada bir şey ekleyeceğim.
1: Araştırmalara göre küresel emisyonların %71'inden sadece 100 şirket sorumlu. Veri bu kadar hocam. Yani çok uzatmaya gerek yok. Veri bu kadar. Buyurun yani buradan mesela bunu açalım mesela ne
0: ya
1: demek
0: bunun
1: yani?
0: Baktığınız zaman bu verinin hani kaynağını da biliyorum. Bu biraz eski bir rapora dayanıyor. Bu OPEC ülkeleri diye bahsetmiştim ama onlar aslında 100 şirketin hemen hemen çoğu petrol ve şey fosil yakıta dayalı büyük şirketler. Yani dışarıda baktığınız zaman isim vermiyorum. Görmüş olduğunuz büyük global hepimiz de petrolü almış.

0: çıldığı ya da insanların kullandığı büyük şirketlerin emisyonları. İşte Saudi Aramco geliyor. Bir tanesini söyleyelim yani. En büyük üreticilerden yani birisi. Hı hı. Dolayısıyla hani Çin var, Amerika var, Avrupa Birliği sonradan geliyor arkalarında. Avrupa Birliği en çevreci olanı şu an. Bunların üretmiş olduğu emisyonlar aslında baktığınızda dünyada en büyük problem. Politik olarak baktığınızda bunu da koymak da en büyük üreticilerden bir tanesi Amerika. Ve şu an Amerika Paris Anlaşması'ndan çekildi.
1: Evet.
0: Trump'ın çünkü bu işi safsata diye inanmıyor. Dolayısıyla ben bununla niye hem kaynak ayıracağım hem işte en büyük günü aslında kabahat olan kendisi herhangi bir şekilde azaltmaya elimde değil ayrıldı. Dolayısıyla hani şu gidişatta aslında yine başa dönüyoruz. 1,5 dereceyi tutturabilir miyiz? Sanki bu politik çekişme içerisinde tutturamayacak gibi. Çünkü iş içerisinde en büyük kabahatlisi olan Amerika girmemiş oluyor. Diğer taraftan tabii diğer ülkelerin de bir taraftan yani şunu tabii ki herkesin bir kendi gücü nispetinde ortak bir çaba sarf ediyor. Paris Anlaşması da zaten buna dayanıyor. Herkese bir yükümlülük zorla dikte etmiyor. Herkes kendi kapasitesi oranında bu iklimle mücadeleye katkı versin diyor.
1: Hocam Kyoto protokolü de vardı eskiden hatırlarsınız.
0: Onun süresi geçti artık Kyoto
1: protokolü. Geçti ama işte o zaman da benzer tartışmalar olmuştu. Hatta o zaman Afrika ülkeleri özellikle ciddi itiraz etmişlerdi. Demişler ki yani siz büyümek için bu kadar zarar verdiniz ve hala bütün yük sizde. Biz de birazcık bir şeyler üretelim, güçlenelim istiyoruz ekonomik anlamda. Siz önümüze çevreyle gelip bizi engellemeye çalışıyorsunuz diye itirazları vardı. Şimdi Türkiye'de %1'lik bir katkıdan söz ediyorsunuz. Bunun gibi daha az olan ülkeler de var
0: tabii
1: dünyada.
0: Hiç kabahat olmayan Afrika ülkeleri var. Tamamen tarıma dayalı, balıkçılığa dayalı. İşte şimdi, ada ülkeleri var.
1: Yani bu düzenlemeler, bu şeyler ya burada nasıl bir süreç izlenecek ki mesela? Gerçekten de böyle insanları ülkeleri böyle baskılayacak, üretimlerini engelleyecek bir şeye dönüşür mü?
0: Ya asıl Kyoto protokolü çalışmama durumu da aslında oradan çıktı. Şimdi orada bir takım adaletsizlikler vardı. İşte Paris Anlaşması'yla birlikte o adaletsizlikler ortadan kaldıralım. Herkes bu işe bir taşın altına eline koyabildiği kadar, ne kadar gücü varsa o kadar koysun. Sen bana ekstradan bir şey dikte etme. Önce bir herkesten niyet beyanı aldılar. Siz bu işte hani bir ortada bir problem var. Bunu problemi ortadan kaldırmak için ne kadar siz buna katkı sunabilirsiniz? Bunu gönüllü olarak kendiniz sundunuz. Türkiye olarak biz sunduk. İşte bir ada ülkesi Afrika'dan işte bilmiyorum bir Cibit olarak o sundu. Ada ülkeleri Dominik öyle sundu. Herkes kendi gücü nispetine sundular. Dolayısıyla hani dışarıdan gelip dediğiniz gibi o tarihi sorumluluğa geldiği zaman bizim bir kabahatimiz yok. Dünyayı değiştirdiyseniz değil mi? Bu iklim değişikliğine sebep oldu. Siz yaptınız bunu. Evet. Gelişmiş ülkeler. Ondan sonra şimdi bize gelip ekstradan şunu yap bunu yap diye biz zaten gelişmeye çalışan bir ülkeleriz. Bizim gelişmemize bunu engel olarak koymayın. Bu felsefeden çıkarak bu Paris Anlaşması'nın uygulama tarafına gelmiş oldu. Şu an daha adil bir düzen var. Yani baktığınız zaman herkes bu açıdan işte birisi Amerika oran verelim. %90 bu işin altını taşın altına elini koyması gerekirken işte biz %1 koymamız gerekiyor gibi. Gücümüz nispetinde diyelim. Veya işte gelişmiş olan ülkeler daha az gelişmiş olan ülkeleri teknoloji transferi yapması lazım. Teknolojilerin gelişmesi için yeşil teknolojiler onları transfer etmesi lazım gibi gibi şeyler geliyor, sonuçlar geliyor. Biz buradan şuna gelecektik. Bu mücadele ederken az önce yarım kaldı. Şimdi farklı sektörler var bu sera gazların kaynakları olarak. Bunlardan en önemlisi enerji. Biz enerji sektörünün bu göstermiş olduğunuz %71'lik işte oran, %80'lik oran diyelim şu an. Hep enerji kaynaklı, fosil kaynaklı, enerjiyle uğraşan şirketlerden, ülkelerden kaynaklı. Biz enerji tarafında işte yeşil enerjiye geçerek sürdürülebilir, güneştir, rüzgardır, jeotermaldir. Hatta su, nükleer bile emisyon açısından temiz enerjidir. Bunlara geçerek bu fosilin payını azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla enerjideki eğer biz dönüşümü, yeşil dönüşümü başarabilirsek zaten bu bahsettiğimiz emisyonların çok büyük bir kısmını biz azaltmış olacağız. İşte elektrikli araçlara geçiş de bunun bir parçası. Ama tabii orada bir daha az dengeyi kurmak lazım. Çünkü elektrik üretirken de biz fosil yakıt kullanıyoruz.
1: Evet, onu diyecektim.
0: İşte onu bu sefer toplu kalkınma yapmak lazım. Elektrik üretirken de yenilenebilir kaynaklardan üretmeniz lazım ki bir işe yarasın. Evet, diğer türlü elektrik talebi kaynaklı emisyonlarınız artmış olabiliyor. Bunların içerisinde enerjinin yanında çok az bir kısmı da oran olarak neredeyse dörtte biri içerisinde tarım sektörü var. Tarım sektörü

0: Bunun içerisinde neredeyse dörtte bir miktarında hayvanlar var. Oraya gelmek istiyordum. Hani bir şey vardır, Kuveyt'in büyük, Osmanlı'nın büyük diye bir hikaye vardır. Anlatılır internette, herkes görmüştür. Bu aslında dörtte biri kadar bir alan hayvanlar. Ve sadece bu hayvanlar, dünyada milyarlarca hayvan var. Doğal, biz onlarla ilgilenmiyoruz. Sadece insanların et ve süt amaçlı kullanmış olduğu besledikleri hayvanlarla ilgileniyoruz. Bunlardan kaynaklı emisyonları hesaplıyoruz ama bunların haricinde doğal, doğadaki hayvanların emisyonları yok. Bunların da var. Aynı sonuçta onlar da hayvanlar. Dolayısıyla geldiğiniz zaman ben 2017 ile 2021 arasında hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Türkiye'nin %21'lik bir emisyon azaltım hedefi vardı. Bu %21'lik hedefin hangi sektörlerden nasıl yapılacağına dair bir planlama içerisinde bakanlıklarımızla birlikte bir projenin koordinatörlüğünü yaptım. Hem büyümemize engel olmayacak bu iş, hem de hangi sektörde ne kadar azaltabiliriz. Buradaki genel prensibimiz, hani bizi izleyenler varsa da yani müşteri olsunlar, hani devletimizin hayvancılığı azaltmak, yok etmek gibi asla bir politikası yok. Biz planlamalarının da içerisinde de bulundum. Bilakis hayvancılığı artırabildiğimiz kadar artıracağız. Bizim gıda güvenliğimiz her şeyden önemli. Et üretimimiz artması lazım, süt üretimimiz, yumurta üretimimiz. Bunları tamamen artıracağız. Biz asıl yoğunlaşmamız gereken taraf enerji tarafı. Enerji tarafında verimliliği artıracağız ya da yenilenebilir tarafa geçeceğiz. Dolayısıyla hani bu yapay etle ya da insanların biraz işte iklim kanunu denildiği zaman hayvancılığı ön plana çıkartıp sanki bunu yok edecekler, kota getirecekler gibi bir düşünceler olabiliyor. Ya bu kesinlikle doğru değil. Yani içerisinde bulunmuş, planlama içerisinde bulunmuş bir insan olarak şu anki başkanlığımızın içerisinde de benim çok samimi arkadaşlarım var yönetici olarak. Asla hiçbirisinde bu şekilde hayvancılığa bir engel olabilecek bir düşünceleri, politikaları yok. Dolayısıyla bunu da hani buradan yeri gelmişken yani
1: komplo düzeyi olalım. Bu ama kesinlikle. Bunu yapmaya çalışan bizim ülkemizde olmasa da dışarıda birileri var.
0: Dışarıda birileri
1: bunu
0: var.
1: Bunu da inkar etmiyoruz.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Bir kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından devam edin.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Evet hocam, küresel ısınma var mı bilmiyorum ama konuyu konuşmak hayli böyle sıcak sıcak gidiyor. Evet. Bizim bilmediğimiz çok şey var, bir defa onu söyleyeyim. Sizin hayatınızın bir parçası bu konular. Dolayısıyla aydınlanmamız lazım. Söylediğiniz her şeyin normalde ben araya girmek istiyorum. Burayı biraz açalım mı, şunu mu kastettiniz demek
2: lütfen
1: istiyorum.
2: Lütfen gidebilirsiniz.
1: Ama o kadar çok da mesele var ki konuyla ilgili, çok bölmek istemiyorum. Şimdi burada birazcık daha hani elektrikli arabalar önce girdi. Hani neden? Alınıp satılabilen son tüketiciyle ilgili bir mesele olduğu için. Halbuki sizin dediğiniz daha en başta bu enerji meselesiyle ilgili projelerin daha öncelikli olması gerekiyor gibi meseleler var. Tam da bununla ilgili bir karbon ayak izi kavramı var. Şimdi bu çok kullanılıyor. Şirketler bunu çok dillendiriyorlar malumunuz. Şimdi bu nedir? Bu bireysel bir sorumluluk olarak herkese öğretilmeye çalışılan bir şey midir? Yoksa birileri yine biz istediğimizi yapalım, siz tüketimlerinizi sınırlayın ey insanoğlu mu diyor.
2: Yani şöyle, bizde bir hani anlayış vardır, ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Mühendiste biz muhakkak bir ölçmemiz lazım. Bir şekilde ya hesaplayacaksınız, ya modelleyeceksiniz, ya ölçeceksiniz ki ondan sonra yönetebilin. Bu da böyle bir şey. İşte hep emisyonlarımız artıyor diyoruz ya da emisyonlar artıyor. Yani bunun sayısal karşılığı ne?
1: Evet hocam, nedir?
2: Nedir? İşte bu karbon ayak izi. Nereden kaynaklanıyor? Biz şu an IPCC diye bir uluslararası, hükümetler arası bir panel var. Birleşmiş Milletler'in çatısı altında kurulmuş. Bunun yayınlamış olduğu genel bir rehber dokümanlar var. Daha sonra da bunun işte ISO standartları var. Greenhouse Gas diye protokoller var. Çeşitli protokollerde özel STK gibi kurumların geliştirici şirketleri var. Bu sera gazlarının kaynakları nelerdir? Ve bunlar nasıl ortaya çıkar? İşte hangi faaliyetler sonucunda ortaya çıkar ve ne kadar ortaya çıkar? Bunların hepsinden

aslında şu an biz tüm çerçevesini belirlemiş durumdayız. Arkasında bizim tüm faaliyetlerimizin, tüm tüketimimizin mutlaka bir işte tüketim var, bir enerji tüketimi var. İşte şu an bu yayın yapıyor.

0: Burada da bir hizmet var. Pompalar kullanılıyor, enerji, arıtma sistemleri falan. Aslında hayatınızın her aşamasında kullandığınız, yaptığınız işin arkasında bir karbon ayak izi var. Hatta biraz daha bunu şimdi paralel olduğu için söyleyelim. Su ayak izi de var, değil mi? Her şeyi üretirken bir de su. Sadece tarım ürünlerini üretirken sulamıyorsunuz, değil mi? İşte tekstil ürününde de su kullanıyorsunuz. İşte ne bileyim otomotivde de kullanıyorsunuz, boya üretiminde de kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere sıfır emisyonsuz, arkanızda herhangi bir şekilde karbon ayak izi bırakmadan bir hayat söz konusu değil, mümkün değil. Peki ne oluyor? Siz ne kadar fazla tüketim yaparsanız, ne kadar fazla aslında israfta bulunursanız aslında arkanızda bu biriktirmiş olduğunuz karbon ayak izini de artırmış oluyorsunuz. Şimdi sorumluluk tarafına geldiği zaman da bireysel olarak şu an herhangi bir sorumluluğumuz yok. Bu sorumluluklar, karbon ayak izinin sorumluluğu şu an bunu üreten şirketlere ait. Başta da hep söylüyoruz, şirketlerin sebebi oldu. İşte elbise üretiyorsa biz bunun hesabını giyenden değil de giyensin ki insan. Yani. Bunu üreten şirketten soralım diyoruz yani.
1: Hocam ama sanki bizle ilgiliymiş gibi başladınız, sonra buraya döndünüz, iki döndünüz. Yoksa hepimiz öyle anlayacaktık.
0: Tam yerinde döndük yani. Dolayısıyla bu faaliyete sebep olan şirketler neyse sorumluluk olarak bunların işte toplamda ne kadarlık bir emisyona sebep oluyorlar. İsim vermeyelim öyle işte şeyde herkesten örnek, bu tekstil ürünü üretilmesi için ta bunun işte ipliğinden tutun işte ne pamuktan üretiliyor artık başka plastik ile ne diyorlar bunlara,
1: polyester
0: malzemesinden onların üretiminden tutun hepsini toplamını biz hesaplamaları yapıyoruz. Bunlar bir tane yelek oluncaya kadar, bir tane gömlek oluncaya kadar ne kadar arkasında karbon ayak izi olduğunu belirliyoruz. İşte o şirket yılda kaç tane gömlek üretmişse de senin yıllık işte üretmiş olduğun emisyon, sebep olduğun emisyon işte şu kadar tondur diyoruz. Sen bundan sorumlu olacaksın ve ilk başta sorumlu olmasan da şu an sen bu kadarsın diyoruz. Şimdi bundan sonra işin yönetmiş geliyor. İlk başta bizim yaptığımız iş şu ana kadar herhangi bir sorumluluk ya da bunun bir karşılığı olmadan önce bu muhasebesini ortaya çıkarmak. Muhasebe ortaya çıkardıktan sonra şimdi çeşitli tabii ki şeyler gelişiyor.
1: Çıktı mı hocam muhasebe? Sektör.
0: Tabii şu an sektör çıktı. Şimdi özellikle borsada işlem gören ilk 500 olan şirketler sürdürülebilir raporu hazırlamak zorunda. İşte ve bunun yanında emisyonlarını da bildirmek zorunda. İşte yeni 2026 yılında devreye girdi. Avrupa Birliği ile ticaret yapan, ihracat yapan firmalar sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabiler. Yani mutlaka emisyonlarını orada beyan etmek zorundalar bir ürün ihraç ediyorlarsa. Bunun da tabii sınırlar var. Ben hani herkesin detayda boğmak istemiyorum. Belli sınırı aşan ürünlerde miktar olarak bunu beyan etmeden Avrupa Birliği ihracat yapamıyorsunuz. Şimdi yakında bizde başlayacak olan işte deneme 2026 ile 27. yıl olarak taslak olarak belirlendi. Bir emisyon ticaret sistemi kurulacak. Burada da yüksek emisyona sahip olan şirketler emisyonlarını her yıl buraya bildirmek zorunda olacaklar. Ve şu an düzenli olarak devam ede gelen işte Çevre Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın izlediği çok emisyon üreten yaklaşık Türkiye'deki %50 emisyona karşı gelen sektörlerin sürekli emisyonları izleniyor. İşte bunlar çimento sektörü diyelim, işte demir çelikçiler diyelim, alüminyum üretim diyelim gibi çok karbon açısından
1: temel şeyler değil mi hocam bunlar?
0: İzleniyor bunlar zaten. Ne kadar oldukları belli. Şimdi emisyon ticaret sistemi başladığı zaman bunlarda artık bir sorumluluk gelmeye başlayacak. Siz bu emisyonlarınızı zamanında beyan etmediğiniz zaman ve doğrulanmış şekilde beyan etmediğiniz zaman bu şirketlere çeşitli müeyyideler gelecek. Bu emisyon ticaret sisteminde de bir kota gelecek. Artık şu ana kadar biz izledik ne kadar olduğunu herkesin. Bu kotalar da herkesi zora sokmayacak olan kotalar. Yani insanlar kota dediğiniz zaman sen hep negatif anlıyor. Örneğin sizin üretiminiz 100 bin tonluk diyelim çimento üretiyorsunuz. Bu 100 bin ton çimentonun karşılığındaki emisyon ne kadar olduğunu biz şu an hesapladık biliyoruz. Ya örnek vereyim 100 bin ton da karbondioksit eşdeğer emisyon olsun. Bunu size ilk yıl kota olarak veriyoruz. Sen diyoruz ki bunu 100 bin tonu aşmayacaksın bir yılda. Eğer aşacak olursan, fazla üretim yapacak olursan az üretim yapanlardan sen bu kotayı satın alacaksın. 120 bin ton yapmak istiyorsan. Az üretmişsen 80 bin ton yaptıysan arada 20 bin tonluk farkın var. O 20 bin tonluk hakkında başka birini satabilirsin. Bu şekilde bir arada ticaret mekanizması kuruluyor. Bu emisyon ticaret sisteminde böyle temel
1: hocam,
0: olarak.
1: Hocam tam burada gireyim ne olur sözünüzü unutmayın. Çok önemli çünkü. Şimdi küresel şirketlerden bahsediyoruz ya hocam. Küresel şirketlerin, daha doğrusu bu çok en büyük ailelerin şirketlerinin şöyle yapıları var ya. Bakıyorsunuz buradaki en küçük bu bardak firması.

0: Adı başka, sanı başka bir firma. A bardak firması. Bir bakıyorsunuz ki o küresel ağın içerisindeki küçük bir firma. Yani bu dünya devi olan marka. Çok rahat yüzlerce alt marka, yüzlerce alt şirket açıp kendi ihtiyacını o şirketler üzerinden çok kolay yönetemez mi? Neticede hepsinin kotası var.
1: Yönetebilir. Yani burada her tabii ki şey olarak bakılıyor, tüzel kişilik olarak bakılıyor. Her şirket ayrı ve onun işte büyüklüğü oraya girebilmeye yetiyorsa girmek zorunda. Eğer küçük kalıyorsa oraya girmeden yine üretimine devam edecek. Yani burada aslında yani yine şeye geliyoruz.
0: Hocam yine
1: sistemi kötüye kullanmasına
0: geliyoruz. Küçükler yani. Eziliyor.
1: Küçükler yine ezilmiyor. Büyükler... Küçükleri koruyan bir sistem. Hmm. İşte belli bir kotanın altında şu an 50 bin ton gibi bir aslında 3 kategorimiz var. 50 bin ton A kategorisi. 50 bin ile 500 bin ton B kategorisi, 500 binden sonra da C kategorisi diye. Bizim şu anki pilot bu ETS'deki sisteme dahil olacak olanlar 50 bin ile 500 bin ve onun üzerine B ve C kategorileri. Daha düşük üretimi yapan küçük esnafımız diyelim, onlar aslında sisteme dahil değil. Onların üzerine herhangi bir yük gelmeyecek, yapmayacak. Bunları korumaya yönelik aslında bir şey çıkarılmış. Yani siz hani büyük şirketi parçalaya parçalaya küçük hale getirdiniz ama diyorsunuz... buradan muaf olabilecek gibi düşünüyorsunuz. Tabii. Aslında pratikte öyle olmuyor. Şöyle, aslında tedarikçilerinizden de siz sorumlu olmuş oluyorsunuz. Yani şirket olarak, şimdi siz holding olarak düşünün, 10 tane şirketiniz olabilir. Her birisini tabii ayrı ayrı veriyorsunuz emisyonlarını. Tabii. Ama bir toplam olarak baktığınızda holdingin vermiş olduğu toplam emisyonlar var. Şimdi orada biraz esneklik var. Ya toplam tüm şirketlerin emisyonunu bir verebilirsiniz ya da şirketlere ayrı ayrı verebilirsiniz. Ama temel olarak biz tabii tüzel kişilik olarak şirkete bakıyoruz. Şirketin büyüklüğü eğer fazla üretim yapıyorsa bu tarz sistemlere dahil olacak ETS gibi. Yani sınırda karbon düzenlemesinde ne yapıyor? Yine küçük işte üreticileri yine koruyor orada. Belli bir orada fiyat sınırı var. Onun üzerinde olan fiyatı olan şirketler, ürünler dahildir diyor. Bu ürünlerde neredeyse yani toplam ihracatın %90'ını falan oluşturuyor. Yani mertebe belki biraz değişebilir. Yine küçük esnaf orada korunmuş oluyor. Yani bu işi büyük yapan, yani hep dedik ya herkes kendi çapına göre bir sorumluluk içerisine girecek. Aslında şu anki tüm kanunlar, çıkan düzenlemeler ona göre.
0: Bu küçük emisyon esnaf borsası gibi bir şey mi ortaya
1: aynen, emisyon çıkıyor? Borsası. ETS dediğimiz emisyon borsası. Bunun gönüllü olarak kurulanları var. İşte Avrupa Birliği'nin zaten şu an işlettiği bazı borsalar var. Bunlara katılabiliyorduk ama şimdi artık hani biz emisyonlarımızı azaltacağız dedik ama nasıl azaltacağız? Kendi halinize bırakırsanız azaltmaz kimse. İşte bunun bir düzenleme mekanizması olarak da enerji sektörünü ya da emisyon yoğun sektörü belli bir kendi içerisinde yarışa dahil edip sürekli emisyonları daha iyi, daha az, daha yeşil ürün üretmeye teşvik edecek bir sistem. Bu düzenlemeye uyanlar emisyonlarını kademeli olarak azaltabilecekler. Ama miktar olarak da işte A kategorisinde kalanlar da şu an taslak olarak diyelim. Bu işte herhangi bir şekilde bir engelleme, üretim kotası vesaire gibi bir engelleme kalmadı. Yine üretimlerine devam edebilecekler. Yani şu an olumsuz bir tarafı genel çerçevede yok. Tek olumsuz taraf bu şeye B ve C kategorisinde olan şirketlerin yıllık raporlama sunmaları gerekiyor. Emisyonlarını hesapladıp doğrulatmaları gerekiyor. İşte bunlar doğrulatmadıkları zaman ya da yanlış hesaplattıkları zaman vesaire gibi durumlarda tabii doğal olarak çeşitli cezai müeyyidleri var.
0: Peki hocam bu bahsettiğiniz uygulamalar bu 9 Temmuz 2025'te mecliste kabul edilen iklim kanunuyla ilgili mi?
1: Evet evet onunla alakalı.
0: Şimdi
1: zaten.
0: O çok tartışılmıştı, çok karşı olanlar oldu vesaire. Yani bu iklim kanununun kapsamı tam olarak nedir hocam?
1: İklim kanunu...
0: Niye karşı çıkıyor insanlar?
1: Aslında onu ilk başta yani bu iklim değişikliğiyle birlikte insanlara en önemlisi bu hayvancılık mevzundan girdiler. Yani evet. Bunu çok fazla anlatamadık. Evet. Yani bunu başkanlık da anlatamadı. İklim Değişikliği Başkanlığı'nda. Buradaki arkadaşlarımızın söylediği bakanlığında. Yani biz halkla iletişimi tam kuramadık. Maalesef işte negatif haberlerin alıcısı daha fazla. Tabii. Onların aktarısı daha fazla. Pozitifleri yok. Yani şu an iklim kanunu benim önümde de var. Herkes, tüm vatandaşlarımız da internet girdiğinde erişebilir. Metnini okudukları zaman en düşük, en küçük bir kötü niyetli yazılmış bir metin değil. Bunların hepsi işte bu bahsetmiş olduğumuz emisyonlarımızı nasıl azaltabiliriz altlığını oluşturuyor. Şu zamana kadar iklim kanunu bir ihtiyaçtı. Çünkü bahsettiğimiz emisyon azaltıcı adaptasyon

0: faaliyetlerinin, bu değişime uyum sağlayacak faaliyetlerin bir yasal altyapısı yoktu. Zarar olarak bir altlık oluşturma amacıyla bu kanun çıkartıldı. Ama bu kanunda da yani herkesin korkutulduğu gibi herhangi bir kota sınırlaması ya da işte insanlığı, yani bizim üreticilerimiz negatif manada etkileyecek bir sistem yok. Sadece bir düzenlemeye geliyor. Herkes de bu düzenlemelere uyduğu takdirde biz emisyonlarımızı azaltabileceğiz. Bizim hedefimiz, başta bahsettim ama 121'lik emisyonunu azaltma hedefimiz var. Şimdi biz onu biraz daha yükselterek net zero'ya geçtik. Yani net zero dediğimiz İngilizce tabirle başlıyor. Yani sıfır dengede ekstradan herhangi bir atmosfere fazla emisyon biz salmayacağız hedefine koyduk 2053 yılına kadar.
1: Yani ne demek hocam?
0: 2053 yılına geldiğimizde bizim ürettiğimiz emisyon kadar biz bunların tamamını da yutak kapasitemizi de yok edeceğiz. Atmosfere herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğiz anlamına geliyor net zero hedefimiz. Yani az önce bahsettik. Yani hiçbir şekilde
1: biz vermedik, diğerleri verdi filan. Ne olacak hocam?
0: Ya şuna geliyordu işte, biz herkes kapasitesinin göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Türkiye olarak biz diyoruz ki ben 2053 yılına geldiğim zaman bu küresel iklim değişikliğine ben zarar vermeyecek olan ülke haline geldim. Ey dünya, siz de artık diğer ülkeler kendinizi bu hale getirin ki bu iklim değişikliğini durduralım. Ben üzerime düşeni yaptım, siz yapmadınız diyeceğiz. Biz şu an onun gayreti içerisindeyiz. Arkamızda mutlaka gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sürekli gelişiyoruz. Bir karbon ayak izi bırakacağız. Hani karbon ayak izi olmadan bir gelişme olmaz, hayat olmaz. Ama biz bu ürettiğimiz emisyonların tamamını da yutak kapasitemizle ya da diğer verimlilik projeleriyle yani dengelemeye çalışacağız. Dengelediğimiz zaman ben herhangi bir şekilde zararlı hale geldim diyebiliriz.
1: Nasıl dengeliyoruz hocam?
0: Bunu dengelemenin işte adımlarının bir tanesi de bu düzenlemeler. İşte ETS sistemi kuracağız ki yüksek emisyonlu olan bizim sanayimiz olsun, ilk başta onu söyleyelim. Kendi emisyonlarını kademe kademe azaltacaklar. Çünkü her yıl bu kotalar önce ücretsiz tahsis edilecek. Sonra herkesten bunu azaltması beklenecek. 100 bin tonluk kapasiteniz var. Seneye bu işte 80 bin ton olacak, 60 bin ton olacak. Çünkü başka bir fabrika kurulacak. O fabrika aynı ürünü 60 bin ton emisyonu üretiyorsa, siz 100 bin ton emisyon üretiyorsanız siz onun seviyesini çekmek zorundasınız. Bu da demek oluyor ki daha yeşil bir üretim yapıyor olacaksınız. Değil mi? Daha çevreci bir üretim yapıyor olacaksınız derken biz bu emisyonlarımızı geriye doğru çekmiş olacağız. Bu sadece bir araç. En büyük diğer araçlardan bir tanesi işte orman varlığımızı artırmak. İşte sulak alanları artırmak gibi. İşte enerjide dönüşümü sağlamak, tamamen fosil kaynakları terk edip işte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçebilmek gibi. Biz bunları yaparak artık hem bir taraftan emisyonlarımızı azaltmış olacağız, bir taraftan da işte orman varlığımızı arttırdığımızı düşünelim. Bu ETS ile gibi yine emisyonu azalttığımızı düşünelim. Net zero hedefine doğru atıklarımızı azalttığımızı düşünelim. Şu anki işte herkesin farkındalık oluşturmuş olduğu işte sıfır atık üretmeye yönelik bir herkesin farkındalık oluşuyor. Dolayısıyla hem kaynağında emisyonları azaltılması hem de bunların verimlilik projeleriyle yutak alanlarla bunların atmosferden geri kazanımları vasıtasıyla atmosfere zararlı halden tamamen ayrılıp dengeleme haline gelmeye çalışıyoruz.
1: Buradan bir savaş yani çıkar mı hocam? Bu emisyon meselesinden. Yani bir savaş sebebi olabilir mi?
0: Yükümlülük olursa yani küresel bazda o zaman çıkabilir. Yani şu an bir yükümlülük yok. Gönüllü olarak bu işler ilerliyor. Yani Paris Anlaşması'nın zaten temeli bu. Ama ileride şartlar değişir, bir yükümlülük meydana gelir. İşte o zaman sen ödevini yaptın ya da yapmadın muhabbeti olursa belki o zaman olabilir ama yani öyle bir şey olursa zaten bu işte mücadele olmaz. Yani başarılı olamayız zaten. Dünya felakete gider şu anki şeyde. Yani bu iş hem gönüllülük hem de istekle alakalı bir şey.
1: Hocam şimdi yani Amerika'da, Çin'de bu üretim kapasitesi yüksek olan yerler, özellikle Çin'e baktığımız zaman dünyada ciddi bir üretimin kaynağı gibi duruyor. Şimdi üretmeme demek, emisyonu düzelt demek.
0: Hayır, kesinlikle yeşil üret demek yani. Sürdürülebilir üretim yap. Çevreci üretim yap. Üret ama ürettiğin ürün arkasında karbon ayak izi bırakmasın gerekirse. Mümkünse. Ya peki, da bırakıyorsa sanayi, da en az
1: silah sanayi, bu füzeler vesaireler şimdi biliyorsunuz cayır cayır Filistin'in üzerine bütün şeyleri, füzeleri, silahları deniyorlar. Orada bir avuç insana. Şimdi bunlar bir yerde üretiliyor. Mesela bu savaş sanayi, bunun ötesi de var. Belki füze, işte balistik füzeler vesaire.

0: füzeler, efendim nükleer füzeler, atom bombaları filan. Bunların üretimlerinin emisyon karşılıkları nedir silah sanayinin?
1: Spesifik olarak tabii öyle bir hesap yapılmıyordu. Kategori yok işte sektör olarak. Örneğin yani işte demir çelik sektörü var. Hani onu söyleyebilirim. İşte bahsettiğim silahlarda kullanılan demir çeliğin üretiminden kaynaklı emisyonlar hesaplanıyor gibi. Ama siz işte demir çelik alıp silah kullanırsanız tabii bu işin yine şeyi, yani savunma amaçlı kullanılmasında bir şey yok ama.
0: Yok, bir tabii taraftan, ki tabii ki. Yani ama şöyle düşünüyor insan ister istemez. Bir taraftan da hani bu tarafa deli gibi silahlanma yarışına katılan ülkeler var şu anda. Yani bir taraftan yeşil enerji falan acaba çok mu romantik kalacak günün sonunda? Bu çabalar çok mu romantik bir yerde duracak? Atalan Üsküdar'ı geçecek mi? Eline bombayı alan seni tehdit eder hale gelecek mi diye insan düşünebilir.
1: Ya tabii ki bu bir dünyanın gerçeği. Yani bunlar dediğiniz gibi bir tarafta açlık ve cana mala kast varsa tabii ki çevre ikinci planda kalır yani. Her zaman oldu. Eğer böyle bir durum olduğunda kimse şu ana kadar olmamış. Rasyonel konuşmak gerekirse bu işler hep geri planda kalacaktır. Yani dünya öyle bir kaotik, üçüncü dünya savaşına falan gider zaten bu işlerin hiçbirisi olmaz.
0: Olmaz değil mi?
1: Bunlar normal düzende devam ettiğimiz sürece işte dünyayı nasıl iyileştirebiliriz aslında. İyi niyetli bir bakışın yani. Yani iyi niyetli çabanın bir göstergesi.
0: Türkiye'ye kadar böyle sahip çıkan kaç ülke yani var bu meseleye?
1: Ya şu an Avrupa Birliği diyebiliriz. Avrupa Birliği yani bu konuda hakikaten öncü. Yani bunlar sürekli teşvik ediyorlar sürekli. Hem kendi üye ülkelerini. Avrupa Birliği'nden daha ötede olan bir ülke yok benim gördüğüm.
0: Japonya filan?
1: Onlar da çok fazla çevreci ama onlar da değil yani. Baktığınız zaman bu işin zirvesinde Avrupa Birliği var. En çevreci olarak benim gördüğüm.
0: Sonra Türkiye geliyor herhalde.
1: Ya Türkiye'de evet yani bu konuda hakikaten hani eğer kabahat olarak nitelendireceksek %1'lik gibi bir pay olmasına rağmen bu derece yüksek efor sarf etmek hakikaten çok büyük bir iyi niyet göstergesi. Yani bunu zaten hani büyüklerimiz hep söylüyorlar. Yani biz bu işte hakikaten bir insana hizmet amacı olduğu için bir taraftan da ona bakıyoruz. Daha yaşanılır bir çevre, işte daha temiz bir su bırakmak, daha temiz bir coğrafya bırakmak bizim inancımızın da bir gereği.
0: Bu doğrudan ülkeye faydası olan bir şey mi? Yoksa bütün dünyaya faydası olan bir şey olarak mı görüyoruz bunu? Yani biz bu çabaları yaptığımızda bizim Türkiye'ye aslında olumlu katkıları mı oluyor?
1: Tabii Türkiye de olumlu katkıları
0: oluyor. Milli bir mesele o zaman.
1: Hem milli mesele hem de küresel bir mesele. İkisine de katkı vermiş oluyor. Bir taraftan kendi biz içerimizde hem üretimimizi hem tüketimimizi hem tüm alanımızı daha sürdürebilir bir hale geliyoruz. Örneğin şunu düşün, atık meselesi. Atık meselesinin arkasında çok ciddi bir emisyon var. Biz atıklarımızı azaltmaya çalışıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Kadar sıfır atık diyoruz. Ne kadar az atık üretirsek o kadar iyi. Hem emisyonlarımız azalacak hem işte küresel olarak baktığınız zaman bu iklim değişikliğine etkisi azalmış olacak. Hem de atığın azalması demek daha yaşanan bir çevre demek.
0: Tabii.
1: Bu açıdan baktığınız zaman hem kendi ülkemize hizmet etmiş oluyoruz hem de bu genel iklim değişikliğine mücadele etmiş olur. Bu tüm sektörde böyle. Atık daha anlaşılır olabildiği için bunu verdim. Hı. İşte enerji üretimimiz. Biz fosil kaynaklarımız yerine ya güneş bedava. İşte güneşten üretelim değil mi?
0: Nükleer bedava hocam.
1: Nükleer işte devreye girdiği zaman sıfır emisyonlu. Yıllardır bize nükleer işte şöyle tehlikelidir böyle tehlikelidir dediler. Bakıyor o diğer ülkelerde 8-10 tane var. Ben 2015 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam Japonya'ya bir seyahate gittik. O zaman bir şirket bizim Sinop'taki nükleer santrali de yapmaya niyetlilerdi. Orada o kendi tesislerini falan gezdirdiler Kobe'de. O zaman ben de bu soğutma sularıyla falan ilgileniyordum nükleer tesislerin. Yani orada rakam hatırlıyorum. 54 tane şey vardı. Japonya'da nükleer tesis vardı 2014 yılında. Ve Fukushima olmuş. Orada da bazı tesisler de kapatılmış. Ona rağmen faaliyette olan bir sürü tesis. Evet. Amerika'ya bakın keza öyle. Ben Amerika'da
0: Fransa var mesela.
1: Clemson'da kaldım. Her şey elektrikli. Niye bu kadar her şey elektrik? Isınma elektrik, soğutma elektrik, aydınlanma elektrik, ocak elektrik, gaz yok. Niye? Çünkü dediler bizim burada işte o Kore nükleer santrali var. Enerjimiz çok ucuz, çok bedava. O yüzden her şey elektrikli. Düşünebiliyor musunuz yani? İşte Fransa, Avrupa hepsi öyle. Tamam tehlikesi var mı? Bunun var. Ama bunun bilime, tekniğe uygun olarak işletildiği zaman bunu yıllardır işleten düzgün bir sürü ülke var. Yani biz bunu niye şu ana kadar geç bile kaldık Akkuyu santralinde? Hatta bir tane olacak, birden fazla bile olması lazım.
0: Öyle mi? Hocam da işte İran'ı bombalıyorlar nükleer enerji işine girdi diye. Böyle bir

0: realitemiz de var. Yani. Şimdi şöyle evet, bakalım hocam. Şimdi burada kuraklık meselesi aslında ana gündemlerden birisi hocam. Geçen sene Ankara'da, hatta Bursa'da hocam, su şehri Bursa'da kuraklık yaşandı. Yani şimdi bunu siz nasıl okuyorsunuz? Bu iklim değişikliğiyle mi ilgili, yoksa yanlış tüketimle mi ilgili? Hadi bireysel tüketiciye de vuralım, yoksa bu yanlış, suların yönetimiyle mi ilgili?
1: Yanlış yönetim.
0: Değil mi? Muhtemelen öyledir, çünkü başka bir şey gelmiyor insanın aklına.
1: Ya ben iklim değişikliğini bahsederken hani şunu da net olarak isterim. Şimdi biraz bahsettik ama ben biraz otoyola benzetiyorum. Biz bir değişimden bahsetmemiz için yani otoyolda giderken örneğin biz 120 kilometre hızla gidiyoruz. Otoyolun hızı 120 kilometre diyoruz. Ne zamanki otoyolun hızı 130'a çıktı bir değişim oluyor. Ama biz 120'lik hızı içerisinde bazen 80'e düşüyoruz. Değil mi? İkimiz de var. Bazen 40'a düşüyoruz. Yeri geliyor bazen sollama yapacağımız zaman 150'ye 140'a çıktığımız yerler olabiliyor.
0: Yani yasal sınırlar çerçevesinde.
1: Hız sınırını aşsak da yani hani gerçeğe baktığımız zaman ama tekrardan yavaşlıyoruz. Ama ortalama hızımız nedir? 120'de gittiğimiz zaman ortalama hız tespitinde problem olmuyor. Ceza yemiyoruz o sınırı. İşte iklim de böyle. Yani bir yıl sulak olabilir, çok fazla yağış olabilir. Bir yıl ya da birkaç yıl peş peşe çok kurak olabilir, yapabilir ama genel itibariyle bu periyotta bir ortalama değişmiyorsa biz oranın iklim değişti demiyoruz. Şimdi bu sene çok yağışlı oldu. Allah bereket verdi. Anadolu'da her yer tarafta barajlar işte kaç yıldır açılmayan kapakları varsa dolu savukların kapakları açıldı. Seller, sular her taraf coştu. Baktığın zaman hani iklim değişikliği vardı. Hani yanıyorduk, kuraklık vardı falan gibi baktığınız zaman değil mi? Yine var. Sadece bir senede bu şekilde ekstrem bir olay olması ya yani değişmesi genel gidişatı yöne bozmaz. Biz uzun periyoda bakmamız lazım. Bizim yakın zamanda çok geniş katılımlı bir bilimsel araştırma ekibimiz var. Onlarla birlikte Nature'da yayınladığımız bir makale var. Burada da bunun üzerine de eğildik. Orada şunu gördük yani. Bakmış olduğunuz zaman aralığını artırdığınız zaman aslında bu küçük dalgalanmalar sönümleniyor. Değişim fazla ortaya çıkmıyor. Biz iklim değişikliğinden bahsederken yani 30 yıllık en az bir periyoda bakmaya çalışıyoruz. 30 yıllık periyot içerisinde eğer bir değişim varsa iklimler değişiyor diyebiliriz ama daha kısa aralıklarla değişenler bizim için anomali niteliğinde olanlar. Yani genel değişimde bunlar zaten doğal salınımlardır. Hem kurak olması hem işte çok yağışların olması vesaire. Bunlara bakarak hemen iklim değişiyor da ondan oluyor diyemiyoruz. En temeli işte sizin baktığınız son 30 yıla baktığınız zaman eğer bir değişim varsa güncel olarak bir şeyler değişiyordur. Hadi bunu son 30 yıl değil son 100 yıla baktığınız zaman bir şey değişiyor. Bakıyorsun çok fazla bir şey değişmiyor gibi. Biz örneğin hep işte Akdeniz Havzası'nda yağışlarımız azalıyor diye biliyorduk. Ya da öyle diyoruz hatta öyle söyleyenler de var. Ama biz bilimsel olarak bunu baktık gördük ki hayır öyle bir şey yok. Akdeniz Havzası'nda yağışlar değişmiyor. Yani çok ciddi bir şey olmasına rağmen küresel iklim içerisinde Akdeniz Havzası'nın önemi olmasına rağmen toplam yağışlar sabit. Sadece sıcaklık artışı var. Sıcaklık artışından kaynaklı bazı şeyler tetikleniyor. İşte daha çok buharlaşma oluyor. O yüzden işte veya da ekstrem yağışların şeyi artmış oluyor. Frekansı artmış oluyor gibi. Dolayısıyla yani bu tarafa kuraklık dönemine gelirsek ülkemizde yıllara bağlı olarak zaman zaman çok yağışlı olduğu, sulak olduğu dönemler olabilir. Çok kurak olduğu dönemler olabilir. Bizim vazifemiz özellikle mühendislerin diyelim bu işlerin onların planlaması lazım. Bu işte hazırlıklı olması lazım. En kötü senaryolara, en kötü durumlara ona göre planlama yapmaları lazım. Kurak dönemler geldiği zaman siz bunu işte önceden planını yapıp farklı kaynaklarınızı devreye sokuyor olmanız lazım. İşte birden fazla işte barajınız olması lazım, su kaynağınız olması lazım, yeraltı sularınız olması lazım. İstanbul'da bunu nasıl yapıyoruz? Ta Düzce'den işte Melen'den değil mi? Suyu getirip İstanbul'a veriyoruz. Melen olmasa İstanbul'da bu kuraklıktan payını alacak. Ama Allah'tan iyi ki o hat yapıldı. Şu an baraj yapılmamış olsa bile neredeyse %60'ını biz İstanbul'un Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alıyoruz. Bu nedir? Bir planlamadır işte. Kurak dönem var. İşte nüfus artıyor bir taraftan. İhtiyaç artıyor. Günlük 3 milyon mertebede, 3 milyon metreküp kadar su veriyoruz İstanbul'a. İşte 3,5 milyon metreküpe geliyor yaz aylarında. Bu bir rasyonel bir sayı, rakam. Değil mi? Bunu hesaplayıp ne kadar ihtiyacınız var buna göre kaynakları çeşitlendirmeniz lazım. Yani Türkiye'de ben şuna inanıyorum kuraklık ve susuzluk yaşanan tüm bölgelerin hepsinde yönetimsel problem vardır. Buna önem vermiyorlar.

0: Bunun başındaki insanlar kimse yani. Siyasiler olabilir, belediye başkanları olabilir. Başka işlerle peşindeler, reklam peşindeler. Halbuki yapacakları en büyük hizmetlerin bir tanesi insanlara kesintisiz enerji kendine bağlıdır. Kesintisiz su sağlamak ve pis suyu uzaklaştırmak. Belediyelerin en büyük, en temel görevi nedir? Değil mi? Atıklarınızı alacak.
1: Doğru.
0: Suyunuzu ekip girecek. Bunda bile yani bir ihmalkarlık, bir aksaklık oluyorsa demek görevlerini yapmıyorlar.
1: Çok önemliydi bu. Bununla birlikte yine bir ara için sizden müsaade istiyorum efendim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Evet kıymetli hocam, kuraklık meselesine geldik ve dedik ki bu suların yönetimi, tedbirler vesaireler. Yani çok özet bir şey söylediniz, o çok kıymetliydi. Belediyelerin ana işi,

0: atıkların def edilmesi ve temiz erişilebilir suyun hanelere getirilmesi, insanlara ulaştırılması, buraya odaklanılması, burayı merkeze almak gerekiyor dediniz. Bu çok yeterli, çok toparlayıcı bir mesele oldu. Şimdi birçok mesele var. Birazcık sıkıştıracağız. Şöyle 20-25 dakikaya, 25 dakikaya falan sığdırmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Su kullanımının yaklaşık %75-%77'si tarımda. Burada tarımsal sulama meselesiyle ilgili ne yapmak lazım?
1: Tarım en büyük bizim suyu tahsis ettiğimiz sektörlerden bir tanesi. Doğru. Bunun verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Zaten sulama denildiği zaman Devlet Su İşleri Tarım Bakanlığı ile birlikte ve bu işin icracı kurumu olan Devlet Su İşleri büyük projeleri icra ediyor. Çok uzun zamandır da yaklaşık 10-15 senedir benim bizzat bildiğim artık Devlet Su İşleri vahşi sulama dediğimiz salma sulu projeler yapmıyor. Var olan tüm projelerin de kaynaklarına göre kapalı sistemleri geçiriyor. Ya yağmurlama sistemlerine geçirmeye çalışıyorlar ya da damlama sistemine geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla zaten devlet bunu yıllar öncesinden fark edip bu su israfını özellikle buharlaşma kayıplarını engellemek amacıyla bu adımı atmış durumda. Ya gittikçe dekar başına ve ürün, ekilen ürün türüne göre de bunlar da şu an artık planlama aşamasında. Ya çok fazla bunun tabii eğitim tarafı da var. Şimdi sizler ne kadar sistemi yapsanız da kursanız da ama üreticiye gerekli eğitimi veremezseniz yine onlar bildiğini okuyor. Yani imam ne olursa olsun cemaat bildiğini okur muhabbeti gibi. Eğitim tarafı da desteklenerek ekecekleri ürünler, onların ne kadarlık ürün istediği, işte havanın nem durumu vesaire gibi onların hepsinin aslında tarım içerisinde teknolojine dahil edildiği bir sürece doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bu şu an yani çok teknolojik bir tarım yapıyor muyuz? Yapmıyoruz bence. Ama en azından bunun farkındalığı var. İşte tarımda akıllı sistemler nasıl olur, akıllı sulama sistemi nasıl olur gibi şu an yürütülen projeler var. Ben şaşırmıştım. Yeri geldi onu söyleyeyim. Washington'da Beyaz Saray karşısında gittiğim zaman devasa bir bina var. Ya bu dedim hani olsa olsa gezerken ya bir Dışişleri Bakanlığı'dır ya da işte bir hazinedir, maliyedir falan diye tahmin ediyorum. Baktım ki Tarım Bakanlığı. Yani en büyük yani neredeyse en güzel konumda Amerika'da bir Tarım Bakanlığı var ve tarımda yani o kadar ileri teknoloji kullanıyorlar ki İşte bahsettiğimiz şu an proje aşamasında olan çoğu şeyler onlar yıllar önce toprak neminin sürekli olarak izlenilmesi, ürünün ne kadar suya ihtiyacı olduğunu yapılması, ona göre suların verilmesi gibi sistemler 10-15 yıldır orada faaliyette şu an çalışır vaziyetteydi benim gördüğüm. Amerika çok büyük bir tarım ülkesi. Evet. Yani büyük ülke, büyük ekonomi olmak sadece yani bir sektörün gelişmesi değil aslında bütüncül olarak gelişmekle alakalı.
0: Çin'le ilgili veri var mıydı bizde hocam? Yeri gelmişken sormuş olayım. Çin'in tarımsal faaliyetleriyle ilgili.
1: Çin zaten tarıma dayalı bir ülkeyi 90'lara gelinceye kadar. 90'dan sonra ciddi bir sanayileşme başladı. O yüzden de hani emisyonlara baktığınız zaman ta işte Rio konferansından başlayıp çerçeve sözleşmesi, ek bir ek iki ülkelerin tasnifi gibi biraz değişik şeyler var. Durumlar var. Çin hiçbir sorumluluk altına girmeyen ülke olarak konumlandırdı kendini vesaire gibi tarih olarak baktığınızda bu aslında Çin'in büyük bir tarım ülkesi olduğunu da gösteriyor. Ciddi miktarda hem tarımsal üretime devam ediyorlar hem de ciddi miktarda sanayi devrimi gerçekleştirdiler bu sayede. Aslında total olarak düşündüğünüz zaman Çin de bir taraftan tarımı da bırakmış değil. Şimdi gelişmenin göstergesi sadece bir sektöre yoğunlaşarak olmuyor. Mutlaka yani tarımı ihmal etmemek lazım. Tarımı da teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak geliştirmek lazım. Yani şu sulamaya geliyorduk. Baktığınız zaman hani şu an Türkiye'de de işte toprak neminin ölçülmesine dayalı, nem ihtiyacına dayalı sulama sistemlerine yönelik daha akıllı sistemlerin projelendirilmeleri yapılıyor. Vahşi sulamalar azaltılıyor. Dolayısıyla biz sularımız daha verimli hale verimli şekilde kullanıyor olacağız.
0: İnşallah diyelim.
1: Ya bu hocam, gelişim süreci. Yani çok büyük bir alan var. Bunun arkasında yani dönüşüm yapabilmek için yani bu da aslında adaptasyon bir parçası. Yani biz iklim değişikliğine, kuraklığa adapte oluyoruz. Sizin bir kaynağa ihtiyacınız var. Eski sistemi yenileyip atıp yerine daha çevreci bir sistem kurmanız için bir yatırım yapmanız lazım. Dolayısıyla bu da hemen bir anda olmuyor. Adım adım peyderpey yıllara sahne olacak. Olacak işler.
0: Hocam şimdi bir meselemiz var. Müsaade ederseniz

0: Ben bunu okumam gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu yıl meteoroloji verilerine göre geçen yılın aynı dönemine oranla %72 daha çok yağış raporlanmış. Bu yağışlardan sonra geçtiğimiz yıllarda spreyleme ve bulut çalmayla yağışlarımızın çalındığı, bu yılda bu İran Savaşı'ndan dolayı yağışların normal düzeye döndüğüne yönelik iddialar ortaya atıldı. Meteoroloji verilerine baktığımızda mevsim normallerine göre bu yıl %29 daha fazla yağış saptanmış. Bu iddiaları nasıl anlayacağız? Bu bir komplo teorisi mi? Yağış artışlarının bir sebebi var mı? Spreyleme ve bulut çalma mümkün müdür? Bombayı bıraktım hocam.
2: Spreylemeden başlayalım. Ya bu hakikaten yine yani halkımızın çok büyük teveccüh gösterdiği, zaman zaman da bizlere de sorduğu ve herkesin de ciddi miktarda buna inandığı bir mesele. Yani bunu ilk başta cevabını verelim. Külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Ben meteorolog değilim tabii. Bizim meteorolog hocalarımızdan da duyduğumuz, bildiğimiz kadar onların da aktarayım. Biz genel iklim değişikliği ilgileniyoruz ama biz büyük ölçekteki değişimlerle ilgileniyoruz. Meteorolojik değişimler bizim çalışma alanlarımızın dışarısında. Bir şeye baktık, fiziki gerçeğe baktığımız zaman bizim yağış rejimimiz fiziki olarak buna müsait değil. Ne İran'dan, işte bu savaştan dolayı, ne Orta Doğu'dan bize gelen bir yağış hava kütlesi yok. Yani biz onlarken çalabiliriz. İşte Balkanlardan gelen yağışlar diyoruz, kuzeyden gelen hava kütleleri diyoruz. Dünyanın fiziği buna müsait. Bize hep yağışlar buralardan gelir genel itibariyle. Hı hı. Biz onlarken çalabiliriz ama fiziki olarak onlardan, o taraftan gelen bir hava kütlesi olmadığı için genelde Türkiye'nin yağışını çalabilecek bir gerçeklik yok ortada. Dolayısıyla hı hı. Bunlar hepsi komple teorisi. Yani şunu deseler İran, işte Orta Doğu, Türkiye bizim yağışımızı çalıyor deseler o mantıklı olur. Çünkü hı. Bu taraftan giden bir genel
0: yok,
2: hava
0: kütlesi. Yok, onlar çalıyor değil hocam. Yani çalınıyor bir şekilde. İşte bu spreyleme yapılıyor. Başka ne yapılıyordu hocam? Sağma yapılıyor. Yani bir bulut çalma onlar yapmıyor. Onlarınkini de çalıyorlar zaten. Ama savaş çıkınca efendim İran etraftaki uyduları vurdu. İşte Amerikan üslerini vurdu. Efendime söyleyeyim işte orada bir karmaşa oldu. Bu taraftaki komploya giren meseleler yönetilemedi. Efendime söyleyeyim oradaki doğaya zarar veren bir takım artık radarlar vesaireler neyse onlar yok edilmiş oldu. Dolayısıyla biz yağmura bu vesileyle kavuştuk gibi bir şey var hocam.
2: Onun temelinde şey var hatta şu iddia hava sahaları kapandığı için savaştan dolayı hı hı. İşte o spreyleyen uçaklar geçemediler, evet. Yapamadılar. O taraflar uçamadığı için o yüzden spreyleme olmadı. Oradan bizim yağışlar normalde bunlar çalıyorlarmış. Şimdi çalamadıkları için bizim böyle bu sene bolluk bereket oldu.
0: Evet.
2: Bu diyor ama işte evet. Bu fiziğe aykırı bir şey. Yani bu taraftan biz Türkiye'de yapıyor olsak genel itibariyle o tarafı yaparız ama oradan yaptık. Velev ki bu doğru olsun. Dünyanın fiziği, atmosferik fizik buna uygun değil. Dolayısıyla bu yani külliyen işin safsata boyutu. Kesinlikle bunun bir gerçeklik payı yok. Bunun altını
0: atmosfere
2: çizelim.
0: Atmosfere böyle hocam kötü şeyler falan salınıp buradaki denge bozulamaz mı? Gerçekten?
2: Şu var. Şimdi zamanında bayağı bir eski zamanda hani ismini biliyorum ama şu an söylemeyeyim. Türkiye'de bu bulut tohumlama denilen teknoloji denenmiş. Hatta bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocalarının da olmuş olduğu. Geçen de bir platformda bunun tartışması oldu. Bu hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu, verimli mi değil mi diye. Şimdi verimli olması da göreceli bir şey. Bu iş çalışmıyor diye de. Neyse belli bir paralar harcanmış. Bulut tohumlama işi İstanbul özelinde yapılmış ve başarı elde edilememiş. Ve bu işten vazgeçilmiş. Bu bir teknoloji dünyada var olan işte gümüş.
0: Amerika'da ben görmüştüm belgesellerde özellikle bu hani ne tarafta hocam? Texas taraflarında tarım yoğun bölgelerde çiftçilerin işte yağmurlama için işte havaya bir şeyler fırlatmaları vesaire onları görüyoruz.
2: Ya bulutlar işte yoğuşturan, işte yoğuşmayı sağlayan işte gümüş iyodür gibi bir şeyin spreylemesi atılması evet. Gibi bir şeyden bahsediliyor. Bunu özellikle işte Orta Doğu'daki bizim Birleşik Arap Emirlikleri gibi biraz daha parası bol olan ülkeler deniyorlar. Ben literatürde merak ettiğim için araştırmıştım. Bilimsel makale haline de getirmişler bunları. İşte belli periyotlarda düzenli olarak uçaklarla bunları alıp o tohumlamışını yapıyorlar. Ondan sonra işte yağış ne kadar arttı gözlemlerinde onları raporlamışlar. Belli istatistik çıkmış. Yani bu istatistik

0: yağış olmuş işte %20'li %15'li mertebelerde bir artış var diye literatüre sokmuşlar bunları. Bu hakikaten bu tohumlamadan dolayı mı oldu? Zaten yoksa doğal olarak mı zaten orada bir yağış gözlenecekti? %15-20'lik şey ne kadar güvenilir? Bir artış mıdır? Yeterli midir? Bunların hepsi bir soru işareti olan şeyler. Böyle bir şey deniyorlar. Hakikaten var ama %100 başarı sağlanmış bir uygulama büyük ölçekte yok. Biz denedik İstanbul'da, bunun bir karşılığı yok. Ha şey olur, çok paranız olur. İşte Birleşik Arap Emirlikleri o yüzden deniyorlar. Kurak bir ülke. Ne kadar çok yağış olursa o kadar iyi.
1: Ana meselelerinden birisi o çünkü bir de.
0: Para çok olsa siz her şeyi yapabilirsiniz değil mi? Bizim yani ama önceliğimiz
1: farklı. Ana sorunu onların bir de.
0: Bunu yaptıkları zaman da böyle %100 başarı da sağlanmış değiller. Ama bunu bir şekilde, şimdi literatürde de her giren de doğrudur diye bir şart da yok. Şimdi bu işin arkasında bir de piyasa var, pazarlama stratejileri var. Bir şekilde bunları yayına dönüştürüp bilimsel dergilerde de yayınlatma durumları da olabiliyor. Veya işte farklı arkalarında projeler de oluyor. Yani bunu baktığınız zaman demek işe yarayan bir şeymiş algısı oluşturabilirsiniz. Yani bakıyorsunuz hakikaten denemişler orada. İşte %20 artmış, %15 artmış dediğiniz zaman. Baktığınız zaman %15 hiç sıfır yanında bir kıymeti var mı? Var. Biraz artıyor.
1: Tabii.
0: Ama bunların hepsi soru işareti. Biz bunlara çok fazla itibar etmiyoruz. Hani bunu açıkça söyleyeyim, Türkiye'de ben o taraftayım. Boşuna işte bulutları tohumlayacak bizim paramız yok. Bu işin bilimsel bir teorik tarafı var ama pratiğe dönüşmüş bir bizi tatmin edici bir yeri yok yani şu an şu aşamada.
1: Peki. Bir haber daha müsaadenizle paylaşayım. Evet. Onun üzerine de konuşalım. Efendim, Süper El Nino geliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şermin Tağal, yazın etkili olması beklenen Süper El Nino'nun Türkiye'de sıcaklık rekorları, kuraklık, orman yangınları ve ani sel gibi olayları artırabileceğini söyledi. Tağal, Anadolu Ajansı muhabirine Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden fazla yükselmesiyle ortaya çıkan doğal iklim olayının El Nino olarak tanımlandığını, bunun atmosferdeki rüzgar sistemlerini ve yağış düzenlerini değiştirerek dünya genelinde hava olaylarını etkileyebildiğini belirtti. Küresel ısınma sürecine eklenebilecek güçlü bir El Nino olasılığının iklim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ifade eden Tağıl, El Nino'nun Türkiye'ye doğrudan etkisinin bulunmadığını ancak atmosferik sirkülasyonu değiştirerek dolaylı sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Sizin bu sıcaklık meselesindeki düşünceleriniz nedir hocam?
0: Aslında şimdi tepsini dinledim. En sonunda söylemiş olduğu cümle, hocamızın saygı duyuyoruz ama asıl tek doğru olan şey orası. El Nino Türkiye etkisi sıfır olan bir mesele. Sıfır. Onu açıkça söyleyelim yani. Bunu işte hep alışı olduğu için böyle şimdi El Nino geliyor, yandık, kavrulacağız, biteceğiz, La Nina gelecek arkasından, donacağız, yapacağız gibi. Bunlar haber değeri olduğu düşünülerek zaman zaman sürekli gündeme getiriliyor. İşte Süper El Nino'yu bıraktık, şimdi bir de Süper'ine geçtik, Süper El Nino oluyor falan gibi. Ben bunu merak ettim. Hakikaten bunun Türkiye üzerine bir etkisi var mı yok mu diye. Biz araştırdık ve bilimsel makale olarak yayınladık. Türkiye El Nino'nun etkisi yok. Yani ben bunu kendi yaptığım çalışma olarak bizzat yaptığım için diyorum yani. Öyle kulaktan duyma değil. El Nino Türkiye'yi etkilemiyor. El Nino'nun etkilediği yer nedir bu El Nino denilen şey? Pasifik'teki ortalama sıcaklık artışının işte 2 derecenin üzerine çıkması. Pasifik Okyanusu biliyorsunuz Amerika ile işte Asya arasındaki çok büyük bir büyük okyanus dediğimiz yer. 2 dereceden 4 dereceye doğru çıkarsa bunu işte Süper El Nino diyorlar. İşte 2 dereceye çıktığı zaman El Nino olayı olur. İşte burada çok aşırı buharlaşma olur. İşte atmosferik büyük dinamik atmosfer dinamik içerisinde batı rüzgarları var. Bu su şeyi dünyanın dönmesiyle birlikte hava sirkülasyonu, hava kütlelerini batıdan doğuya iterken işte bunların yönleri değişiyor doğudan batıya. Yani bunun etkilediği bölgeler Şili, Amerika kıtasının daha batısı. Evet. Ne var orada başka? Peru. Ve işte Endonezya, Hindistan tarafını etkileyen bir gene doğrudan bir süreç. Yani bunun dolaylı etkileri vardır falan ama bunların ortaya konulma şeylerinin bilimsel bir şey yok yani. El Nino oldu, Türkiye ne oldu? Ama baktığınız zaman işte El Nino'nun Türkiye etkisi vardır diyenler de var ama ben onlara katılmıyorum. Yani bilimsel olarak katılmıyorum. Halkımız da bunlardan eğer bizi izleyenler duyuyorlarsa o Süper El Nino geldi, kuraklık yaptı falan bunlara hiç itibar etmesinler. Bizi etkileyen bir durum değil yani.
1: Hocam, iklim krizi bir felakete dönüşecek mi? Ben savaş çıkar mı dedim, felaket çıkar mı?

0: Felaket aslında çıkıyor. Yani şöyle baktığınız zaman iklim değişikliğinin tetiklemiş olduğu olayları biz daha sık görüyoruz. Bu aslında felaketler yaşadığımızı gösteriyor. Biz daha fazla işte orman yangını görüyorsak, daha fazla sel görüyorsak, daha fazla kuraklık görüyorsak bunun bir parçası da iklim değişikliği kaynaklı.
1: Ormanlar doğal bir şekilde mi yanıyor? Yani ona, yoksa hocam uyduyla falan mı yakıyorlar?
0: Ona gelelim, orman yangınlarının, yani iklim değişikliğinin doğrudan orman yangınlarını başlatıcı bir unsur yok. Biz bu konuda da TÜBA ile birlikte Taşkın hocamız var. Kendisi de bu konuda uzmandır. Orman yangınlarını içeren bir kitap yayınladık. Orada da tüm yönleriyle bu işi izah etmiştik. İklim değişikliğinin sadece bu olaya, orman yangınlarına katkısı var. Ben oradaki yaptığımız araştırmalardaki bilgilerime dayanar hatırladığım kadarıyla orman yangınlarının istatistiklere göre %80'i insan kaynaklı. Hı hı. Yani insanlar bilerek yakıyorlar.
1: Bilerek.
0: Tabii bilerek. Çok az bir kısmı kazayla.
1: Yanlışlıkla.
0: Tabii çoğu bunların bilinçli olarak yapılıyor yani.
1: Yani %80 bilerek.
0: %80 istatistikler yansıyan yani. Yanlış o mertebede. İşte bir kısmı kazayla, işte bir kısmı ihmalle. İşte sigara izmarit olur, işte mangal olabilir, işte bir şekilde motor kazası olabilir oradan olanlar ya da avcılık faaliyetleri, işte kurşun atıyor, onun sekmesiyle orada bir kıvılcım oluşuyor vesaire onlar. İklim değişikliğinin peki buradaki rolü ne? İklim değişikliği sadece orman alanlarındaki kuru örtüyü artırıyor. Nemliği azalttığı için onun tutuşabilirlik ihtimali diyeyim, daha yanlışılması için, onun olasılığı artırıyor. Değil mi? Bir kağıt ne kadar kuru olursa çok daha hızlı tutuşur. İşte sıcaklıklar fazla olduğu zaman, kuraklık dönemi fazla olduğu zaman içerisindeki nem buharlaşıyor. Bunlar daha kuru hale geliyor. Her taraf ot olduğu zaman düşünün, küçücük bir kıvılcımda bu yanabiliyor. Diğer türlü bir ateşin çıkması için zaten 300-350 derece, neredeyse 330 derecelik bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Diğer türlü alevlenme olmuyor. Yani işte o dereceye gelecek bir sıcaklık yok. Bunun mutlaka bir dış etkiyle olması lazım. Ama baktığınız zaman işte kurak dönem arttığı zaman iklim değişikliği etkisiyle bunun tutuşabilirlik, kuru örtü diyoruz. Onun artması iklim değişikliği kaynaklı ya da iklim değişikliğinin tetiklediği, kolaylaştırdığı orman yangınları demek belki
1: daha
0: doğru olabilir.
1: Peki çok alanınıza girmeyecek ama mesela o kuru örtüyle mücadele için bir şey yok mu? Bir plan yok mu? Çünkü su yönetimini konuşuyorsak hocam, ormanların korunmasını da konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili var mı bir şeyler?
0: Ya bunun işte en büyük şeyi, önlemi, zaman zaman insanların ormana girmesi yasaklanıyor valilikler tarafından.
1: Evet, şu an yasak
0: çok,
1: mesela.
0: Çok faydalı bir şey çünkü yaz dönemlerinde. Hı-hı. Siz ne yaparsanız yapın maalesef insanların hepsi aynı duyarlılıkta değil. İhmalkarlık da olabiliyor. Kaza da olabiliyor. Hı-hı. O kadar kuru otun içerisinde olan bir sizin bilerek değil yani kaza sonucunda yapmış olduğunuz bir faaliyet diyelim, bir sadece tutuşturacak bir şeyin ortaya çıkması. Ve cam kırıkları falan çok fazla şey yangın çıkartma ihtimali yok da arka sırlı olan bir işte oraya bir cam parçasının atılması, bir metal parçasının atılması, onun işte mercek göre görüp yere odaklandırması gibi durumlarda ancak çıkabilir. Diğer türlü sadece oradaki sıcaklık işte 40 derece ise camın olduğu yerlere belki 80 dereceye çıkabiliyor falan. Yine tutuşmasını kolaylaştırabiliyor diyelim. Kazayla da olsa onların yangına dönüşme ihtimalleri var ya da sigara izmaritinin atılması gibi. Siz işte bu tedbirleri mutlaka almanız lazım. Demek
1: yani
0: ki
1: o örtünün kurumasını ya da kuruyan o alanın temizlenmesini temin etmek, bununla mücadele etmek gibi bir başlık olabilir mi? Çok büyük bir alandan bahsediyorum, farkındayım. Fakat insan ister istemez düşünüyor sebep buysa. Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum hocam. Dediğim gibi yani sizi başka bir alana çekme niyetinde değilim. Sadece yeri geldiğinde konuşmuş olalım diye. Şimdi mesela bu dağ köylerinde yaşayan insanlar var biliyorsunuz. Onların mesela çok söylediği şeylerden birisi şu. Normalde biz burada işte keçi sürülerimizi burada ormanlarda gezdiriyoruz, ot atıyoruz. Onların böyle bir faydası oluyor. Yani kuru alanları ayrıştırıyorlar çünkü hani patika yapıyorlar, yol yapıyorlar, kendi yolları var onların. Dolayısıyla bu bir yerden başlayıp bir yere gidemeyecek şekilde o örtüyü bozuyorlar. O yapıyı bozuyorlar gibi mesela böyle bir şey söylenmiş. Bilimsel olarak ne kadar doğrudur, yanlıştır onu tabii ki kestiremiyoruz şu anda ama bunun gibi hani burada bir mücadele alanı çıkar mı?
0: Ya bunun gibi tabii orman yangınları.

0: mücadele için çeşitli tedbirler var. Dediklerinizden bir şekilde katkısı olur mu? Elbette olur. Zaman zaman işte orman arasında büyük bir şeyler geçtiğini görürüz.
1: Evet, evet.
0: Yolların geçtiğini. İşte o küçük alt bölgelere ayırmaktır. Ya yangın olsa evet. bile işte orman dışına
1: orada dursun.
0: Dursun. Sıçramasın başka yerler gibi. Bununla alakalı bu mücadeleyi Orman Genel Müdürlüğümüz yapıyor zaten. Bu şeyi kuru örtünün yani nemlendirilmesi diye sanki onu bahsediyorum. Ya bu biraz tabii çok meşakkatli bir şey ya zor düşünüyor yani her taraf kuru ot en evet. önemli hızlı tutuşabilen şey de küçük otlar evet, ağaçlar evet. ondan sonra tutuşabiliyor yani bunları ancak yağmur yağarsa o nem oranı artabilir yani onu da baktığınız zaman işte sizin en baştan beri konuştuğumuz bu iklim değişikliğiyle olan arkanızda bıraktığınız karbon ayak izidir işte ne kadar çok tüketim yapıyorsunuz onları azaltabilirseniz bu bizim kurak periyotlar daha kısa olabilir. Daha uzun periyotlar yaşamayız. Bunu kurak periyotları uzun yaşadığımız dönemlerde bu yangın riskleri daha çok ortaya çıkıyor. Örneğin bir ay sıcak oldu sonra yağmur yağdı. Hava biraz o nem oranı arttı. Değil mi? O zaman işte ihtimal azalıyor tutuşması.
1: Evet.
0: Ama 3 ay boyunca sürekli hiç bir damla bile yağmur düşmediği bir ortam düşünün. Her taraf yer bile çatlamaya başlıyor o zaman. Bunun ihtimali de artmış oluyor. Aslında bu bir tek bir şeye bağlı değil. Bir hani kelebek etkisi gibi. Evet. Sizin burada normal hayatınızda yapmış olduğunuz bir tasarrufun aslında orman yangınına bile etkisi var. Bir katkısı var. Öyle düşünmek lazım. Yani temel olarak ben şunu söylüyorum. Yani israf bizim inancımıza göre de çok günah bir şey. Biz israftan sürekli sakınmamız lazım. Aslında baktığınız gelinen noktada da o aynı noktaya gelmiş oluyoruz. Biz israf etmediğimiz zaman şu an tüm dünyanın işte şu an uğraşmış olduğu hep birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmiş oluyoruz. Biz evimizde, mutfağımızda, giysimizde, işte dolabımızda, hayatımızda ne kadar az enerjide, tüketirsek enerji ne kadar az tüketirsek aslında dünyaya o kadar az zarar veriyoruz. Bu da yani şu an hem inancımızla paralel bir şey hem de küresel mücadeleyle paralel bir şey. Onun haricinde tabii tedbirler orman yangınlarında daha başka alanlarda da yapılabilir ama bireysel olarak ona yapacağımız katkı işte buradaki israfımızı azaltmak olacak. Yani tüketimimizi azaltmak olabilir.
1: Allah razı olsun. Hocam şimdi son bir iklim modelleriyle çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta noktasaldı değil mi hocam sizin ölçümlemeniz?
0: Evet, evet.
1: Maşallah diyelim. Allah güç kuvvet versin. Yani bu konuda da çalışmalarınızı bereketlendirsin. Rabbül evet. Alemin. Şimdi bu şekilde gidişat bu şekilde olursa. Bu şekilde dediğimde siz bunu rakamsal olarak, bilimsel olarak değerlendirin lütfen. 20 yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak? Bu modelleme bize ne söylüyor?
0: Yani şöyle düşünelim 20 yıl önce ne haldeydik şu an ne haldeyiz baktığınız zaman 2006'lı yıllara baktığınızda şu anki çok 26'dayız ne fark ediyorsunuz?
1: Ben bir şey fark etmiyorum şahsen.
0: İşte yani 20 yıl sonra aslında bu çok ciddi bir şey olmayacak. Yani hayatınızda çok büyük değişiklik olmayacak. Ama belki bu sürede işte şu an 1,5 derece dünyanın ortalaması daha yaklaşma olacağız. Belki de onu yaklamış olacağız. Dolayısıyla daha uzun bir genel beklentimiz yaz dönemlerini yaşıyor olacağız. Daha kurak ve daha uzun yaz dönemi. Genel gidişatımız ve beklentimiz daha kısa süreli kış dönemleri, daha uzun süren kurak dönemler olacak. Bu ne demek? Daha az işte su kaynakları demek. Belki daha fazla işte sularımız yetmedi haberleri olacak. İşte buna bağlı olarak işte tarım ürünleri daha pahalı olacak. Sulama pahalı olduğu için, su az olduğu için gibi aslında bizim ekonomik refahımız biraz da aşağı doğru ineceğiz. Şu an
1: yani geçen sene
0: 30 lira 20 lira olan domates şu an 100 lira bantlarında örneğin. Değil mi? Bu şeyde bu kadar bol yağış yağmasına ama o da ayrı bir şey. Durum. Ama belki bunlar artık yani alım gücü olarak iki katına çıkmış olacak gibi. Sürekli bu azalan değil de bu gidişat olursa bizim cebimize yansıyan alım gücümüzü de sürekli aşağı doğru götüren bir dünyaya doğru gidecekmişiz gibi olur. Ama bu tamamı öldük bittik midir? Tamam yok olacak mıdır? Olmayız. Ama yavaş yavaş çünkü her geçen yıl etkisini biraz daha hissettiriyor bu. Yani geçmiş yıllar çok hissetmedik ama ileri doğru gittikçe bunun etkisini daha çok hissedeceğimiz yıllar gelecektir. Yani düşündüğümüz zaman gene itibariyle biraz daha suyun az olduğu, kuraklığın daha uzun olduğu ve belki daha fazla sellerin, taşkınların olmuş olduğu bir dünya Allah ömür verse görürüz.

0: tahmin ediyorum.
1: Allah muhafaza etsin diyelim. İnşallah sizin o hep yönetilebilir olarak gördüğünüz senaryoları başarabilir insanoğlu.
0: Kesinlikle. Ya çok açık bu. Şimdi sel var mı? Var. Bu tabi tarihi gelişiminde söyledik. Kuraklık var mı? Var. Ya bu şehir alanlarını, yerleşim alanlarını havzalar, dere sınırlarında, taşkın sınırlarının dışına yapacaksınız. Yani bu kadar basit. Var olanlarını taşıyacaksınız. Bozkurt seli olmuştu 2022'de. 2022 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu tamam Karadeniz'de yer az ama derenin içerisine de, derenin hemen dibine de yani bina yapmanın manası yok. Bunu biz yapıyoruz.
1: Doğru.
0: Başkaları yapmıyor ki.
1: Şimdi bu can kaybıyla ilgili mesele ama mesela şu var mı hocam? Şimdi yağmur sularının toplanması, efendime söyleyeyim, ya da bu sel sularının toplanması filan, bu kullanılabilir hale getirilmesi, böyle bir şey mümkün mü?
0: Tabii mümkün. Buna dair hani projelerin yapılması lazım. Biz yağmur sularının yani çatılardan toplama bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler. Evet. Yağmur suyu hasadı. Evet. Büyük parklarda, bahçelerde büyük sarnıçlar gibi. Eskiden sarnıçlar yapılıyormuş. Sarnıçlar yağmur sularının toplaması. Yeraltı sularının toplandığı yerler. Bunları eğer yönlendirebileceğimiz, sızmayı artırabilecek bir sistemler yapabilirsek bunları toplamak mümkün. Buna dair işte zaman zaman yeraltı barajları diye de gündeme gelir. DSİ'de bununla alakalı çalışıyor. Dere yatağına, normalde kuru olan dere yatağına düşeyi sondaj açıyorsunuz. Düşeyi delik açtığınızı düşünün borularla birlikte. Su akarken onların içerisinde yer altı suyunun daha hızlı bir şekilde sızmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla onları orada hapsedebiliyorsunuz. Yani bu tarz teknolojiler mümkün. Eğer siz bunları yani tutamazsanız bunlar özellikle açık havzalarda, yani bir denize dökülen havzalara biz açık havza diyoruz. Aslında boşa giden su gibi bakıyoruz.
1: Evet.
0: Kapalı havzalarda bunlar faydalı. Yani göle gidiyorsa bunların önünü kesmemek lazım.
1: Evet.
0: İşte Konya kapalı havzası var. İşte bizim Afyon'da, Burdur'da. Çünkü bunlar o gölü besliyor. Siz o göle giden suları kestiğiniz zaman bu kez o göller kurumaya başlıyor.
1: Evet.
0: Su, o dair bir problem olmaya başlıyor. O yüzden ben de kapalı havzalarda yağmur sularının toplanmasına karşıyım. Onlar göle gidebilir. Ama deniz akan suları bizim tutmamız lazım. İşte en basit bireysel olarak yapabiliyorsak bunları mutlaka evimizde çatı sularını toplayıp bunları en azından bahçe sulamada kullanmamız lazım. Teorik olarak onu da açıkça söyleyeyim. Bunların yağmur suları toplanıp işte tekrardan musluklara verilip en azından işte tuvalet rezervuarlarına kullanılması gibi ya da yıkamalara kullanılması gibi şeyler mevcut ama bunu işletmesi çok pahalı. Biz üniversitede bir binamızda böyle bir sistemimiz var. Onu ekstradan bir filtreden geçirmeniz lazım. Çünkü tıkanıyor, pislikler içerisine girmiş oluyor. Normal şehir şebekesine ayrı bir şebekesi çekmeniz lazım. Bu da bir maliyet. Hakikaten hani bunu biz tabii üniversite olduğumuz örnek olarak göstermek için bu işlerde hep önce olmaya çalışıyoruz İTÜ'de. Ama vatandaş hani bunu yap dediğim zaman bunu işletmesinin altına kalkamazlar. Yani rasyonalist olmak lazım. O açıdan bu yağmur sularını toplayıp en azından bahçe sulamalarını rahatlıkla kullanabilirler. Çünkü ekstra bir filtrasyona gerek yok. Musluktan akmayacağı için onları yapabilirler. Ama belediyelerin de işte üzerlerine düşecek diğer bir görev ya da işte bunun suların yönetimden sorumlu icracı kurum DSİ'nin yapacağı şeyler büyük ölçekte bu yağmur sularını tutacak sistemleri hem havza bazında hem büyük parklarda sarnıçlar diye tabir edelim halkımız anlayabilmesi için izleyenleri. Bunları tutmamızda çok büyük fayda var. Çünkü bunlar temiz su kaynağımız.
1: Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok dolu, yoğun, bilgilendirici, keyifli. Evet. Hani zor konular olmasına rağmen keyifle dinlediğimiz bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: seneye yine inşallah sizi ağırlamak istiyoruz ara ara. Vaktiniz oldukça.
0: Yani nasıl geçirdik yani bu şekilde ben de zevkle evet. Yani.
1: Allah razı olsun.
0: Konuştum. Ve seve seve inşallah her zaman katkı vermeye çalışırım.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
2: Dinlediğiniz program bir tekrar programıdır.
3: Çerçeve. Çerçeve.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi ilahi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, iyiliği ve güzelliği öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ehli beytine nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya'nın bugünkü yeni bölümünde müşriklerin baskı ve işkencelerini, neler yaptıklarını inşallah beraberce öğreneceğiz. Kureyş müşrikleri birbirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu Talip Kureyş müşriklerinin bu yaptıklarını görünce Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak onları kendisinin yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya davet etti.

Ve bu iki kabile de Ebu Talib'in teklifini hemen kabul ettiler ve onunla birlikte oldular. Ancak Ebu Leheb, Ebu Talib'in teklifini ve davetini kabul etmemişti. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaları ve yaptıkları birçok eziyet vardı. Bunların birkaç örneğini gelin birlikte hatırlayalım. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan kısmında toplanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki, bizim bu adamın işini de sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmemişizdir. O baba ve atalarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, topluluğumuzu bölüp dağıttı, ilahlarımıza hakaret etti. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göründü, yürüyerek geldi. Hacerül Esved'i istilam yani selamladıktan sonra Kabe'yi tavaf ederken yanlarından geçti. Yanlarından geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a laf attılar. Müşriklerin bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı yüzünden çok belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı, gazaplandığı yüzünden belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü geçişinde onlar yine önceki gibi laf attılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durdu. Sonra da ey Kureyş cemaati işitiyor musunuz? Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki hakkınızda telakki ettiğim, söylediğim helak haberiyle geldim yanınıza. Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğerek kımıldamadan öylece kala kaldılar. Hatta bundan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onların en şiddetli davrananı yani Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel, en yumuşak sözleri kullandı. Dedi ki ey Kasım'ın babası sen git doğru yolda olduğun halde git. Sen cahil bir kişi değilsin dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi gün Kureyş müşrikleri yine Kabe'nin Hicr tarafında toplandılar. Birbirlerine onun size yaptıklarını ve hakkında size anlatılanları anıyorsunuz. Bunları anlatıyorsunuz. Fakat o karşınıza dikilerek hoşlanmadığınız şeyleri size tekrar tekrar söylediği zaman kendisine hiçbir şey diyemiyorsunuz. Serbest bırakıyorsunuz dediler. Onlar böyle konuştukları sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Hemen oldukları yerden kalkarak Efendimizin çevresini sardılar. İlahları ve dinleri hakkındaki sözlerini anarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle şöyle şöyle şöyle söyleyen sen misin dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bunları söyleyen benim buyurunca içlerinden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hemen kalkıp Efendimizin önünde durdu ve ağlayarak size yazıklar olsun. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrıldılar. Müşrikler Hazreti Ebubekir'i de o gün başının sık ve uzun saçından ve sakalından çekerek yaralamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları işkence farklı farklı yerlerde de devam ediyordu. Nitekim iki kötü komşusundan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eziyet görmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek evi, beyti iki kötü komşusu olan Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Onlar hayvan işkembesini getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bu iki komşusunun yaptıklarına üzülür, ''Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?'' diye sitemlenerek pisliklerini kapısının önünden uzaklaştırırdı. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza onu gördü. Pisliği onun elinden

alıp onun başına döktü. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra-u Sakafi'nin evinden Efendimiz aleyhissalatü vesselama taş atar dururdu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, ki o da Ebu Sufyan'ın kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Sufyan'ın da halasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama düşmanlık etmede çok aşırı gider, küfür noktasında, inkar noktasında ve inadında da kocasına her türlü yardımcı olurdu. Ümmü Cemil her gece pıtrak diye adlandırılan diken bitkilerini, dikenli ağaç dallarını toplar, onları büyük bir demet yapar, boynuna bağlar ve geceleyin Efendimizin ayağına batsın, yaralar açsın diye Efendimizin geçeceği yollara atardı, saçardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise onlara, o dikenlere, kum yığınına veyahut da ipek üzerine basar gibi etkilemeksizin basar geçerdi. Allah Teala gerek Ebu Leheb gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu mealen: Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacaktır. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak şeklinde Tebbet suresi nazil olmuştu. Onların bu ayet-i kerimelerle ahiretteki durumları izah edilmişti. Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ebu Bekir'le Kabe mescidinde oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce Efendimiz aleyhissalatü vesselama, ''Ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir. Eziyet eden bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden, sen burada olmasan, bir köşeye çekilsen.'' dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ''O beni göremez.'' buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil Efendimiz aleyhissalatü vesselamı göremedi. Allah Teala ona göstermedi. O sadece Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Ve gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi. Ona arkadaşın nerede diye sordu. Hazreti Ebu Bekir ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun dedi. Ümmü Cemil benimle alay etme. Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicvetmiş. Şiir yoluyla beni eleştirmiş şeklinde söyledi. Ve devamında o şairse ben de bir şair kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicvediyorum. Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hoşlanmıyoruz. Onu bulsaydım şu taşı kendisine vuracaktım, atacaktım dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, hayır, vallahi arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de. Şu beytin Kabe'nin Rabbine and olsun ki o seni şiir yoluyla eleştirmiş de değildir. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlü birisin. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin, ulu kişilerinin kızıyım diyerek dönüp gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönerek ya Resulallah o seni görmedi mi diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan hoşlanmayan Kureyş müşrikleri Efendimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini de tersine çevirmeye gayret ettiler. Buna çaba gösterdiler ve ona müzemmem yani yerilmiş şeklinde isim takmaya çalışmışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiseyi şu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah Teala'nın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem yani yerilmiş diye bana hakaret ettiklerini düşünürler.

zannederler. Beni bu şekilde lanetlemeye çalışırlardı. Halbuki ben Muhammed'im. Yeryüzünde de gökyüzünde de övülmüşümdür buyurmuştu. Kureyş müşrikleri ve özellikle Ebu Leheb ve karısı, çocukları, aile olarak İslamiyet'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sahabelerini durduramadıkça daha da çok hırslanıyor. Onlara her alanda düşmanlık yapmaya, baskı kurmaya çalışıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Hazreti Rukiye ile de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe nişanlanmıştı ve henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, oğullarına Rukiye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmıştır, onları boşayın ayrılın dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisini karşılarına alarak Muhammed'in kızını boşamazsanız başım başınıza haram olsun diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ben senin dinini tanımıyorum, kızından da ayrıldım. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yırtma durumuna gelecek kadar haddini aşmıştı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla Şam tarafına gitmek üzereydi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için Şam'a elbise yüklemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uteybe'nin yapmış olduğu bu hadsizliğe karşı dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salar diyerek bunu 3 kez tekrarladı. Buna binaen Ebu Leheb korkmaya başladı. Muhammed'in oğlum aleyhindeki duasından korkuyorum dedi. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıktı. Zerka diye anılan bir yerde geceliğin konaklamışlardı. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe korkmaya başladı. Dedi ki Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebi Kepçe'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam bile odur dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Utbe'nin korkmasından dolayı onu aralarına, tam ortalarına alarak uyudular. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde aslan geri geldi. Onların aralarından geçti, yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı ve onu parçalamak suretiyle öldürdü. Uteybe son sözlerini söylerken, ölmeden önceki son sözlerinde ben size Muhammed'in insanlar içerisindeki en doğru kişi olduğunu, en doğru sözlü olduğunu söylemedim mi diyerek ölüp gitti. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim demişti. Ukbe bin Ebi Muayt, o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırı gidenlerinden birisiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz şeyleri, eziyetleri artık bitirmeyecek misin diye sorduğunda hayır, sen üzerinde durduğun, yani peygamberliğini bırakıncaya, terk edinceye kadar ben bunu bitirmeyeceğim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, vallahi sen ya bu davranışından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayt, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusuydu. Bir gün bir sepet içerisine doldurduğu insan pisliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Efendimizin halası Erva validemizin oğlu Tuleyb bin Umeyr bu durumu gördü. Hemen o sepetini elinden alarak Ukbe'nin başından aşağı döktü.

Tuleybe yapışarak onu çeke çeke annesi Erva validemizin yanına götürdü ve oğluna şikayet etti. Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görüyor musun deyince Erva validemiz, sen ondan başka bir davranış mı beklerdin? O en doğru olanı yapmıştır. Muhammed onun dayısının oğludur. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun dedi. Kureyş müşriklerinden 7 kişi vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları eziyet ve işkencelerde son raddelere kadar varmıştı. Ve bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinden 7 kişi hakkında onların aleyhinde dua etmişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ın yanında durup namaz kılıyordu. Kureyşilerden bir takım kimseler, Ebu Cehil ve arkadaşları ki onlar kimlerdi? Ebu Cehil bin Hişam, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve daha başka iki kişiden oluşan 7 kişilik bir topluluktu. Hicr'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmıştı ve o dişi devenin işkembe pisliği, tersi yakın bir yerde tutuluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdesini uzattı. Müşriklerden birisi yani Ebu Cehil dedi ki, görmüyor musunuz şu gösteriş yapan şu kişiyi? Hanginiz varıp da filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembe içindeki pisliğini getirir de Muhammed'in sırtına iki omuzunun arasına koymaya güç yetirir dedi. Oradakilerin en şakî olanı, en bedbaht olanı Ukbe bin Ebi Muayt, ben yaparım dedi. Hemen kalkıp gitti, işkembe tersini, pisliğini getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye gitmesini bekledi. Secdeye vardığı zaman onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki omzunun mübarek omuzlarının arasına koyunca o pislikleri koyduğu zaman gülmeye başladılar. Katıla katıla sesli bir şekilde gülüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Abdullah bin Mesud devamında der ki, ben ise bu durumda hiçbir şey yapamıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve bir kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman koruyacak bir gücüm ve beni koruyacak bir kişi olsaydı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından onları hemen kaldırıp atsaydım. Nihayet bir insan gidip Efendimizin kızı Fatıma'ya haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden o pislikleri alıp attı. Ve bunu yapanlara şiddetli bir şekilde çıkıştı. Onlara ağır sözler söyledi. Onlar Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdığı ve namazı bitirdiği zaman Beytullah'a, Kabe'ye, Allah'ın evine yöneldi, sesini iyice yükseltti. Kureyşilerden içlerinde Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın da bulunduğu bu 7 kişi aleyhinde onlara beddua etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kere tekrarlayarak, ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum dedikten sonra Kureyş'ten şu topluluğu diyerek bu 7 kişinin isimlerini teker teker sayarak her birini Allah'ım sana havale ediyorum diyerek onların aleyhlerinde beddua ettiğini işittikleri zaman onlar o zaman gülmelerini, o gülüşmelerini birden kesiverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların aleyhlerinde onlara beddua etmesi çok ağırlarına gitti. Çünkü kendileri de bu beldede yapılacak bir duanın bu gerek hayırda gerekse beddua olarak da muhakkak kabul olunacağı inancındaydılar. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü

aleyhissalatü vesselamın onlara beddua etmesinden çok korktular. Efendimiz aleyhissalatü vesselama kitabı indiren, Muhammed aleyhissalatü vesselamı hak dinle peygamber gönderen, canım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarını saymış olduğu bu kişilerin hemen hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini, yerlere serildiklerini, kuyuya atıldıklarını gördüm. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş, kokutmuştu. Sonra onlar çukura, Bedir kuyusuna sürüklendiler, sürüklendirdiler ve atıldılar. Bundan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastları. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı ve o ona yaslanıyordu, ona dayanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Ebu'l-Bahteri'yi görünce onun benzi atmıştı. Renginin çok değişik olduğunu fark etti ve bu hoşuna gitmedi. Kendisini tutarak Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne olduğunu sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Ebu'l-Bahteri'nin söyletmedikçe kendisini bırakmayacağını anlayınca Ebu Cehil benim üzerime pislik atılmasını emretti diyerek kendisine yapılanı ona anlattı. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri Efendimiz aleyhissalatü vesselamı kendisi istemese bile kolundan tutarak zorla mescide geri götürdü ve Ebu Cehil'e yöneldi. Elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in o anda başına vurdu. Orada bulunan bütün müşrik halkı, Ebu Cehil'in etrafında toplananlar da Ebu Cehil'in mensup olduğu Mahzum oğullarıyla Ebu'l-Bahteri'nin mensup bulunduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine atıldılar. Ebu'l-Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları Ebu'l-Bahteri'yi savunmaya çalıştılar Ebu Cehil'e karşı. Bunun üzerine onları durdurmak isteyen Ebu Cehil, Muhammed ancak aranıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek çıkıştı ve onları o şekilde durdurabildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı durdurmaya yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmakta olan müşrikler, ki özellikle Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Cehil, Efendimiz aleyhissalatü vesselamı öldürmeye bile kalkışmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'ın bizzat görüp rivayetine göre bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin Hicr kısmında namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt arkasından gelip Efendimiz'i boğmak için ridasını boynuna dolamış, şiddetle çekmeye başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yetişerek onu omzundan tutup Efendimizin üzerinden defetmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden bir takım kişilerin güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında toplanarak konuşmak bahanesiyle kendisini çağırıp peygamberlikten vazgeçirtmek için her türlü hakareti, yersiz teklifleri ve ölüm tehditlerinde bulunmaları üzerine meclislerinden kalkıp derin bir üzüntü içinde evine gitti. Ebu Cehil, ey Kureyş cemaati, görüyorsunuz ki Muhammed dininizi ayıplamaktan ve atalarınıza dil uzatmaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ben Allah'a söz veriyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taş alıp oturacak, bekleyecek, namazda o secdeye kapandığı zaman o taşla Muhammed'in başına vuracağım. Bunun üzerine siz beni ister koruyun, ister Abdümenaf oğullarına teslim edin. Bundan sonra Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım dedi. Kureyş müşrikleri, vallahi biz seni hiçbir zaman onlara teslim etmeyiz. Arkandayız, git istediğini yap dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi güçlükle taşıyabileceği iri bir taş aldı ve oturup Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gelmesini bekledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman olduğu gibi sabahleyin Kabe'ye geldi. Kendisinin Mekke'de kıblesi Şam'a doğru idi. Bunun için namaz kılacağı zaman Yemen

köşesiyle Hacerül Esved arasında kılar, Kabe'yi Şam'la kendi durduğu yer arasına alırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup namaz kılmaya başladı. Kureyş müşrikleri toplantı yerlerine gelip oturmuşlar, Ebu Cehil'in ne yapacağını bekliyorlardı. Ebu Cehil taşı yüklendikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru ilerledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşır yaklaşmaz yenilgiye uğramış, benzi sararmış, büyük bir korkuya tutulmuş, elleri taşı tutamaz olmuş, hatta taş elinden yere düşmüş olarak geri döndü. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri ona doğru vardılar. Ne olduğunu sordular. Ebu Cehil, dün size anlattığım şeyi ona yapmak üzere kalkıp ona doğru vardım. Kendisinin yanına yaklaştığım zaman önüme develerden Pur diye adlandırılan kızgın bir deve gibi bir şey çıktı. Hayır vallahi o kızgın devenin ne tepesi, ne boyun kökü, ne de dişleri hiçbir şeye benzemiyordu. Başka hiçbir hayvanda görmediğim bir çeşitti. O beni yemek istemişti. Bundan korkarak geri döndüm, dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş müşrikleri birçok baskı, eziyet yapmaya, dininden döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Müşrikler kendi akrabaları içerisinde bulunan sahabelere de aynı işkence ve eziyetleri yapmaya çalıştılar. Kölelerine de bu işkenceyi yapmaya çalıştılar. Gelin birlikte kısa da olsa programımızın sonuna yaklaşırken son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ne tür işkenceler yaptıklarını hatırlayalım. Biri, o ashabından birisi Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir bin Avvam'ı amcası bir hasıra bağlardı. Yaktığı ateşin dumanını ona doğru tüttürür. Eski dinine dön diye zorlar. Zübeyir bin Avvam da ben hiçbir zaman küfre dönmem derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da İşkenceye uğrayan sahabelerden biriydi. Amcası Hakem bin Ebil Az bir ipe bağlayarak sen atalarının dinini bıraktın da sonradan ortaya çıkmış bir dine, Muhammed'in dinine mi girdin? Vallahi sen üzerinde bulunduğun bu dini bırakıncaya kadar seni çözmeyeceğim, derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da vallahi ben onu hiçbir zaman bırakmam, ondan hiçbir zaman ayrılmam, derdi. Hakem bin Ebil As, Hazreti Osman'ın dinine son derece bağlı olduğunu görünce onu kendi haline bıraktı. İşkence gören, eziyet gören sahabelerden biri de Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh annesinden ve kavminden korkarak Müslümanlığını gizli tutar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gizlice giderdi. Osman bin Talha, Mus'ab bin Umeyr'in namaz kıldığını görüp onu annesine ve kavmine şikayet ettiği haber verdi. Onlar da Mus'ab'ı tutup hapsettiler. Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ilk hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar kendisini serbest bırakmadılar. Yine hanım sahabilerden Zinnire validemiz de müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındadır. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler sebebiyle Zinnire validemizin gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil bunun üzerine gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti, dedi. Zinnire validemiz hayır vallahi böyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değildir. Lat ve Uzza dediğiniz ne yarar ne de zarar vermeye asla güç yetiremezler. Onlar hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat bu benim gözüm semavi bir durumdadır. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni görme duyusuna sahip olmaya güç yetiren tek sadece odur, Rabbimdir, dedi. Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza kör etmiştir, dediler. Zinnire validemiz bunu işitince Allah'ın beytine, Kâbesine yemin olsun ki onlar yalan söylüyorlar. O Lat ve Uzza dedikleri ne yarar ne zarar verebilir. O gece geçip de sabah olunca Allah Teala Zinnire validemizin gözünü geri çevirdi, gördürdü, ona görme yetisini tekrar ihsan eyledi. Kureyş müşrikleri

Bunu işitince bu da Muhammed'in sihirlerindendir demek durumunda kaldılar. Sahabelerden Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerden biriydi. Abdüddar oğulları ona işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar, öğlenin en şiddetli sıcağında Remda diye bilinen Mekke'nin sıcak bölgelerine çıkarırlar, göğsünün üzerine kocaman bir taş kaya parçası koyarlar, aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Ona öldü artık denilince öyle bırakırlardı. Sonra ayılır kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı. Sürükleyip Remda'ya götürülmesini emretti, kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan bir böcek göstererek Ebu Fükeyhe'ye "Senin Rabbin bu mudur, bu değil mi?" diye sordu. Ebu Fükeyhe "Benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan O'dur. Şu gösterdiğin böceği de Allah yarattı." deyince Ümeyye bin Halef kızdı, öfkelendi. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'ın boğazını sıktı. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'a bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Yine Bilal-i Habeşi ve annesi de en ağır işkencelere katılmışlardı. En ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere bile katlanırdı Bilal-i Habeşi. İşkencelere tutulup da haydi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Dilim ona dönmüyor. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür ifadelerini söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlattırır. Öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatar bir vaziyette büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emrederdi. Bilal-i Habeşi'ye de döner, sen ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın derdi. Bilal-i Habeşi ise bu kadar zorluk sıkıntı içerisinde olsa dahi ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir derdi ve kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime olduğunu bilseydim muhakkak onu onlara söylerdim derdi. Yine Habbab bin Eret radıyallahu anh da müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesidir. Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardan biriydi. Müşrikler onun elbisesiz vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa elbisesiz bir şekilde sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi, küfür sözlerini ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, elbiselerini çıkarttırdılar. Düz bir yere yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab radıyallahu anh'ın sırtındaki yanıkların yerleri, o alacaları, izleri kaybolmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu anh, "Ey müminlerin emiri, sırtıma bir bak," dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca, "Doğrusu ben insan sırtının bu gördüğüm gibisini hiç görmemiştim," dedi. Habbab radıyallahu

Aman, benim için bir ateş yakmışlardı. Ben onun üzerine sürüklenerek atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü, dedi. Habbab radıyallahu anh demirciydi. Kılıç yapardı. Habbab'ın efendisi Ümmü Enmar isminde bir müşrik kadın. Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab Efendimiz aleyhissalatu vesselama vararak Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım Habbab'a yardım et diyerek dua edince Ümmü Enmar başından bir derde, bir hastalığa, bir sıkıntıya müptela oldu ve köpeklerle birlikte ulumaya başladı. Kendisine başını dağlat diye şifa olacağı tavsiyesi edilince bunun üzerine Habbab demiri alır, ateşte kızdırır, aynı efendisinin kendisine işkence olsun diye yapmak istediği, yaptığı şey gibi Ümmü Enmar'ın başını o demirle dağlardı. Habbab radıyallahu anha müşriklerden Abdiyavus da çokça işkence yapardı. Habbab radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiğimiz bu sıkıntıları kendisine arz ettik. Ya Resulallah, bizim için Allahu Teala'ya dua et diyerek bunu 3 kez istedik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen o yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğruldu ve dedi ki, hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir, dedi. Efendim bugün Hatemül Enbiya'da Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve onun güzin ashabına yapılan saldırı, eziyet ve işkenceleri öğrendik. Allah-u Teala onların, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve onun güzide ashabının yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Onların hayat hikayeleriyle, siretleriyle şekillenmeyi, güzel ahlaklarını elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hayat hikayelerinden ibret alanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

Efendim Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayelerde bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Keramet Göstermek Eksikliktir. Hacı Muhammed Bahaddin Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hikayesi. Hikayemiz ise şöyle. Hacı Muhammed Bahaddin hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda Horasan'a varıp Hacı Müeyyede'nin evine misafir oldu. Akşam yemeğine hazırlık yapılıyordu. Hazreti Şeyh, Horasan'da bir Allah dostu var. Onu da akşam yemeğine

kabul buyurur musun diye sordum. Hacı Müeyyide, emir sizindir efendim. Gelebilir deyince biraz sonra Horasanlı derviş Hacı Hazretlerinin huzuruna uçarak geldi. Akşam yemeği yendi. Namazdan sonra adam tekrar uçarak gözden kayboldu. Mürit biraz sonra tekrar uçarak yatsı namazına Hacı Hazretlerinin huzuruna geldiğinde Şah-ı Nakşibend Kuddisesi ruh, bu basit iştir. Allah'ın dostları indinde bu senin yaptığın işler muteber değildir. Cenab-ı Allah bazı kullarına o kadar esrar verir ki bu sırlardan sadece birini halk görse halk mahvü perişan olur buyurdu. Derviş, ben çok yer gezdim, öyle birisini bulamadım. 10 kere Beytullah'ı, 10 kere Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ettim. Fakat senin anlattığın efsafta bir kimseye rastlamadım. Anlattığın sırlardan bir nebze olsun koklamak nasip olmadı dedi. Hacı Hazretleri, öyleyse bana bir an teslim ol. Nice sırları koklamak nasip olsun ve alemde öyle kimseler olup olmadığını o zaman anlarsın buyurunca, derviş teslim olup üstadın huzuruna diz çöktü. Diz dize oturdular. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri, şehadet parmağını dervişin dizine dokundurur dokundurmaz, derviş kendinden geçip bayılıp düştü. Hatta nefesi dahi kesildi. Uzun müddet o hal üzere kaldı. Daha sonra Hacı Hazretleri bu sefer işaret parmağını alnına dokundurunca, derviş kendine gelip kalkıp oturdu. Derviş, zamanın hakiki sahibinin kim olduğunu anlamıştı. Cahillik ettim, hamlık yaptım. Sizin huzurunuzda böyle olmayacak sözler söylediğim için beni bağışlayın diye yalvardıktan sonra, bu zamana kadar aradığıma yine sizin himmetinizle kavuştum. Şimdi sizden himmet buyurarak beni de müritliğe kabul etmenizi diliyorum dedi. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri, bu tadı her zaman tadabilmeniz için Allah dostlarına hizmet etmeniz ve Allah'ın emirlerine mutabat etmeniz lazımdır buyurunca, derviş, her zaman sizin emrinizde olabilirim. Her hizmetinizi görebilirim. Müsaade ederseniz hizmetçiniz olarak sizinle hacca gideyim dedi. Hazreti Şeyh, sen daha evvel 10 kere Beytullah'ı tavaf ettim dememiş miydin diye sorduğunda, evet gittim ama şimdi sizin hizmetinizde gitmek isterim dedi. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretleri dervişin bu isteğini kabul etmeyerek, sana hayırlı olan işi söyleyeyim. Sen doğru Herat'a git. Bize bağlılığına devam et ve rabıtana dikkat et. Bu şekilde her zaman bu tadı tadacak ve Allah'ın veli kullarının himayesinde olacaksın buyurdu. Ve o derviş de şeyhin bu emrine hiçbir itirazda bulunmayıp doğruca Herat'a gitti ve manevi yoluna burada devam etti.

Canı Dilden. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra programımızda alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz tevekkül. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlerle Canı Dilden programı devam ediyor. Fakih Ebu Reis Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, Salim bin Ebu'l-Cad radıyallahu anh'tan senetleriyle bize kadar ulaştığına göre o, İsa bin Meryem aleyhisselamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yarının yiyeceğini bugünden saklamayın. Çünkü yarın rızkıyla beraber gelir. Şu küçük karıncalara bakın. Onların rızkını kim veriyor? Eğer onların mideleri küçük derseniz, kuşlara bakın. Eğer onların kanatları var derseniz, vahşi hayvanlara bakın. Onları kim besliyor? Kim büyütüyor? Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle Ebu Miclez rahmetullahi aleyh'ten bize kadar ulaşan bir rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, hoşuma gitsin veya gitmesin, hangi hal üzerine sabaha vardığımı hiç önemsemem. Çünkü ben, benim için hayırlı olanın hoşuma giden şeyde mi yoksa hoşuma gitmeyen de mi olduğunu bilemem. Müttalib bin Hantab radıyallahu anh'tan bize kadar gelen bir rivayet.

rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın sizlere ikram ettiği her şeyi sizlere emrettim, yapmanızı tavsiye ettim. Allah Teala'nın yasakladığı her şeyi sizlere yasakladım. Dikkat edin, Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam benim kalbime vahyetti ve dedi ki, hiçbir nefis kendisi için yazılanı almadan da ölmez. Her kimin kendisi için yazılan şey gelmekte gecikmişse onu güzelce istesin. Çünkü sizler ona karşı yapılan ibadet ve taatin nasıl bir misliyle mükafatlandırılacağını bilemezsiniz. Yine İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Her kim insanların en kuvvetlisi olmayı isterse Allah'a tevekkül etsin. Her kim insanların en mükerremi, şereflisi olmayı isterse Allah'tan korksun, takvalı olsun. Her kim insanların en zengini olmak isterse Allah katında olana, kendi elinde olandan daha fazla güvensin. Anlatıldığına göre bir gün Davud aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama şöyle demişti: Ey oğlum, bir adamı takvalı olmaya ancak şu üç şey götürür. Ulaşamadığı, elde edemediği şeyler hakkında güzel bir tevekkül sahibi olmak. Ulaştığı şeyler hakkında güzel bir rıza göstermek. Kaybettiği şeyler hakkında da güzel bir sabır göstermek. Yine Ebu Muti Belhi rahmetullahi aleyh, Hatimi Esam rahmetullahi aleyhe, bana ulaşan haberlere göre sen yanına hiçbir yiyecek içecek almadan uçsuz bucaksız çölleri sadece tevekkülle geçebiliyor musun dedi. Hatimi Esam rahmetullahi aleyh, hayır, ben oraları yanıma yiyeceğimi ve içeceğimi alarak geçiyorum dedi. Ebu Muti, peki senin azığın nedir diye sordu. Benim azığım şu dört şeydir dedi. Ben bütün dünyayı İçindekilerle birlikte Allah'ın mülkü olarak görüyorum. Bütün mahlukatı Allah'ın iyali olarak görüyorum. Bütün sebeplerin ve rızıkların Allah'ın elinde olduğunu biliyorum. Ben Allah'ın hükmünün her yerde geçtiğini biliyorum. İşte bunlar benim azığım dedi. Bunun üzerine Ebu Muti rahmetullahi aleyh, senin azıkların ne güzel azıklardır ey Hatem. Sen bu azıklarla ahiret çöllerini bile geçersin. Dünya çöllerini nasıl geçmeyesin ki dedi. Yine adamın biri Zahid Şakiki Belhi rahmetullahi aleyhin yanına gelerek bana tavsiyelerde bulun dedi. Şakik rahmetullahi aleyh ona dedi ki, şu üç şeyi hatırından hiç çıkarma. Allah Teala'ya ibadet eder, kulluğunu yaparsan seni iman ve sırat üzerine sabit kılar. Allah'ın düşmanlarına karşı savaşırsan sana yardım eder. Allah'a verdiğin sözde sadık olursan, o da sana verdiği sözü, cenneti yerine getirir. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, eğer ilim ehli kişiler ilimlerini korusalar ve onu ehli olan kişilere öğretseler, onlar kendi yaşadıkları zamanda sözü geçen, toplumun önderi olan kişiler olurlardı. Fakat onlar ilimlerini dünyalık elde etmek için dünya ehli kimselere öğretmeye çalıştılar ve gerçek ilim ehline ihanet ettiler. Nitekim ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir defasında şöyle dediğini işittim: Her kimin bütün maksat ve gayreti yalnızca ahiret olursa Allah Celle Celaluhu onu dünya işlerine kafi gelir. Her kim dünya işleriyle uğraşmaktan ahireti önemsemezse Allah Teala da o kimsenin cehennemin hangi vadisinde helak olacağını ve hangi vadide azap edileceğini önemsemez. Rivayet edildiğine göre tahrif edilmemiş olan Tevrat'ta şöyle yazılıymış: Ey Ademoğlu, elini hareket ettir ki, yani çalış çabala ki ben de sana rızkını vereyim. Sana emrettiğim şeyler hakkında bana itaat et. Benim senin için neleri uygun gördüğümü sen bilemezsin. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, İslam'ın direkleri şu dört rükündür: yakin, adalet, sabır ve cihat demiştir. Alimler bu dört maddeyi tefsir etmişler ve demişlerdir ki, yakin iki kısma ayrılır. Birincisi, ihlaslı bir şekilde Allah Teala için çalışmak, ibadet etmek, bunu yaparken de dünyevi menfaat ve insanların hoşnutluğunu beklememek.

İkincisi, Allah'ın vaadine yani kefil olduğu rızka güvenmek. Adalet iki kısma ayrılır. Birincisi, eğer bir başkasının kendi üzerinde bir hakkı varsa, o gelip

gerçek düşman olan şeytandan gafil kalmamak. Çünkü sen ondan gafil kalırsan, o senden gafil kalmaz. O, sürünün içine dalan bir kurt gibidir. Koyunlar ondan habersizdir, ancak o her birini teker teker boğazlar. İkincisi, Ademoğlunun başına gelen fitnelerin, musibetlerin çoğu mal mülk yüzündendir. O halde aza razı ol ki çok mal seni yoldan çıkarmasın.

Canı dilden. Bir gün Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh, Hatem-i Esam rahmetullahi aleyhe ne zamandan beri yanıma gidip geliyorsun diye sordu. Hatem, 30 senedir dedi. Şakik, peki bu 30 sene içerisinde benden ne öğrendin diye sordu. Hatem, 6 kelime öğrendim. Şayet bunlarla amel edersem, öyle umuyorum ki beni dünyanın fitnelerinden koruyacaklardır, dedi. Şakik, onları bana da anlat. Belki onlarla ben de amel ederim ve ben de kurtulurum, dedi. Hatem şöyle anlattı. Hud suresinin 6. ayeti kerimesinde, yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Bu ayeti kerimeye baktım ve kendimin de orada bahsedilen Allah Teala'nın rızkını vermeye kefil olduğu canlılardan biri olduğumu gördüm. Şunun kesinlikle farkına vardım ki benim için olan bir rızık mutlaka bana gelecektir. Fil ne kadar büyük olsa da Allah Teala onun rızkını veriyor. Sivrisinek her ne kadar küçücük olsa da Allah Teala onun rızkını unutmuyor. Ben de dünya ile ilgili tüm işlerimi Allah'a havale ettim ve ibadete sarıldım. Bundan başkasına ehemmiyet vermedim. Şakik, ne güzel anlattın. Anladım. Peki ikincisi nedir diye sordum. Hatem şöyle dedi. Hucurat suresinin 10. ayeti kerimesinde bütün müminler kardeştir. Allah Teala'nın bu ayeti kerimesine baktım ve gördüm ki bütün müminler benim kardeşimdir. Kardeşin de diğer kardeşe karşı müşfik olması gerekir. Sonra gördüm ki insanlar arasındaki düşmanlıkların aslı hasetten ileri gelmekte. Çok çalıştım ve nihayetinde kalbimdeki haset duygusunu çıkarıp attım. Öyle bir hale geldim ki şayet doğunun bir ucundaki bir müminin başına bir sıkıntı gelse sanki benim başıma gelmiş gibi oluyordu. Yine batının bir ucundaki bir mümin sevinse sanki o sevinçli durum benim başıma gelmiş gibi oluyordu. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki üçüncüsü nedir diye sordu. Hatem şöyle dedi. Baktım ve gördüm ki her insanın bir sevdiği var. Sevenin sevdiği için sevgisini açığa çıkarması gerekir. Ben de sevgimi Allah Teala'ya ibadet ve taatlerde buldum. Çünkü bunun haricindeki bütün sevgiler bir gün benden ayrılacaklar. Allah Teala'ya yapılan ibadetler hariç, çünkü O beni kabirde de olsa, mahşerde de olsa, sırat köprüsünde de olsa yalnız bırakmayacak. Bunun üzerine ben diğer bütün sevgililerden ilişkimi kestim. Allah Teala'ya ibadet ve taat etmeyi kendime sevgili edindim. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki dördüncüsü nedir diye sordum. Hatem şöyle anlattı. Baktım ve gördüm ki her insanın bir düşmanı var. Her kişi düşmanına karşı düşmanlık etmeli ve ondan sakınmalıdır. Bense düşmanlarımın Allah'a inanmayanlar ve şeytan olduğunu gördüm. Baktım ki kafirin düşmanlığı şeytana göre daha basit. Çünkü o benimle savaşsa ve beni öldürse şehit oluyorum. Eğer ben onu öldürsem karşılığında mükafat alıyorum. Şeytanın düşmanlığınınsa çok daha çetin olduğunu gördüm. Çünkü ben onu göremediğim halde o beni her zaman görebiliyor. Ve beni kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ben de yaşadığım gerçek düşmanım olarak onu gördüm. Ve ondan başkasına düşmanlık etmeyi terk ettim. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki ya beşincisi nedir diye sordum. Hatem şöyle anlattı.

Baktım ve gördüm ki her insanın bir evi var. Her evin imar edilmesi gerekir. Bense gerçek evimin kabir olduğunu gördüm ve onun imarıyla meşgul olmaya başladım. Şakik, ne güzel, bunu da anladım. Peki ya altıncısı nedir diye sordu. Hatem şöyle anlattı. Baktım ve gördüm ki her şeyin bir talibi var. Ben de beni isteyenin ölüm meleği olduğunu gördüm. Onun bana ne zaman geleceğini bilemiyorum. Bu sebeple ben de düğün gecesi bir gelinin kocasının evine gitmek üzere hazırlandığı gibi ölüm için hazırlandım. Çünkü ölüm bana geldiğinde ben ondan ecelimin ertelenmesini isteyemem. Şakik, ne güzel, anladım. Eğer bunlarla amel edersen sen de ben de kurtuluruz dedi. Abdurrahman bin Ebi Leyla radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek, ''Ya Nebiyallah, devemi bağlayıp mı tevekkül edeyim, yoksa salıverip mi tevekkül edeyim?'' diye sordu. Resulullah, ''Deveni bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et.'' buyurdu. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, ''Allah Teala'nın dostlarının üç güzel sıfatı vardır. Birincisi, her hususta Allah Teala'ya tevekkül edip ona güvenirler. İkincisi, her hususta kendilerini Allah'a karşı muhtaç, aciz bilirler. Üçüncüsü, her hususta Allah Teala'ya müracaat ederler. Yine Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh demiştir ki, İnsanların birbirlerine karşı en sevimli olanı, başkalarına muhtaç olmayan ve başkalarından bir şeyler istemeyendir. İnsanların birbirine karşı en kötü olanı ise, birilerine muhtaç durumda olandır. Allah indinde insanların en sevimlisi ise Allah'a muhtaç olan ve istediğini ondan da isteyendir. Allah indinde insanların en kötüsü ise kendisini Allah'tan müstağni gören ve ondan hiçbir şey istemeyendir. Anlatıldığına göre Lokman aleyhisselam vefat edeceği zaman oğluna şöyle demişti. Oğlum, şu zamana kadar sana pek çok tavsiyede bulundum. Şimdi ise sana bir tavsiyede bulunacağım ki, öncekilerin ve sonrakilerin ilmi bu altı şeydir. Birincisi, dünya ile sadece ömrünün yeteceği kadar meşgul ol. İkincisi, Rabbine muhtaç olduğun kadar ibadet et. Üçüncüsü, ahirette sahip olmak istediğin makam kadar amel et. Dördüncüsü, bütün çalışman, gayretin kendini cehennemden azat etmek için olsun. Bu gayretini cehenneme giremeyeceğin kesin olana kadar devam ettir. Beşincisi, günahları olan cüretin Allah'ın azabına sabredebileceğin kadar olsun. Altıncısı, eğer bir günah işleyeceksen bunu Allah'ın ve meleklerin göremeyeceği bir yerde yap. Hikmet ehli bir zata yakinle tevekkül arasında ne fark vardır diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Yakin, ahirete ait bütün sebeplerle Allah'ı tasdik etmektir. Tevekkül ise dünyevi bütün sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a güvenmek, işi ona havale etmektir. Denilmiştir ki tevekkül iki türlüdür. Birincisi rızık hususundadır. Kişi rızkının verileceğine kesinlikle iman etmeli. İkincisi ise amellerin sevabı hususundadır. Allah Teala'nın yapılan amellerin mükafatını mutlaka vereceğine iman edilmelidir. Ancak bu amellerin kabul edilip edilmeyeceği hususunda da endişe içinde olmalıdır. Ata bin Saib rahmetullahi aleyh, sahabilerden Ya'la bin Mürre radiyallahu anh'tan rivayetle şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali keremallahu veçhe'nin yakın dostlarından bir grupla bir araya gelmiştik. Bizler Hazreti Ali'yi korumalıyız. Çünkü o şu an düşmanlarıyla harp halinde. Hain birinin çıkıp ona bir şeyler yapmasından endişe ediyoruz dedik. Bu sebeple nöbetleşerek Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evinin önünde beklemeye başladık. Biz böylece onun kapısının önünde nöbet tutarken mescide gidip namaz kılmak için dışarıya çıktı. Bizi kapının önünde görünce ''Siz burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Sizi koruyoruz ey müminlerin emiri. Çünkü şu an adeta bir savaş halindesiniz.'' ve başınıza kötü bir şeyler getirilmesinden endişe ediyoruz dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh, sizler beni gökyüzündekilerden, Azrail'den mi koruyorsunuz, yoksa yeryüzündeki düşmanlardan mı dedi. Hayır, şu düşmanlardan koruyoruz. Bizler sizi gökyüzündekilerden nasıl koruyabiliriz?

değiliz ki dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali Keremallahu Veçhe şöyle dedi. Şu yeryüzünde olan her şey Allah Teala'nın semadaki levh-i mahfuzdaki takdiriyledir. Herkes için kaderi gelinceye kadar onu korumakla ve ona ilişmek isteyen zararları def etmekle görevli iki melek vardır. Kişinin kaderi geldiği zaman bu iki melek çekilir ve kaderiyle onu baş başa bırakırlar.

Canı dilden. Efendim Canı Dilden programı Semerkant Radyo'da devam ediyor. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan tevekkül konusunu sizlerle paylaşmış olduk böylelikle. Çok önemli nasihatlerdi. Adamın birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek devimi bağlayayım mı tevekkül edeyim yoksa salıverip mi tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Allah'a tevekkül ettik diye her şeyi bırakmamalıyız. İşte rivayet edildiğine göre tahrif edilmemiş olan Tevrat'ta şöyle yazılıymış. Ey Ademoğlu elini hareket ettir ki yani çalış çabala ki ben de sana rızkını vereyim. Sana emrettiğim şeyler hakkında bana itaat et. Benim senin için nelere uygun gördüğümü sen bilemezsin. Tabii ki rızık konusunda da endişeli de olmamak lazım. Tamam çalışmak lazım ama endişeli de olmamak lazım. Yine Şakiki Belhi rahmetullahi aleyh ile Hatemi Esam rahmetullahi aleyhin arasında geçen bir konuşmada işte ne zamandan beri yanımda gidip geliyorsun diye sordu Şakiki Belhi. 30 senedir dedi Hatem. Peki bu 30 sene içerisinde ne öğrendin diye sorunca birincisi az önce bahsettiğim şeydi. Hatem şöyle anlattı. Hud suresinin 6. ayet-i kerimesinde yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerindedir. Bu ayet-i kerimeye baktım ve kendimin de orada bahsedilen Allah Teala'nın rızkını vermeye kefil olduğu canlılardan biri olduğumu gördüm. Şunun kesinlikle farkına vardım ki benim için olan bir rızık mutlaka bana gelecektir. Fil ne kadar büyük olsa da Allah Teala onun rızkını veriyor. Sivrisinek her ne kadar küçücük olsa da Allah Teala onun rızkını unutmuyor. Ben de dünya ile ilgili tüm işlerimi Allah'a havale ettim ve ibadete sarıldım. Bundan başkasına ehemmiyet vermem. İşte biz de bu hal üzere olmalıyız. Az önce de söylediğimiz gibi, ey Ademoğlu elini hareket ettir ki, yani çalış çabala ki ben de sana rızkını vereyim. Sana emrettiğim şeyler hakkında bana itaat et, benim senin için nelere uygun gördüğümü sen bilemezsin. Yine tevekkül öyle bir şeydir ki, Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin düşmanları vardı ve bir kısım insanlar Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'yi evinin önünde korumak istediler ve Hazreti Ali mescide gidip namaz kılmak için dışarı çıktığında

kapının önünde gördü. Siz burada ne yapıyorsunuz diye sordu. Sizi koruyoruz ey müminlerin emiri. Çünkü şu an adeta bir savaş halindesiniz ve başınıza kötü bir şeyler getirilmesinden endişe ediyoruz dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali, siz beni düşmanlarımdan mı koruyorsunuz yoksa Azrail'den mi? Yani beni gökyüzündekilerden mi koruyorsunuz? Hayır, şu düşmanlardan koruyoruz. Bizler sizleri gökyüzündekilerden nasıl koruyabiliriz ki? Dedik. Bunun üzerine Hazreti Ali şöyle dedi. İşte bu kısım çok önemli. Şu yeryüzünde olan her şey Allah Teala'nın semadaki levh-i mahfuzdaki takdiriyledir. Herkes için kaderi gelinceye kadar onu korumakla ve ona ilişmek isteyen zararları def etmekle görevli iki melek vardır. Kişinin kaderi geldiği zaman bu iki melek çekilir ve kaderiyle onu baş başa bırakır. Efendim Can-ı Dil'den programında alimlerimizin yazdığı kitaplardan tevekkül konusunu seçtik. Bu bölümde de bir kısım paylaşımlar yapmış olduk tevekkül konusundan. İşte önemli olan yerleri vurgulamış olduk. Şimdi programımıza sufi kavramlarla devam edeceğiz. Sufi kavramlarda bugün sizler için seçmiş olduğumuz kelimemiz tefekkür. Tefekkür, Arapça düşünmek demektir. Sufilere göre iki türlü tefekkür vardır. Biri iman ve tasdikten doğup istillal sahiplerine, diğeri ashab-ı şuhuda mahsustur. Her iki halde de sufi Allah'ın zatını değil, nimet ve kudretlerini düşünür. Cürcani tefekkürü, kalbin iyi ve kötüyü ayırt eden lambası olarak görür. Ona göre tefekkür sahibi olmayan kalp, karanlıklar içinde boğulur, kaybolur. Tefekkür, hikmeti yakalayan bir ağ olarak da tanımlanır. Allah'ın yarattığı kainatta, mahlukatta ve olaylardaki hikmetleri düşünmek, onun yarattıklarından ibret almak tefekkürdür. Nitekim Ali İmran suresinin 190. ayetiyle de tefekküre işaret edilmektedir. Ayet-i kerime mealen şöyledir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh herhangi bir konuda hüküm çıkarırken tefekkürden faydalanın diyerek tefekkürün usul ilmindeki önemine işaret buyurmuştur. Kıssa, eski devirlerde bir adam varmış. Varı yoğu bir somunu ekmekmiş. Fakat sürekli bu ekmeği yersem bir daha bulamam, açlıktan ölürüm deyip duruyormuş. Allah Teala ona bir melek görevlendirmiş. Ve meleğe, eğer bu adam ekmeğini yerse ona yeni rızık ver. Şayet onu yemezse ondan başkasını verme diye emretmiş. Adam ölene kadar ekmeği yanında taşımaya devam etmiş ve ondan bir parça bile yememiş. Adam ölmüş, ekmek de yanında kalmış. Hisse, insana rızkını veren yalnızca Allah Teala'dır. Bu sebeple insan rızkından endişe etmemelidir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde güzel ahlakın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Sofinin ahlak-ı hamide yani güzel ahlakla ahlaklanması gerekir. Çünkü güzel ahlak kıyamet günü mizandaki en ağır şeydir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den de böyle bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Ahlak-ı hamideden bazıları da şunlardır. İffet, tevazu, kalp temizliği, cömertlik, sabır, vefa, kanaat, zühd ve tevekkül.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim elime çok güzel bir kitap geçti. Sağ olsun kıymetli bir hocamız bu kitabı bana ulaştırdı. Klasik Türk Musikisi üzerine denemeler. Profesör Cem Behar hocanın bir kitabı, henüz doçentken yazmış ve 1987 yılına ait bir kitap. Cem Behar tanımayanlar için söyleyelim. Hoca aslen iktisatçıdır ama yazardır, müzikologtur. Hakikaten müzikle ilgili çok güzel çalışmaları vardır. Araştırma

Yazıcıdır aynı zamanda. Mesela Kaybolan Mahalle diye harika bir, güzel bir kitabı da vardır. Ondan da programımız bünyesinde birkaç kez o kitap da nasip olmuştu. Kütüphanemize dahil olmuştu. Onu da sizlere tanıtmıştım. İstanbul'da kaybolan mahalleleri tek tek tespit edip onların isimlerinin nereden geldiğini, nasıl sosyal yaşantılarını vesaire anlatan, ya hoca çok hakikaten bu hususta musiki ve sosyal hayat üzerine, tabii özellikle sosyal hayatın içerisindeki kültür akımları üzerine kafa yoran, klasik Türk musiki üzerine denemeler yazan kıymetli bir isim. Bu güzel kitaptan bazı bölümleri sizden paylaşmak istiyorum. Mesela kitabı aldığı Halil Bedi Beyefendinin Darülelhan Mecmuası'nda 1 Haziran 1340 yılında yazdığı bir yazıyı almış. Mesela burada bir milli musiki başlığı da altında bir yazı. Hakikaten tabii gene bazı cümleleri anlamakta sıkıntı yaşayabiliriz. Halil Bedi şöyle bu yazıyı kaleme getirmiş. Diyor ki milli musiki başlığında bizde hemen herkes az çok musiki şinastır. Eline her saz alan kendinde musiki hakkında söz söylemek selahiyetini görür. Bu yalnız sazlarının vasıta olduğu musiki hakkında olsa neyse, zerre kadar haberdar olmadıkları cihan musikisine ve bu musikiler arasındaki farklara dair mukayesevi fikir ve hükümler sert ve beyan etmek cüretinde bulunurlar ki, bu hareket ve efkar ve hikmetlerin hiçbir kıymeti yoktur ve bütün bunların bir tek sebebi vardır: cehalet. Memleketli sıradan mesleklerin ve mesela arabacılığın, şoförlük, batmanlık, faytonculuk, yük arabacılığı gibi iş bölümlerine uğradığı bir zamanda musiki gibi sanatı nefisenin hala ihtisası sınıflarına ayrılmaması müessesenin dereceyi kıymetini gösterir, fena bir bürhandır. İçimizde udiler vardır ki memleket musikisinde inkılap yapmaya kalkarlar. Yalnız şark musikisi ve ati musikimiz hakkında ittila-i lisanda bulunurlar. Hanendalar vardır ki garp formlarıyla kompozisyonlar yapmaya yeltenirler. Kendi ihtisası dairelerine tecavüz edip şayan-ı hürmet iken şayan-ı merhamet olan pek çok kimseler misal olarak zikredilebilirler. Bizde musikinin ihtisas şubelerine ayrılmaması, bu iş bölümü aslında hala herkesin her şeyden dem vurabilmesi, musiki müessesemizin ne kadar iftihai halde bulunduğunu göstermektedir. Şark ve garp musikileri hakkında söz söyleyebilmek için nasıl o musikilerin ayrı ayrı tekniklerine vakıf olmak lazımsa, her iki arasında mukayese yaparak şark şöyledir, garp böyledir diyebilmek için de her ikisine vukuf şarttır. Hele bu mukayeseden sonra muhtaç bulunduğumuz milli asri musikinin nasıl olması icap ettiğini mevzu bahis ve nakledebilmek için ayrıca bu meselelerin mümasi olduğu tarih, bidiyat, içtemiyat sayfelerini karıştırmak lazımdır. Evet, şarkı da anladık, garbı da. İstiyoruz ki milli fakat asli bir müessese-i musikiyeye sahip olalım. Yapılacak şey dünyanın neresinde, hangi zümre-i medeniyet dairesinde yaşadığımızı anlamaktır. Artık hiç şüphe yok ki dinen İslam, millet cihetiyle Türk ve medeniyet itibariyle garplıyız. Şu halde madem ki garp zümre-i medeniyetine mensup bir milletiz ve madem ki aynı zümre-i medeniyete mensup milletlerde müspet ilimler, usuller, teknikler müşterektir, o medeniyet zümresi dahilinde yaşayabilmemiz için bizim de aynı iştiraki temin etmemiz lazımdır. Bu lakırdıların musikiyle ve bilhassa mevzumuz olan milli musikiyle ne alakası vardır? Alakası şudur ki musiki bir sanattır ve sanatın müşterek medeniyette müşterek tekniği vardır. Binaenaleyh aynı zümre-i medeniyet dahilinde aynı şeriat-i medeniye ile yaşayan insanların medeni musikisinde musiki tekniği hepsinde aynıdır. Medeniyette iştirakları olan bütün milletlerin opera sahneleri, orkestraları her yerde aynıdır. Orkestradaki orkestrasyon ve enstrümantasyon her yerde aynı. Orkestrasyon ve aynı enstrümasyondur. Sahnede oynanan opera form ve teknik itibariyle her yerde aynı operadır. Her millette değişen şey bu müşterek form içinde, müşterek teknikte terennüm olunan gayri müşterek orijinal ruhtur. Pür entermediniyer dramatik bütün formlarda orijinaliteyi temin eder.

şey temler halinde develop edilen milli motiflerdir. Binaenaleyh biz de milli motiflerimizi aynı formlar içinde aynı teknikte terennüme mecburuz. Ta ki orijinaliyetimizi azami kudrette terennüm edelim, edebilelim ve bu iktidar ve hissiyatla medeni musiki cihanına girebilelim. Bu şerait dahilinde bu girişten korkanlar vardır. Onlar garp musiki tekniğinin kudretinden haberdar olmayanlar ve teknik kudretin ne olduğunu bilmeyenlerdir. Bilmelidirler ki teknik, müsbet ilim ve usul gibi medeniyet unsurudur ve medeniyet bizimledir. İşte milli musiki, milli ruhu, milli dehayı, azami kudretli vasıta, garp tekniğinden başka bir şey değildir. Asri ve milli olması için milli ruhun asrın ve kudreti vasıtasıyla terennüm etmesi lazımdır. Ruh-u millinin bir peşte veyahut bir şarkı formu içinde saba veyahut neva gibi makamlar ve ut, kanun gibi sazlarla terennümünü düşününüz. Bir de milli motifleri temler şeklinde kullanarak en büyük musiki manifestasyonu olan senfoni formu içinde garp tekniği ve garp orkestrosu ile icrasını tasavvur ediniz. Eski edebiyatı ve mesela Nedim'i tarihi bir zevki edebi ile mütalaa ediyorsak, mesela Nedim Erhum'a da aynı tarihi zevki musiki ile çalacak ve dinleyeceğiz. Yeni musiki de yeni zevk, eski zevke kaim olacaktır. Hiç şüphe yok ki yeni sanat halk ve avama hitap edebilecek değildir. Yeni sanat münevver zümrenin sanatıdır. Ondan zevk almak, onun estetiğine ermek kuvvetli bir edukasyonla kabul olacaktır sanat tekniği. Derece-i mükemmeliyeti nispetinde terbiye ister. Terbiye-i musikiye almamış bir ruh ancak iptidai bir musikiden zevk yap olabilir. Çünkü ruh iptidaidir. Teknik musikiden zevk almak için kuvvetli bir edikasyon müzikal lazımdır. Hülasa bir sanat ki tekniği mütekamil ve kudretlidir. O sanattan zevk yap olmak için o derece kuvvetli bir edikasyona tesahip etmek lazımdır. Müstakbel milli musikimiz böyle bir terbiye-i musikiyeyi icap ettirdiği için onun yüksek estetiğiyle bir ilmi tesireyi yaşamak isteyen musiki aşıkları terbiyeyi almaya gayret etmelidirler. Sözüme nihayet vermeden edası üzerime borç alan bir şükranı arz edelim. Vali-i Vilayet Haydar Beyefendi Hazretleri eserleriyle memleketin ati-i musikisini temin buyurmuşlar. Musikimiz istikbalini müşerün ileyh medyun olacaktır. Vaz-ı esas merasimi kuvve-i karibeye gelen konservatuarın münasip mahalline bani-i muhterimin büstünü rekz etmek vazifemiz olmalıdır. Darül Elhan Mecmuası 1 Haziran 1340 efendim. Efendim şimdi nacizane yazıdan alabildiğim kadarıyla üstadın bahsetmiş olduğu meseleyi tekamül ettirmiş hem şahsında hem sanatında noktaya getirmiş olan isim ilk olarak benim aklıma merhum Çin Uçan Tanrıkor hocamız geliyor. Dolayısıyla hem sazı farklı bir sazın icrasında efendim farklı yaklaşımlar hem de besteleriyle farklı cümleler kurabilmiş ama gelenekten de kopmadan bunu başarabilmiş, dünyaya açabilmiş kendisine büyük bir sanatkardı. Kıymeti ne kadar bilindi bilinmedi. İnşallah bundan sonrasında Cihan Uçan Hoca yeni gençlere doğru bir model olarak sunulmalı. Konservatuarlarda şurada burada vesaire işte bu işlerle iştigal eden kim varsa bu anlamda kıymeti takdir edilmeli. Efendim bu vesileyle rahmetlik hocamızın Cihan Uçan Tanrıkor hocamızın bir eserini Bestenigar Muharrem ilahisi. Muharrem ayına Rabbim Teala Hazretleri kavuşturdu. Bereket olsun. Hem merhumu bu vesileyle yad etmiş olalım. Hem de Muharrem ilahisini kendisinden dinleyelim.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Nasip oldu Muharrem ayına kavuştuk dedik. Osmanlı Devleti'nde Muharrem gelenekleri ve Muharremiye başlıklı yazısında Ayşegül Uyar şöyle diyor. Sözlükte haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan anlamlarındaki Muharrem, savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan birinin adıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayından Allah'ın ayı olarak bahsetmiştir. 12 aydan oluşan ve 355 gün olan kameri takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayı tarih boyu içinde gerçekleşen olaylar sebebiyle önemli görülmüş. Aşure günüyle de özel sayılmıştır. İslam geleneğinde Muharrem ayı ve bu ayın 10. günü hazırlanan Aşure'ye bağlı inanç ve rivayetler fazladır. 10 Muharrem 680'de Hazreti Hüseyin ve aile Hazreti Hüseyin Efendimiz ve aile fertlerinin Kerbela'da şehit edilmesiyle Muharrem ayı müminler için unutulması mümkün olmayan hüzünlü bir zaman dilimine dönmüş. Hatta bu çerçevede yeni bir edebi tur olarak Muharremiye ortaya çıkmıştır. Ehl-i Beyt'in şehit edilmesiyle duyulan üzüntüyü ifade etmek, bu vesileyle Ehl-i Beyt sevgisini gönüllere yerleştirmek için yazılan şiirlere Muharremiye denilmiştir. İslam coğrafyasına uzun süre halifelik yapmış olan Osmanlı Devleti'nde Muharrem ayı girince sarayda yılbaşı geleneği olarak kutlamalar yapılmış, yeni yılın padişaha ve İslam ümmetine hayırlar getirmesi için dualar edilmiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anılarında Osmanlı Devleti'ndeki Muharrem geleneklerini kısaca şöyle anlatabiliriz. Haremde yeni şeyler giymenin uğur getirileceğine inanılır. O gün haremdeki hanımlar muhakkak yeni bir elbise giyerlerdi. Yeni yılın başlangıcı için basılan paralar saray ahalisine, saraya gelen misafirlere, vezirlere, paşalara dağıtılır. Kırmızı kadife keselerde dağıtılan bu paralar lira çevirir.

çeyrekleri 27'likler ve gümüş çeyreklerden oluşurdu. Bu bahşişlere de Muharremiyelik ya da yıl bereketi adı verilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanan aşure, Muharrem'in

Muharremiye şiirleri okunurdu. Muharremiye şiirlerinin iki ayrı şekilde yazıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilişiyle ilgili manzumelerdir. Diğerleri ise Muharrem ayının Hicri Kameri yılın ilk ayı olması münasebetiyle yazılan kutlama amaçlı manzumelerdir. Muharremiye şiirlerinin ilk ortaya çıkış tarihi bilinmemektedir. Şairler Muharrem şiirleriyle Allah katında itibarlarının artacağını ve yazdıkları şiirlerin mağfirete ve vesile olacağına inanırlardı. Bu inanış Muharremiye geleneğini beslemiş pek çok şair bu özel gün için şiirler yazmıştır. Divan şairi Fuzuli'nin Hadikatü's-Süedası bunlardan biridir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi de Farsça bir Kerbela Mersiyesi kaleme almış ve Mesnevi'de bu vesileyle yapılan törenleri tasvir ederken taşkınlıklardan sakınılmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nda bu manzumelerin 13. yüzyıldan itibaren yazıldığını söylemek mümkündür. Sinan Paşa, Ruhi, Naili, Tahirül Mevlevi gibi isimlerde Muharrem şiirleri yazmışlardır. Yalnız erkekler değil, devrin kadın şairlerinden Adile Sultan ve Leyla Hanım da bu geleneğe katkı sağlamışlardır. Keçicizade İzzet Molla Divanı'nda Yezid'in hicvedildiği ikişer beyitlik manzumelerde Muharrem'i anlatırken gözden gözyaşı yerine kan gelecek zamanın geldiğini şöyle belirtmiştir. Dide'den su yerine kan akacak dem geldi. Kerbela günleridir ağla Muharrem geldi. İzzet anmazdı Yezid'e acaba ne oldu sebep? Varisi hatırana ehli cehennem geldi. Kanıyla eğer de olsa Yezid'in yedi derya, bir katresine Hunus-u Hüseyin'in bedel olmaz. Cuş etse yevmi rahmeti kafirlere hakkın, düzahtan anın affı yine muhtemel olmaz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti nedeniyle yeryüzünde duyulan üzüntü ifade ettiği için edebiyatımızda bu şiirler Firakname, Firkatname olarak da adlandırılmıştır. Aziz isimli bir şair dizelerinde Muharrem'in gelmesiyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'den ayrılışın acısının tazelendiğini şöyle anlatmıştır. Bir melek itmede arş üzre bugün şöyle nida, dinledim kuşuma gelmekteydi böyle sada. Eyle tecdidi elem mah-ı Muharrem geldi, firkat-ı nar-ı Hüseyin ile yanar arzu sema. Tığ-ı hicrana su bir turma akıt gözyaşın, firkat-ı nar-ı Hüseyin ile yanar arzu sema. Muharrem şiirleri içinde en çok bilineni sanırız Alvarlı Efe Hazretleri'ne ait olan şiirdir. Bugün mah-ı Muharrem'dir, muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir, bugün ab-ı revan ağlar. Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür, bugün arş-ı muazzamda olan Ali divan ağlar. Son dönem alimlerimizden sahaflar şeyhi olarak bilinen merhum Muzaffer Uzak Hoca Efendi Hazretleri'nin Muharrem yüzünü anlatırken geçeriz dünyada canı canandan, Kerbela'da akan kandan geçmeyiz. Hüseyin bizim canımız, cananımız. Hasan dahi dinimiz, imanımız. Kırılsak da pirimiz, civanımız. Kerbela'da akan kandan geçmeyiz demiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif de pek hazin bir mevlüt gecesi başlığıyla Muharrem ayı için şiir yazmıştır. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aylar bize hep Muharrem oldu. Akşam ne güneşli bir geceydi. Eyvah o da Leyli Matem oldu. Alem bugün 350 milyon mazluma yaman bir alem oldu. Çiğnendi harimi pak-i şirin, namusa yabancı mahrem oldu. Beyninde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey nebiyyi masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Günümüzde hala Tunus, Cezayir, Mısır, Fas gibi ülkelerde Muharrem ayında törenler yapılmakta, ilahiler okunmakta. Bu vesileyle biz de Kerbela şehitlerine rahmet anıyor, yeni hicri yılın dünyaya huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Amin efendim. Efendim, Kerbela faciası daima sünni çalışmasında siyaset malzemesi olarak kullanılmış. İyiler her Muharrem ayında zincirler kesici aletlerle bedenlerden kan akıttıkları matem törenlerinde sadece yas tutmadılar. Hüzünleri intikam ve nefrete dönüşürken neredeyse bütün sinirlere

Ehl-i Beyt'e yapılan zulümlerin mesele olarak gördüler ve meseleyi İran milliyetçiliğine çevirdiler diyor. Efendim Saz ve Söz Meclisi Türkan Alban, Hakan Alban çiftinin kitabında. Sünniler arasında ise Emeviler devrinde Kerbela'yı unutturmak için 10 Muharrem yeme içme eğlence kültüne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kimi Sünniler de Şiilere benzememek kaygısıyla Ehl-i Beyt'e reva görülen zulme sessiz kalıp Muaviye ve Yezid'i neredeyse Hazreti Hasan'a yine tercih eden bir tutum içine girdiler. Mustafa Kara'ya göre bu iki aşırı ucun ortasını bulanlar ise dervişler zümresidir. Osmanlı'da tarikatların Ehl-i Beyt'e muhabbetini arttırmada vesile olarak gördüğü 10 Muharrem, aşure her kesimden insanın istifade ettiği irfanlı, renkli ve estetik etkinliklere dönüşmüştür. İslam'da matem tutmanın hoş görülmemesi münasebetiyle yevmi aşurenin dini faziletleri dikkate alınarak yapılan aşure pişirme ve dağıtma adeti bunlar arasındadır. Muharrem'in 10'undan itibaren sarayda aşçılar ve kiler ağalarının hazırladığı aşure padişaha, saray efradına ve halka dağıtılırdı. 1735'te Sır Katibi Selahi Efendi'nin tuttuğu rüznamede sarayda pişirilen amberli ve miskli iki maşrabı aşurenin bir maşrabının o sırada Beylerbeyi Sarayı'nda dinlenen Sultan 1. Mahmud'a götürüldüğü, diğerinde padişahın mahiyetindekilere sunulduğu ve zevkle yenildiği yazılıdır. Anadolu'da varlıklı aileler ve esnaf teşkilatlarının pişirdiği aşure sebilciler, duagular ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır. Bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Evliya Çelebi Bosna'da Kerbela şehitleri aşkını yapılan 300 sebilhaneden bahseder. Müsahipzade Celal'in anlattığına göre Muharrem ayının 10. günü Hazreti Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hüseyin Efendimiz'in susuz şehit edildiği gün olduğu için bazı evlerde billur bardakları kaldırarak bakır veya toprak kupa ve taslardan su içildiği fakat kana kana içmezlerdi. 10 gün oruç tutanlar, düğün dernek yapmayanlar, gülüp eğlenmeyenler vardı. Muharrem ayında Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi gibi büyük dergahlarda aşure pişirilip halka dağıtma geleneği yaygındı. Mesela Mevlevilerde 10 Muharrem gecesi Mesneviyan kürsüsünde bu kez Fuzuli'nin Hadüket-i Süyadasından parçalar, mersiyeler okunurdu. Ağlama, inleme, dövünme gibi taşkınlıklara izin verilmezdi. Taziye ayininden sonra Matbah-ı Şerif'te merasimde aşurede kaynatılır. Büyük kazanlarda aşure kaynatılırken matbah canları büyük bir kepçeyle nöbetleşe çift vav çizerek kazanı sırayla karıştırdı. Şeyh Efendi veya kazancıbaşı dualar okuyarak kazan karıştırır, sonunda şu gülbangı çekerdi. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler def-ü refola. Hak verenler niyazlarımız kabul ola. Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin Efendimiz ruhi revanı şahat ve himmet-i aliyeleri müzdat ola. Demi Hazreti Mevla'nın sırr-ı şems-i tebrizi Kerem-i Ali hu diyelim hu. Gülbank'tan sonra evlere dağılır. Aşure sabah dergahın avlusunda dağıtılırdı. Hatta o gün gözlere sürme çekmek, gusül abdesti almak da gelenekler arasındaydı. Efendim ben şimdi sizlere 1982 yılında Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi'nde okunan Hafız Nezih Tolon Üstad'ın geldi ah mahı Muharrem bize hicran oldu, aşıkanı şühede hüznü ile giryan oldu, Kerbela toprağı baştan aşağı alkan oldu, çünkü evladı Resul zulm ile kurban oldu, gönlümün derdi aşıp haddine efsun oldu, yine yad eyleyerek ol demi dil hun oldu, Kerbela'da ne yazık ki Ali Resul hun oldu, nuru ayniyken ol şah-ı Resul'ün bu zevat, düştüler haki o zalimler elinde heyhat. Dinmiyor gözyaşımış geçse de ezman-ı evkat. Bunca mazlum tükenip hak ile yeksan oldu. Kollayıp fırsatını haince nihayet buldu. Kestiler ab-ı rıvat-ı eyvah her taraf barit oldu. Bah-ı gülzar-ı Resul taze civanan soldu. Nesli peygambere bu mertebe isyan oldu. Saldırıp üstüne oklarla Yezid askerini Şah Hüseyin düştü atından kapayıp gözlerini bir habis kesti. Evladı Resulün sirini arzu semavatı bu denat ile zidan zindan oldu.

yaşımız geçse de ezman mevkalat, bunca mazlum tükenir.

Evet efendim, geldi Mah Muharrem, bize hicran oldu. Evet, Hafız Nezih Tolan Bey'den efendim 1982 Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi'nde tertip edilen Aşrım Muharrem Mevlidi'nde kaydedilmiş bu kayıt. Allah Celle Celaluhu şefaatlerine nail etsin. Efendim, muhabbetimize Salacak Kahvehanesi'nde kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.